Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: www.kredi.com.tr.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Reklam.

0: reklam. Paraf paraf dünyası,
1: güzellikler dünyası. Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
3: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
0: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Toplantıya giliyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 9 Ekim Cuma ve biz çok uzun cumadır olmadığı gibi sevgili Hakan Güldağ ile birlikteyiz. Hakan abi hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk Süheyla. Herkese iyi günler olsun. Çok uzun zamandır derken ne oldu? Eyvah bir ara oldu vesaire.
0: Evet, doğru. Uzun zamandır yayın yapmadık senin. Tamam, çok uzun bence. Yeter, benim için uzun. Bence dinleyiciler ve izleyiciler için de uzundur. Onlara da soralım. Özlediniz mi Hakan abiye? 536-266-81-81 536-266-81-81 sorumuz bu. Hakan abiyi özlediniz mi? Sonrasında 3C'den Ayşe arkadaşımız gibi sizden şey istiyorum. Hakan abi deyince ne anlıyorsunuz? Herkese sordum. Bu kadar ekonomi gazeteciliğinde emeğim var bence, bunu sorabiliriz Hakan abi. Sen çok mütevazı davranıyor oluyor bilirsin ama biz bunu sorabiliriz. Hakan abi dediğimizde ne anlıyorsunuz? 536-266-81-81 536-266-81-81 Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz bizim radyo yayınımızı buradan efendim izleyebiliyorsunuz. Bu bir radyo yayın ama siz izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla Hakan Güldağ sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Peki biz sorumuzu sorduk, cevaplar gelecektir. Her birinize günaydınlar. Çok teşekkür ederim güzel mesajlarınız için. Eksik olmayın ve hızla başlayalım. İzleyicilerimizin, dinleyicilerimizin bize ulaşmasını beklerken. Şimdi Hakan abi senin için seçtim. Belirli başlıklar var. Bunlardan bir tanesi yabancı yatırımcıların fon portföyünün 6.1 milyar dolar gerilemiş olması MKK verilerine göre. Bu bizi şaşırtmıyor herhalde. Bir gerileme beklerdik bu süreç içerisinde. Sonra yabancıların Türk bankalarıyla türev pozisyonlarında 2.5 milyar dolarlık bir gerileme var 2 Ekim haftasında. BDDK verilerinden ve Merkez Bankası verileri üzerinden Bloomberg'in derlediği bir veri bu. Sonrasında döviz mevduatlarında artış devam ediyor. 4 haftada 7 milyar dolar artmış görünüyor döviz mevduatı. Brüt rezervlerimiz Merkez Bankası'nın 2 ayın en düşük seviyesine gerilemiş görünüyor. 2 Ekim haftasında 167.4 milyar dolara geriledi. Brüt rezervler 31 Temmuz haftasından bu yana en düşük seviyeye çekilmiş oldu. Geldiği seviye bu. Yabancı hisse de yeniden satışa döndü. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Bu bizim enflasyonu düşürme politikamız, patikamız, dezenflasyon sürecimiz adına endişe etmemiz gereken bir şey mi? Yoksa dezenflasyona gelene kadar bunu başka bir yerden okumalısın, orası da şu mu dersin bana?
1: Dezenflasyon politikasının ötesinde bir durum olduğu çok açık. Yani bir güven kaybı. Bir dur bakalım şu piyasadan biraz uzak duralım yaklaşımı. Ama buna şunu da mutlaka eklememiz lazım. Dışarıda da hava çok iyi değil. Herkes bir şeyler arıyor. Aslında istikrarlı, güven veren ve hani sağlam potansiyel ifade eden bir piyasa sunabilseydik, böyle bir algı oluşturabilseydik, belki de çok güzel faydalanabileceğimiz de bir dönemdi. Ama biz de kendi sorunlarımız nedeniyle maalesef bu fırsatı da şu anda sanki kaçırıyoruz gibi görünüyor. Ya zaten biliyorsun bir ünlü laf var. Türkler fırsat kaçırma fırsatını asla kaçırmazlar diye.
0: Ay çok güzel lafmış Hakan abi. Kimin lafı o? Biliyor muyuz? Çok mu anonim?
1: Anonim diyelim.
0: Evet. Peki. Öyle diyelim. Evet. Madem öyle diyorsun öyle diyelim.
1: Bir bu tarafı var işin ama gerçekten dışarısı da pek hoş değil biliyorsun. Evet. Yani işte Amerikan tahvilleri falan zaten her gün her sabah konuşuyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Çok güzel açıklayıcı, düşünmediğimiz noktalara giden işler de oluyor. Yani o tarafın da çok ciddi etkisi var. Şu anda orada doların da biraz yükselme nedenlerinden bir tanesi bu. Euro ve diğer önde gelen para birimlerine karşı. Şimdi tahvillerden biraz bir kaçış var. Sağlam bir yatırımcı oraya da gelmiyor. Amerikan piyasalarına da gelmiyor. Tahvil piyasasına. birileri de satmaya devam ediyor. Devam ettikçe de dolar ihtiyacı ortaya çıkıyor. Çünkü sonuçta sen o tahvili sattığın zaman sana ödenmesi gereken para birimi dolar. Dolar vermek için dolara, yani dolar varlıklarının aslında zayıflaması, oradaki satışlar doların yükselmesine neden oluyor. Çünkü bulmak lazım. Biraz altın da bu nedenle görünen o ki geriliyor ya da beklenen yükselişini de yapamıyor. Çünkü altın da likit bir şey. Gerektiğinde işte paraya, dolara döndürülüp satışlar yapılabiliyor. Yani biraz bizim şeydekine de benziyor. Ben gene reel sektöre getireyim lafı.
0: Hadi.
1: Bizim bu son kuyumculara baktık da ne oluyor ne bitiyor filan diye. Çünkü ihracat rakamlarında bu sefer biliyorsun Eylül'de %15'in üzerinde bir artış oldu. Ya nereden kaynaklanıyor filan diye bakınca yani 3,5 milyar dolarlık geçen Eylül'e göre bu senenin Eylül'ünde bir ihracat artışı var. Bakıyorsun bunun 2,2 milyar doları 3 sektörden geliyor. Onun da başında mücevher var. Mücevher yani herhalde bir talep mi arttı? Biz işte Dubai, Mubai sıkıntıya girince biz burada mı bir yükseldik diye bakıyorsun. Yo, mücevher kısmında aslında gerileme bile var. Ama yastık altı altının bir kısmı külçe altına dönüştürülüp sayıldığı için, satıldığı için o da bu mücevher ve kuyum sektörü olduğu için bu sektör orada %203'lük bir artışa neden olmuş vaziyette. Yoksa mücevherin kendisinde yok. Böyle şeyler konjonktürel olarak olabiliyor. Biz de bu konjonktürde aslında yararlanabilecekken bütün bu yurt dışındaki tahvil vesaire olaylarından yani güzel getirisi var denebilir mi? Kesinlikle denebilir. Bizim borsamızda da bu olabilirdi. Tahvil piyasamız açısından zaten durum öyleydi. Ama görünen o ki yabancı bize olan ilgisini yani biraz artmış gibi görünen ilgisini de kaybetmiş. Artmış taklidi yapıyordu belki de.
0: Artmış
1: Şimdi o taklidi yapmaktan vazgeçti diyelim. Yoksa böyle çok ciddi bir şey yoktu zaten. Değil mi? Yani ara ara biraz böyle hareketleniyordu ya ne oldu filan. Biz de merak ediyorduk. Şimdi bir parça bu tutumundan da vazgeçmiş gibi. Ama bu şu demek şu anlama da gelmiyor. Ya bundan sonra hiç gelmez, hiç olmaz filan anlamına da gelmiyor. Şimdi bir takım tedbirler alınıyor her şeye rağmen. Ya yaşadık, ben şöyle düşünüyorum. Ya yaşadıklarımızın hepsi son derece kötü ve sıkıntılı işler. Mutlaka sonuna kadar da sorgulanması gereken işler. Ondan hiç vazgeçmemek gerekir. Ama öte yandan da sermaye piyasaları bu ülkeye lazım. Onun için bir şekilde bu tarafın düzeleceğine de inanıyorum. Yani her zaman konuşuyoruz.

0: bu ülkenin vatandaşlarının, bu ülkenin sanayi kuruluşlarına, önde gelen şirketlerine yatırım yapmasından, bundan hem kazanç sağlamasından hem de o firmaların daha uygun koşullarla finansman sağlayıp işlerini büyütmesinden, rekabet güçlerini arttırmasından daha iyi bir tablo çizmek kolay değil. Yani bu açıdan bize o sermaye piyasaları lazım. Yani onu da öldürecek halimiz yok. İlla ki bir yerlerinden düzelteceğiz. Metazoru olacak belki. Aynen MSCI'ın nasıl bir gün, ya artık kardeşim mutlaka bir sürü mesajlar verdi vesaire filan, ama artık vallahi yaptığım değerlendirmede sizi başka bir piyasaya alabilirim. Daha işte Frontier Market'e, bilmem neye, işte Telmaş'a, piyasası da denilebilecek bu tarafa alabilirim dedikten sonra her şey bir anda farklılaşmaya başladı. Bir takım zorunluluklarımız var. Çünkü başka piyasalara geçiyor olmamız, daha aşağı noktalara doğru statü değiştiriyor olmamız, bizim bütün borçlanma meselemizi, tahvil piyasalarımızı, her şeyimizi o kadar olumsuz etkileyebilir ki. Yani şu anda yaşadıklarımız solda sıfır kalır. Onun için buralar mutlaka düzeltilecek, düzeltilmek durumunda olacak. Yani yeni, hiçbir garantisi de yok. Yeni Ponzi'ler, yeni Fonzi'ler falan çıkmaz mı? O da çıkabilir, ama en azından ilk etapta daha güven veren, daha rekabetçi, daha şeffaflaşmaya dönük adımlar atılıyor, atılacaktır da. Ve bu böylelikle bir zaman sonra yeniden yabancı yatırımcının geldiğini de görebiliriz. Yani oldu bitti, artık defteri kapattık, zaten yabancılar da hiç gelmiyor diye birdenbire büyük bir yeise kapılmanın da anlamı yok.
1: Evet. Yani güven kaybettin, kendin güvenmiyorsun ortama diye bu
0: Evet.
1: sürdürülebilir bir şey değil. Ne olursa olsun önce o güvenin yerine gelmesi gerekiyor diyorsun
0: Çok
1: Hakan
0: doğru.
1: abi. Burada işte yetkililer de üstüne düşeni yapmalı. Vatandaş da burada kafasını sağlam tutmaya çalışmalı. Şimdi uzun zamandır
0: Doğru.
1: konuştuğumuz konulardan biri de Hakan abi yatırım tarafıydı. Yani biz niye böyle yarınlar yokmuşçasına ya da kıyamet yarın kopacakmışçasına yatırım yapıyoruz diye. Bu kadar çok yatırım yapılan bir dönem hatırlıyor musun diye. Seninle de konuşmuşuzdur Hakan abi. İlla ki konuşmuşuzdur. Çünkü enteresan bir dönem içerisinde dünya. Bir taraftan birileri istediğini almaya devam ediyor. Üretim tarafında Çin istediğini almaya devam ediyor. Öyle ya da böyle. Çin ve ABD iyi bir denge kurmuş durumdalar. Sadece kutupların yönü değişmiş gibi görünüyor. Bir tanesi üretiyor. Öbürü parayı basıyor. Çok mutlu mesut yaşıyorlar aslında. İki eksik, üç fazla. Ama dünyanın geri kalanına baktığında bir yatırım çılgınlığı var. Yani üretmiyorken bu kadar yatırım özellikle para piyasaları yoluyla ya da işte sermaye piyasaları fark etmez. Yani bu derece kullanmayacağım bir şeyse eğer emtia aracılığıyla yatırım yapılabiliyor olmasını nasıl buluyorsun? Hiç böyle bir dönem hatırlıyor musun? Bu neyin işaretçisi sence?
0: Bunun bu aslında 35 sene önce filan başladı bu iş. Yani o dönemde hani işte sonradan o Çin'de amma büyümüş ya filan dedikleri bir süreç o. Yani Batı diyelim, hala şu anda %60 ihracatımızı yaptığımız Avrupa ve Amerika diye bakarsak, onlar ya biz işte entelektüel sermayeyi kontrol edersek, yazılım kodlarını biz kontrol edersek, finansal araçları biz kontrol edersek, buradaki katma değeri, dünyanın ürettiği katma değeri de biz kontrol ederiz. Diğer işler biraz da hamallık ya filan deyip özellikle üretimden koptular. Yani o zamanlar başladı bu iş. O 30-35 sene önce hala dünyanın en büyük üreticisi Batı'ydı. Onların malları alınıyordu. Alman malları, Amerikan malları vesaire. Amerika 1990'ın başında, özellikle Berlin Duvarı'nın yıkılışının hemen arkasında, dünyadaki ülkelerin %80'inin bir numaralı partneriydi. Bizim değildi, ama dünyanın %80'inin ülkesinin

0: bir numaralı ticaret ortağıydı. Şimdi bakıyorsun bu tamamen Çin'e dönmüş
1: Evet.
0: vaziyette. Böyle büyük bir değişim var. Ama Çin de sorunsuz değil. Çin o süreçte üretti, Amerikan tahvili aldı. Tam da zaten Batı'nın istediği buydu, Amerika'nın istediği buydu. İşte
1: Evet.
0: birileri benim tahvillerimi alsın. Ben burada yaşayayım. Yani katma değere el koyayım bu şekilde. Ama o aldığı tahvilleri kendisine teminatlar falan yaparak bütün gelişmekte olan ülkeleri finanse etmeye başladı Çin. Onlara yani iki türlü finanse etti. Bir belli bir zamandan sonra 2000'li yıllardan sonra bizzat finanse etti, para verdi. Bir kısmıyla da bir tür barterlar geliştirdi. Sen burayı bana ver, bunun altı üstü bir süreliğine, 49 yıllığına benim kontrolünde olsun, ben işleteyim. Ama sana hızlı tren yapayım, işte yol yapayım vesaire filan gibi işler yaptı. Bu da bayağı Çin'i büyük bir ülke haline getirdi. Ekonomik olarak da büyük bir ülke haline getirdi. Ama aynı zamanda devletin de sürekli orada planlamayla vesaireyle, planlama gayet iyi bir şey. Ona bir itirazım yok. Ama bir baskıyla da maliyetlerini sürekli düşüreceksin. Enflasyon yaratmayacaksın. Ölçek büyüteceksin. Tam da oyunun kurallarına göre. Ama o oyunun kuralları elinde sonunda getirdi Çin'i tamamen bir ihracat bağımlısı ülke haline getirdi. Yani Çin o kapasitelerini devreye sokmadığı zaman çok büyük sıkıntı yaşayacak.
1: Evet.
0: Onu sokmak durumunda olduğu için de herkesin kapasitesine saldırıyor şimdi. Bu da bizim ihracatçımızı da sıkıştırıyor. Alman otomotiv üreticisini de sıkıştırıyor. Bir başka yerdeki yani bir ne bileyim işte Brezilya'yı da sıkıştırıyor aslında. Her yeri sıkıştırıyor. Müttefik olduğu, bir işin içinde olduğu bütün ülkeleri de sıkıştırıyor. Hiçbiri bundan muaf değil. Böyle bir dönemde Batı alışmış şimdi tekrar sanayi bana gelsin diyor ama alışmış tamamen piyasalardan yatırımla, hisse senetleriyle vesaireyle para kazanmaya alışmış. Ondan vazgeçmek çok kolay değil. Üstelik hadi döneyim desen nereye döneceksin? Şu anda o kuruluşların yani sanayi kuruluşlarının devreye girmesi yıllar alacak konular. Yani Çin'in çelik sanayi, Amerikan çelik sanayinin 35 katı. Yani durum bu. Şimdi bunu %58'ini dünyadaki çeliğin tek başına şey üretiyor. Çin üretiyor. Şimdi bunu tekrar geriye ya bakır konusunda da öyle. Birçok konuda öyle. Evet bir geriye dönüş var. Bir yeni sanayileşme hamlesi var. Avrupa da bunu yapmaya çalışıyor. Ama Batı'daki vatandaşlara da yansımış olan ve onları da belli bir refah düzeyine kavuşturmuş olan bu finansal araçlar vesaire maalesef altı dinamitlenmiş vaziyette. Bunun da en iyi yansımalarından bir tanesini ekonomik finansal alanda tahvil piyasasında görüyoruz. Siyasal sosyal alanda da giderek sağa kayan ve bir takım beklentileri olan hıncını göçmenlere vesaireye yöneltmeye başlayan Avrupa'da ve Amerika'daki vatandaşlarda görüyoruz. Yani oralarda çelişkiler şu andakinden daha da derinleşebilir. Fransa'daki öğrenci olayları filan buralar tabii bu tür şeylere de pek gelmediği için hani ya ne yapalım işte azıcık aşım kaygısız başım yaklaşımı içinde değiller. Hemen öğrenciler ya siz burada Fransa'nın 180 bas puan filan arttı savaştan bu tarafa şeyleri faizleri tahvil piyasasında böyle bakınca dediler ki ya bir şeyler yapmamız lazım. Borçlar çok arttı. Buralara biraz işte paket maket yapmamız lazım. Hemen öğrenciler ya bu bizim beslenmemize kadar uzanacak diye ayaklarını verdiler. Bazen de ciddi taşkınlıklar da yapıyorlar ama temel olarak da haklılar. Çünkü uzanıyor. Eller
1: Evet.
0: oralara da uzanıyor.

bir yerden sonuçta tasarruf etmesi lazım. O başladı sıçramaya. Şimdi Almanya'da bunun adı zorunlu askerliğe karşı çıkmak oldu. Orada da gençler ayakta. Belçika'ya sıçradı vesaire. Bir sürü olay gelişmeye başladı. Bunlar, bu türbülansları da önümüzdeki dönemde yaşayacağız. Yani çok ciddi bir dönem.

0: bizim otomotiv sanayini perişan ettin. Sen dur bakalım, sana şu yeşil dönüşüm meselesi, standart meselesi, onun karşısına bir şeyler koymaya çalışıyor. Kimse tabii elini kolunu bağlayıp Çin'in istediği gibi hareket etmesine de müsaade etmez. Etmeyecektir de. Ama Çin de
1: Kaldıracı yoksa etmez Hakan abi. Bir kaldıraç kullandığında, yani bugün o kaldıraç yok. Yarın bir gün o kaldıraç olduğunda paşa paşa kabul etmek zorunda kalırlar.
0: ya
1: Çünkü çok
0: şöyle
1: agresif.
0: kaldıraçtan ne kastediyorsun?
1: Mesela şeyi kastediyorum işte, bunun şu fiyata burada satılmasına izin vermezsen eğer ben de sana şu ham maddeyi göndermem. Şimdi Avrupa sürekli bunu böyleymiş gibi gösteriyor mu? Gerçekten böyle mi? Gelmek istediğim yerlerden biri de bu. Şimdi dizele bakıyorsun, 60'tan 90'a doğru giden bir şeyi görüyorsun orada ortalama. Bu bir şey demek
0: Evet.
1: Avrupa için. Bu tüm dünya için bir şey demek. Ticaret yapan herkes için bir şey demek. Diğer taraftan işte Fransa çıkıyor Avrupa adına konuşuyor, diyor ki gerçekten hiçbir sorunumuz yok. Bizim bütün yaşadığımız her şey %100 enerji. Enerji fiyatları yerine hiç derdimiz yok gerçekten, diyor. Yani şimdi inanalım mı buna? Biz kaç yıldır Avrupa'nın yaşadığını görmüyor muyuz? Yani yarın bir gün öyle bir enerjiyle ilgili hamle yaptığında, yani doğalgaza da istediği gibi ulaşamadığında, ABD'de başka bir kaldıraç kullanıp vermiyorum sana LNG dediğinde ne olacak mesela? Madem bütün dertleri enerjiymiş, hadi burayı baz alalım. Yani Çin'in elinde bir kaldıraç olduğunda, ki çok büyük kaldıraç bu, ticaretle ilgili olacaktır. O zaman ne yapacaklar? Yani
0: Şimdi ticari akıl esas itibariyle hiçbir yerin kötüye gitmesini istemez. Ticari akıl. Kontrolüm altında olsun ister. Ben ondan daha iyi koşullarda olayım ister. Çünkü buralara satmak zorunda.
1: evet.
0: Amerika da satmak zorunda, Çin de satmak zorunda, Avrupa da satmak zorunda. Bunlar başka türlü geçinme ihtimalleri yok. Ve
1: Evet.
0: bunlar dominant güçler, iddiaları olan güçler. Her ne kadar işte tek dişi kalmış da olsa, bayağı hırpalanmış da olsa, bunlar iddiaları olan belli kontrolleri, bağımsız ekonomileri olan yapılar. Tabii ki karşılıklı bağımlılıklar var. Fakat mesela Avrupa'da şimdi ister istemez kendisine uygun enerji modelleri geliştirmeye çalışıyor. Mesela hidrojeni hala bırakmış falan değiller. Biraz geri plana atmak durumunda
1: Evet.
0: kaldılar. Ama hibrit modeller, hidrojen modelleri, çünkü tekrar o otomotiv sanayini ayağa kaldırmak için elektriğin ötesinde bir şey yapmak gerektiğine karar veriyorlar şimdi. Ama elektrikten de uzak durmadılar.
1: Evet.
0: Oralarda bazı denemeler yaptılar. Fakat işte o en büyüklerinden bir tanesinin CEO'sunun söylediklerini hatırla. İşte %150 bin arasında yani pozisyon kaybı yaşayabiliriz diyor. Büyük bir dönüşüm bu, Avrupa'yı rahatsız ediyor. Rahatsız ettikçe de siyasi sorunlar da ortaya çıkıyor ve çıkacak da,
1: Evet.
0: devam edecek. Hiç dediğin gibi öyle vallahi hiçbir sorunumuz yok filan değil, ama enerji de çok büyük bir sorunları. Orası da doğru.
1: Evet.
0: Fakat Çin'in de bu kadar kapasitesini sürekli başka kapasiteleri ezmek için kullanması da sürdürülebilir olmayacak. O da şimdi ne yapıyor? Kendisine bir takım yaptırımlar gelince, yani dur kardeşim senden %50-49 neyse vergi alacağız otomobillerinden, sen bunları yeşil dönüşüme uygun yapmadın. Bunlar bu kodları takmadan sen üretim yapıyorsun filan diye, doğru yanlış önüne bir şey çıkarılınca o da gitti. Avrupa otomotiv sanayinin tedarik tarafına el attı. Orada pek çok tedarikçiyi aldı. Ya da işte Macaristan'a gidip bilmem elektrikli araç yatırımı yapıyor. Made in EU'ya girmek için. Yani herkes elindekini oynamaya başladı ve bu süreç hızlandı. Ama söylemeye çalıştığım şu, kimse burada kendi pazar payının sürekli azalmasına müsaade etmeyecektir. Özellikle
1: Evet.
0: bu çerçevede. Amerika zaten başladı buna. Kendisine çekmeye çalışıyor. Bir Avrupa'da dünyanın aslında baktığımız zaman en büyük ithalatçısı.
1: Evet.
0: %22 dünya ithalat ittiği içindeki payı %22. Amerika'nınki 14. Çin'in 10 bile değil. Avrupa dışında burada

0: Peki bu ithalat üstünlüğünü bir şekilde kendi lehine kullanmak isteyecektir. Ama bunu Hindistan üzerinden hareket ettiğinde Türkiye'ye de bir zararı oluyor. Maalesef hiç kimse bu işten muaf değil. Yine de biz burada olmakla, bu coğrafyada olmakla, bir takım güvenli ticaret koridorları oluşturabilme kabiliyetine sahip olmakla önümüzdeki dönem daha şanslı olabiliriz. Yani mesela bir Mersin, Filyos, Köstence hattı bayağı böyle önemli bir hat haline gelebilir Avrupa'ya yani ticaret açısından. Çünkü
1: Sen
0: bir
1: bunu
0: takım
1: söyledin, biz ne anladık? Hadi gidelim oradan arsa toplayalım.
0: yok yok.
1: Bir daha söyle Hakan abi, neydi o hat? Mersin. Yazıyorum Gülme Yasemin. Köstence. Arada bir yer daha vardı. Nereden topluyorduk Hakan abi? Tarla arsa toplayacağız
0: Mersin,
1: şimdi.
0: Filyos, ikisi bizde zaten.
1: Filyos.
0: Mersin'de Filyos,
1: Tamam. Tamam,
0: Köstence,
1: Köstence. Orası
0: Romanya.
1: da
0: Yani
1: alınacak Köstence'de.
0: ya
1: Tamam.
0: yeşil lojistik, o
1: Orayı
0: zaten bilinen bir
1: alıyoruz.
0: şey. Bilinmiyor değil, sadece hayata geçirilmiyor bir türlü. Yoksa böyle bir proje var, yeşil lojistik hattı diye. Şimdi aslında Hürmüz'ün tıkanması, yani Hürmüz petrolün 31'inin, %31'inin geçtiği bir yer. Tahılında %4'ünün geçtiği bir yer. Yani öbür tarafta %8 petrol bu. Babülmendeb diye de bir, şimdi Kızıldeniz'deki bir yerimiz var. Süveyş'i de kapatabiliyor. Orası da %8 geçiyor. Tahılın da önemli bir kısmı. Yani petrolün %40'ı, tahılın %12'si. Yani ikisi de çok önemli. Biri enerji, biri gıda. Bu bölgeden sıkışmış vaziyette şimdi. Yeni alternatifler ortaya çıkmak zorunda. Türkiye'siz yeni alternatif zor görünüyor Avrupa açısından. Ha, şimdi buz kıran gemilerinin satışları artmaya başladı. Yapımı da hızlandı. Belki bize de bir faydası olabilir. Çünkü Çin mesela ve diğer bazı ülkeler yukarıdan, yani kutup bölgesinden Avrupa'ya inmeye çalışıyorlar. Küresel ısınmanın
1: Hakan
0: da
1: abicim,
0: getirdiği
1: sözünü bölüyorum,
0: avantajlarla.
1: kusura bakma.
0: Tabii.
1: Biz kaldığımız yerden devam ederiz. Reklamı çok açtım, sohbetini bölemediğim için.
0: Ya
1: Evet,
0: sen söyle, her zaman keseriz. Ne olacak, söyle.
1: estağfurullah Hakan abi. Bir reklam arasına gidelim efendim. Biz yayın arasında konuşmaya devam ederiz. Gelmek isterseniz Twitter'da Süheyla YS hesabında link var. Burada sizi bekliyoruz. Gelmek isteyenler için buradayız. Gelemiyorsanız eğer sizi reklamlarla radyoda baş başa bırakıyoruz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
5: BBVA. Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
6: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
7: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
9: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
10: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
12: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
13: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Aynen, nasıl kolay geçişleri şu an bize zorluk çıkarıyorlar. Hakan abi dedi ki işte çalıyı, gümrüklerde işte çalıyı dedi, arkadan dolanma donanımları ve know-how'ları dedi Hakan abi, bizim şoförler için böyle bir tabir kullandı. Ben de şunu şöyle diyorum, dediğiniz ne var bunu da söyleyebilirsiniz. Biz sohbetimize döndük, süremiz, Yasemin ben başka reklama gidecek miyim? Tamam, süper. Kesintisiz gideceğiz. Dolayısıyla efendim şeyde bütün konularımı da Hakan abiyle konuşmak istiyorum. Hakan abi, bir konuyu toparlamanı rica edeyim senden. Diğer meselelere
1: toparlayayım.
0: Geçelim.
1: Yani lafı getirmeye çalıştığım şey şuydu. Yani sonuçta bu bir topyekün mücadele. Devletlerin işin içinde olduğu bir mücadele olduğunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Birileri biraz arkadan geliyor olabilir vesaire filan ama sonuçta bir ticaret savaşları ortamı var ve bu ticaret savaşları ortamı daha da türbülansı arttıracak. Bu daha da şiddetlenecek. O zaman böyle bir ortamda bize de bir savaş stratejisi lazım. Türk dış politikasının da Türkiye'nin ürettiği, sanayi kuruluşlarının ürettiği, tarımdaki insanlarımızın, şirketlerimizin ürettiklerini güvenli biçimde yani tedariğini sağlayacak, bu koridorları açacak bir politika izlemesi lazım. STA'lar kimlerle eksik imzaladıysak onların tamamlanması lazım. Sadece bu Ticaret Bakanlığımız üzerinden ilerleyecek bir konu değil. Dışişleri Bakanlığımızın da işin içine girmesi ve bizim çıkarlarımızı savunması ve bu yönde adım atması lazım.
0: Evet.
1: Yani bu bir topyekün mücadele. Yoksa bizim çok ihmal ettiğimiz de bir alan. Yani biz gerçekten dezenflasyon mücadelesi vesaire çok güzel. Ama tek gündemimiz bu olamaz. Asla.
0: Evet, tek gündem bu
1: kendi
0: olamaz.
1: gücümüzü kaybedemeyiz. Aksine madem işte biraz önce konuşuyoruz Hürmüz'ü bilmem neyi, Babil Mendep'i, tamam madem artık bir orta vadeli programa da ekonomik güvenlik meselesi ve dayanıklılık meselesi girdi. Çok da belki de hatta geç kaldı. Çünkü bütün dünya bunu konuşuyor değil mi? Direnç, dayanıklılık vesaire filan, bunlar çok önemli bir hale geliyor bu süreçte.
0: Resilience,
1: O zaman
0: evet,
1: evet, resilience. O zaman bizim hepimizin birden bir savaş stratejisine ihtiyacı var. Bunu da tek tek sektörler, tek tek şirketler bir yere kadar yapabilir. Kendi alanında yapar, o kadar.
0: Evet.
1: Ama buna bir üst akıl, devletin de bu işin içine girdiği ve bunun üzerine sistematik bir şekilde gittiği bir sürece ihtiyacımız var bizim. Çok ihmal ettiğimiz bir alan. Bütün bu söylemeye çalıştığım şeylerin özü bu. Önerimiz de bu olabilir. Yoksa elimizi kolumuzu kavuşturup bakalım ne oluyor, Çin ne yapıyor, Amerika buna karşı ne yaptı? Vallahi sen ne yaptın? Mesele bu.
0: Evet, yani Hakan abi sen diyorsun ki aslında tamam şeyden vazgeçmeyelim ama birini seçmek öbürünü seçmek demek değil. Her masada olalım tamam ama her masada biz başrol oyuncusu olamasak bile en iyi yardımcı oyuncu olalım diyorsun. Yani biz orada ağırlığı olan bir aktör olalım diyorsun.
1: Evet, var bu ağırlıklarımız bazı yerlerde
0: Evet.
1: var. Biz mesela şimdi bu hattı söyledik değil mi?
0: Evet.
1: İşte Mersin, Filyos, Köstence.
0: Ama Köstence'yi önce fethetmemiz gerekiyor. Oradan arsa tamam abi.
1: Ama şimdi Romanya ciddi problem çıkartıyor bizim şoförlerimize.
0: Evet.
1: Hani Bulgaristan biraz daha böyle rahat gibi. Belki işte ikili ilişkiler nedeniyle komşuluk vesaire. Ama şimdi gidip bunun Romanya ile konuşulması lazım. Onun da faydasına olacağını belki anlatmak lazım. Biraz belki zorlamak gerekiyor. Masaya oturtmak gerekiyor. Bizim şoförleri deport ediyorlar. Avusturya keza öyle. Şimdi barkod sistemi geliyor şeye. Bu kotalar motalar meselesinde zaten bizi sürekli azaltıyorlar. Bak %40 civarında filan küçülmüş vaziyetteyiz. Lojistikteki işlerde. Koca koca bize yatırım yapmış ve biz, Türkiye'nin lojistik sektörünü çok önemseyen Avrupalı dev üreticiler kaçlı rakamlar satıyor biliyor musun şu sıralar bizim lojistik
0: kaç
1: şirketten? 40-50.
0: Nasıl yani?
1: Binlerle. Evet, tırlar satılmıyor. Çünkü
0: Çünkü.
1: lojistik sektörü geriliyor.
0: Evet. Ben de
1: Yani
0: arka arkaya birkaç haber alıyorum. Yani.
1: doğrudur.
0: Lojistik tarafının. Yani.
1: Sıkıntılı. Ve yani bu böyle hani seyrederek üstesinden gelinecek bir şey değil. Yani adam sana bir şey yapıyor, sen adama da bir şey yapmak durumundasın. Ama bunu da ticaretin kuralları, yani ticari çıkarlar, ticaretin bir numaralı kuralı karşılıklı çıkar. Sen de yararlanıyorsan, ben de yararlanıyorsam iyidir. Yoksa bir taraf sürekli bundan dayak yiyorsa olmaz. Buna göre hareket etmek lazım. Bak, bizi Polonya'da şeye almadılar, ihaleleri almadılar. Niye? Biz de onları almıyoruz. Almıyor da. Yani bunlar hakikaten farklı bir stratejiyle üzerine gidilmesi gereken, gündelik olarak her gün üstünde durulması gereken ve her gün iyileşme sağlamak için nasıl biz şirketlerde bunu yapıyoruz? Her gün biraz daha iyi bir şey koyabilir miyiz üstüne? Ne koyabiliriz? Tabii ki günü de kurtarmaya çalışacağız. Ama acaba günü kurtarırken üzerine bir iyi bir şey daha koyabiliyor muyuz? Böyle bakmamız gereken ve burada bütün yani dışişleri ya bu benim işim değil diyemez. Herkesin topyekün bir mücadeleye ihtiyacı var. Ya fonlar, tamam, fonlar artık bir yerden çözülecek. Başka işlere de bakmamız lazım. Ya düşünsene, sürekli faiz, kur ve fon rezaleti filan üzerinden ilerlemeye çalışan bir ülke ilerleyebilir mi? Ancak geriler.
0: Ve o sırada bir sürü şeyi de çözmeye çalışırken yolda kendi kendini tökezleyebilir. Kendi ayağına
1: Evet.
0: takılabilir.
1: Evet,
0: Çözmeye
1: sonra
0: gerekirken, evet.
1: ya mesela ihracat rakamları şöyle oldu diyoruz. Hadi bir sanki ya baksana ya ihracatta şey filan. Ama nedir diye biraz detayına baktığın zaman, işte biraz önce söylediğim gibi mücevher tarafında aslında külçe altın satmışız bir şeye, dışarıya. Başka bir şey yok ortada. Ya da mesela elektrik elektronikte ciddi bir sıçrama var. Çok güzel. Doğru, elektromekanikçilerimiz iyi işler yapıyor ama aslında bir aylık bir mesele bazı yönleriyle. Çünkü müthiş bir güneş paneli sattık Eylül ayında. Hepimiz de biliyoruz bunu. Nedenlerini de biliyoruz. Onun getirdiği bir şey oldu. Böyle bir sıçrama oldu. Acaba devamı gelecek mi? Yoksa genel olarak baktığında, Ocak-Eylül baktığında miktar bazında bir kere özellikle gerileme bariz bir şekilde var. Değer bazındaki artış da önemli ölçüde maliyetlerin ve emtiyadaki artışların yansıması. Kablo mesela. Çok ciddi bir artış var ama değerinde nedir diye baktığın zaman bakır fiyatı geçen sene 10 bin dolar, bu sene 14 bin dolar. Yansımış, %36 değer artışı var. Zaten hemen hemen o kadar bir emtia fiyatında da artış var. Yani buralara biraz detay bakıp türbinlere propaganda yapmak yerine gerçekten sorunlarımızın ne olduğunu ve nerelerde nasıl tahkim etmemiz gerektiğini, bu sorunları çözmek için nasıl tahkimat yapmamız gerektiğini iyi kavramak lazım. Onun için bir savaş stratejisine ihtiyaç var diye düşünüyorum.
0: Bunu çok ciddiye almak gerekiyor. Bir seferberlik gözüyle yaklaşmak gerekiyor diyorsun Hakan abi.
1: Aynen öyle.
0: Peki, teşekkür ederiz efendim güzel sözleriniz için. Eksik olmayın. Doğan Bey demiş ki, ay çok şükür bugün normal konulara dönmüşüz demiş. Sıkılmışlar fon meselesinden. Normal şeyler konuşuyoruz bugün demiş. Bazılarını hiç enterese etmiyor bu konu biliyorsun. Çünkü benim anladığım kadarıyla Hakan abi yani fon meselesine hiç girmemişler. Çevrelerinde fon kazancı ya da kaybı içerisinde olan kimse yok. Ve bununla birlikte ticaret yapmıyorlar. Yani nakit akışının tehlikeye girip girmemesiyle ilgili bir kaygıları da yok. En fazla kendilerine dolaylı yoldan geleceğini düşünüyorlar. Çünkü bu süre içerisinde şunu da biliyoruz. Aa, ben çok büyük miktarda işte paramı şeye bağlamıştım, fona bağlamıştım. Dolayısıyla şu an tasfiye sürecinde ve ben bekliyorum. O yüzden de sana ödemem gereken borcu ödeyemiyorum. Biz bu filmi daha önce görmüştük Hakan abi. Nakit akışının tamamen belirli
1: Aynen.
0: sebeplerle sekteye uğramasının sonucunun ne olduğunu biliyoruz. Ya da bu durum kullanılıyor da olabilir. Nereden bileceksin yani işte diyorsun Süheyla getir. O aldın parayı getir bana diyorsun. Ben de getirmiyorum. Diyorum ki işte orada orada duruyor. Halbuki orada durmuyor. Almışım ben onu mevduata koymuşum orada. Faiz işletmeye devam ediyorum. Günlük faiz almaya devam ediyorum mesela. Ama sana borcumu ödemiyorum. Ya bu da bunun için bahane Hakan abi. Konuştuğun şirketlerde peki şey var mı? Böyle bir şey bekliyorlar mı? Yani
1: Var.
0: nakit akışında bir sıkıntı.
1: Ya
0: Ya da şey
1: şöyle
0: de
1: şimdi
0: diyebilirsin. Dinmiş miydi ki o sıkıntı da diyebilirsin tabii ayrı
1: evet
0: mevzu.
1: yani zaten vardı. Ya ben şimdi böyle çok nasıl diyeyim her şirketin içini bilme imkanımız yok ama genel olarak bu sıkıntının arttığını söylemek mümkün. Hatta firmalardan son dönemde yani hemen hemen Anadolu'daki firmalarımız da dahil olmak üzere. Çünkü oralarda biraz daha ilişkiler dostluklara da dayanıyor. Yılların getirdiği alışverişin yarattığı güven ortamına da dayanıyor. Bu ortamın zedelenmeye başladığını görüyorum. Yani acaba ödeyebilir mi? Şu firmaya acaba bu kadar mal versek mi? O kadar mal çekiyor bizden. Bunu ödeyebilecek mi yoksa malımız orada mı kalacak, sıkıntı mı olacak? Bu soru işaretleri pek çok firmada yani geçen seneye göre mesela daha artmış vaziyette. Yani bunu görüyoruz. Nakit akışıyla ilgili yani birbirlerini taşımaya çalışıyorlar. Bu belki de Türkiye'de şu anda krizin aslında adı konmamış bir sıkıntı var ortada. Bu sıkıntının daha fazla artmamasında özel sektörün birbirini taşıma çabası da var. Yani buradaki zincirleri koparmama çabası da var. Neden? Çünkü herkese bu zarar olacak. Ya boş ver içeriği ben dışarıya bakarım diyebileceğim bir ortam da yok zaten. Yani o bunları korumaya çalışıyorlar. Bu da bir sübap, bir tampon görevi görüyor açıkçası. Ama soru işaretleri arttı. Yani hatta iki kardeş firmanın birbiri arasında bile bunların yaşanabildiğini, söylendiğini sohbetlerde duyuyoruz, işitiyoruz.
0: Ya bu bir de şey gibi Hakan abi o dönemde de vardı ya işte mesela kriptolar böyle yükselirken de bunu yaşıyorduk. Ya bir süre kriptoda kalalım işte parayı oraya park edelim şirketin parasını sonra alırız işte toparlamış oluruz. Yani o sırada düştü ne olacak? Yani şimdi orada bunu ısrar eden bunun için niyetli olan ya gel bak şu parayı fonda tutalım sonrasında işte bak vergiden de muaf oluruz diyen kesim için burada başka bir şey var. Onun için başka günler var. Peki, o zaman ben şimdi süremiz azalırken Hakan abi ne düşünüyorsunuz onunla ilgili? Ne ifade ediyor size demiştim.
1: Ya o konuyu geçsek ya boş ver
0: Ya
1: şeyle.
0: hayır, hiç öyle bir şey yok. Sohbeti doyumsuz demiş Asiye Hanım senin için. Tamam biliyorum.
1: Sağ olsunlar.
0: Evet,
1: Çok teşekkür
0: sohbeti
1: ederim.
0: doyumsuz çok seviyoruz demişler. Huzur güven Hakan abi demiş Vedat Bey. Sizlerin mesajlarına geçtim bu arada. Sorularınıza, yorumlarınıza geçtim. Gelebilirsiniz eğer istiyorsunuz. Hızlı yazmanızı rica edeyim efendim. Sona kalmasın. 536 266 81 81 536 266 81 81. Hakan abi huzur güven demiş Vedat Bey. Börekçi zam yapıyor mu Hakan Bey diye sormuş sana Demir Bey.
1: Yok. Şu sıralarda fazla bir artış görmedim.
0: Böyle bir şey görmüyorum. Normal fiyatları diyorsun.
1: Yani evet bu aralar hep benzer şeyler ödüyorum.
0: Acaba sayın da bu zayıflatma
1: Ama
0: ilaçlarında bir
1: sorayım
0: şekilde
1: ayrıca da bir
0: etkisi var mı?
1: sorayım ne yaptın ne ettin diye bir sorayım.
0: Peki Cuma günü

0: Huzurlu Hakan abi demiş Ayhan Bey. Peki kapalı alım satıma kapalı fonlar var. Orada bloke olan paralar ne olacak? Hakan Bey'in bir duyumu var mı diye sormuş Arda Bey.
1: Yani yavaş yavaş açılacağını bekliyoruz. Yani herkes bunu bekliyor. Bir takım şirketlerin de fonları var. Onlar da bunu bekliyorlar ve mesela bazı yerlerdeki yani diyelim ki hisse senedini teminat gösterip işte kredi almış halka açık şirketler var. Sanayi kuruluşları, ne bileyim hizmet kuruluşları var. Bu şirketlerin kendi fonları da var. Mesela oralarda satışlar yapamadıkları için teminatlarını kapatmakta zorlanan şirketler olduğunu biliyoruz. Bunları da çeşitli vesilelerle işte Cevdet Yılmaz'a, Mehmet Şimşek'e, ekonomi yönetimine, yetkililere iletmeye çalışıyorlar. Bu çabanın da farkındayız. Bunu da paylaşıyorlar. Herkes bu fonların bir şekilde açılmasını bekliyor. Şimdi biraz azaldı ama epey yani 100'den fazla fonda hala bu bloke durumu var maalesef. Yani bugün yarın açılır diyemeyeceğim ama yani yakın bir süre içerisinde açılması bekleniyor.
0: Peki, Hikmet Bey demiş ki günaydın kendine yonttuğunu zannederken kendini yontanlar demiş. Bazen farkında olmuyor insanlar Hakan abi. Yani kısa uzun orta vade dediğimiz mesele var ya o sırada kendine yonttuğunu zannediyorsun ama bir bakmışsın kendini yontmuşsun. Bunun acı örnekleri olabildiği gibi güzel örnekleri de olabiliyor. Kendini yontmak her zaman kötü bir şey değil. Bir bakmışsın belki Davut heykeli çıkar belli mi olur. Peki, Gürhan Bey de demiş ki Hakan abi deyince ben gazetecilere bağımsız çalışabilecekleri bir platform sağlayan patron anlıyorum demiş. Akrep Bey de demiş ki sanayi, Çorlu, Manisa Merkez, Merkez Bankası, Osmaniye, sanayi, sanayiciler sanayi demiş. Sen geliyormuşsun Hakan abi aklına. Bunlar geliyormuş Hakan Bey deyince.
1: Yani
0: Aklındaki
1: çok
0: buymuş.
1: uzak şeyler değil.
0: Sanayi,
1: Yani
0: sanayi, sanayi demiş.
1: patronluk dışındaki hepsini canı gönülden kabul ediyorum. Doğru. Biz emeğimize, ekmeğimize, mesleğimize sahip çıkmak için bu yola girmiş olduk. İyi de oldu.
0: Murat Yıldız orada tam neyi beğenmediniz efendim? Şeyde bir söylem üzerinden. Nedir? Ha. Sonbahar İstanbul çok güzel demişsiniz mi Murat şehirli? Devlet okulları demişsiniz. Bedava çocuklarınızı oraya gönderin. Böylece enflasyon da olmaz diyor Murat Yıldız. Peki doları alıp ne yapıyorlar demiş Demir Bey. Hakan abi bir açıklaması var Trump'ın. Dedi ki tam dedi dolar güçlü kabul ediyorum dedi. Çok iyi bir şey. Ne güzel işte dolar güçlüyse de enflasyon yok. Enflasyon yok mu gerçekten? Gelmekte
1: Ya
0: olan bir dalga yok mu? Kurtulamamışken tekrar yakalandığın hastalık daha da fena etmez mi insanı?
1: eder tabii bu bir kere akaryakıt fiyatları her yeri etkiliyor. Amerika'yı da etkiliyor. Bazen diyoruz ki bundan Amerika fayda sağlıyor. Doğrudur. Petrol şirketleri fayda sağlıyor olabilir. Venezuela'nın petrolüne çöktüler. Oradaki rafinerler yani Amerikan Meksika Körfezi'ndeki Amerikan rafinerileri Venezuela petrolüne göre ayarlanmış buradan fayda sağlıyor olabilirler ama hepimiz görüyoruz ki Amerika'da sonuçta akaryakıt fiyatları orada da artıyor ve bir enflasyon baskısı yaratıyor. Bunu Fed başkanı da söylüyor, diğer oradaki ekonomistler de söylüyor. Onun için Trump'ın ne dediğinden çok yani olup biten yani Trump'ın enflasyon meselesindeki yaklaşımının ben zaten diğer konulardaki yaklaşımı gibi çok ciddiye alınabileceğini düşünmüyorum. Yani çok da yorum yapılacak bir hikaye de yok. Güçlü dolar bugün güçlü. Nedeni belli. Dolar varlıklarının satışı, Amerikan tahvillerinin satışı. Yarın bu tam tersi bir sonuca doğru da ilerleyebilir. Yani o da hiç şaşırtıcı olmaz. Ve muhtemelen de belki 6 ay sonra başka bir havayı konuşuyor olacağız. bu alanda.
0: Nasıl başka? Nasıl? Çok başka değildir inşallah Hakan abi. Nasıl başka hava 6 ay sonra?
1: Vallahi bir şu Amerikan seçimleri olsun bitsin bakalım.
0: Hakan abi Trump
1: Buralar
0: gibi konuştun. O da dedi ki seçimleri bir atlatalım da İran'a öyle bakarız dedi.
1: ne desin yani, herkes buna bakıyor ister istemez. Onu da diyecek başka bir şey yok. Hani seçimlere ilişkin güçlü bir mesaj verebiliyor mu?
0: Yok veremiyor.
1: Veremiyor.
0: Hispanikler de çekti desteğin arkasından. Nereye verecek? Topal ördek
1: Yani
0: olursa ne olacak Trump?
1: bir sürü şey işte bu 6 ay sonra farklı olabilir dememdeki bir neden o. Yani çok agresifleşebilir. Çünkü Amerika'da bir akıl kesinlikle bu özellikle enerji ticaretinin dolar dışında yapılabiliyor olmasını kabul etmiyor. Onun için de bu İran'ı vesaire Hürmüz'ü bir şekilde açmanın yollarına bakacaklardır. Çünkü Orta Doğu'da Amerikan varlığının bir güvenlik unsuru olup olmadığı ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Bir güvenlik unsuru mu, kimi koruyor yani şu anda? Kimseyi koruyamıyor. Yani bunlar bayağı böyle küçük küçük de olsa ilk önce bir takım delikler, bir takım böyle boşluklar yaratmaya başlıyor. Sonra o boşluğun büyüme ihtimali var. Her şey öyle değil mi? Yavaş yavaş gelişiyor. Belli bir birikime ulaştıktan sonra bu ondan sonra birdenbire bir felsefi şeyiyle nitel değişime uğramaya başlıyor. Ama ilk önce bir birikim olması gerekiyor. Şimdi sanki Amerika'nın aleyhine özellikle Amerika'nın bugüne kadar sahip olduklarının aleyhine diyelim. Belki de sonuçta Amerika'ya da yarar bütün bu süreç, belli olmaz. Yani Amerikan vatandaşlarına da yarayabilir. Ama ilk etapta onların aleyhine görünen bir şeyler birikiyor dünyada. Yani o kavga Amerika'ya biraz bir şeyler kaybettirdi biraz, ama daha fazla kaybettirmeye de aday görünüyor. Bunu işte hep beraber göreceğiz. Onun için Trump'ın enflasyonla ilgili söyledikleri filan, hani tamamen propagandanın dışında bence arka planda bir ne bilimsel bir geçerliliği var, ne de bir akıl var Süheyla. Ben öyle göremiyorum maalesef.
0: Peki Sezgin Bey okyanusun dedesi ya yapmış. Hayır okyanus değil efendim. Okyanus değil onlar. Freya ve Atlas. Okyanus değil. Hakan abi okyanus diye torunum var biz mi bilmiyoruz? Yok değil mi?
1: Ne diye?
0: Okyanus diye torunum var biz mi bilmiyoruz? Yok değil mi? Okyanus. Öyle bir
1: Yok.
0: torunun yok.
1: Atlas var.
0: Evet Atlas var. Freya var. Peki.
1: Sağ olun.
0: Demişler ki Nusret Bey diyor ki ABD, Çin, vergi krizi, ABD, İsrail, İran savaşı, ülkemizdeki iç
1: Evet.
0: sorunlar, gelen ekonomik veriler. Herhangi bir olayda bizim ekonomimiz nasıl bir reaksiyon verecek demiş Nusret Bey. Dolaylı yoldan işte biz bir şeyle karşı karşıya mıyız değil miyiz bunu sormaya çalışıyor ki herkesten arka arkaya uyarı geliyor biliyorsun Hakan abi. İngiltere'de dedi ki bütün hükümetlere seslendi. Lütfen mali durumunuzu kontrol altına alın dedi. IMF'den biliyorsun açıklama geldi. Ya bakın bir kokteyl kriz. Böyle bir şeyle karşılaşmayalım. Bütün hükümetler önlemini alsın dedi. Hakan sen orada ne okuyorsun? Ne haber gönderdiler sana? Bize de okur musun
1: Şeye bakıyorum, İsrail seçimleriyle ilgili
0: onu?
1: konulara böyle bir bakıyorum.
0: İsrail'i
1: Yani
0: gözden geçiriyorsun orada. Okey.
1: yok,
0: Peki.
1: şöyle bir, yani birisi bir şey göndermiş de ona baktım. Çok
0: Tamam,
1: önemli bir şey
0: peki.
1: yok söyleyeyim. Ya
0: Şimdi
1: alışkanlık işte.
0: alışkanlıkla. Hiç efendim onlara takılmayın. Hakan abi böyle şeyde panelde konuşmacıyken bile açıp o minicik bir tane defteri var. Herkes aldırdı o minik defterlerden. Dağıtıyor zaten. O minik defterleri not alıyor. Konuşmacısın orada değil mi? Rahat rahat otursun hiç. Havanı at. Bence bunun böyle olması gerekir. Bence işte şey neydi lojistik. Bence lojistik insanın kendine yakışanın taşımasıdır falan da geç. Orada not alıyor hala. Bilmem kim bilmem ne demişti. Peki o zaman Mehmet Ali Bey'in de aslında bir sorusu var bununla ilgili. Dünyadaki
1: Evet.
0: gelişmeler topyekün ekonomik yavaşlamaya evrildiğimizi gösteriyor. Bunun sonuçları ne olur diyor. Yani hiçbir şekilde gelsin istemiyor kimse.

0: ama bir taraftan tedirginler. Çünkü demin sen saydın işte Fransa dedik ama işte İspanya'da konut krizi olarak gösteriyor. Fransa'da gençler olarak gösteriyor kendini. Evet. Hindistan'da kadınlar yani ikinci sınıf insan değildir. Kadın da insandır. Adalet diye sokakta insanlar. Pakistan'da farklı bir hikaye var biliyorsun orada. İmran Khan oradaki mevzu. Siyaset üzerinden. Şimdi bir taraftan da işte ara seçimler dediğimiz mesela işte. Brezilya'nın ikinci turunu bekliyoruz. Ekim'in sonunda. Aradan bir hafta geçmeyecek ABD ara seçimlere gidecek. Böyle bir ortam içerisinde hadi şimdi biraz sakin kalalım. Hadi tamam deyip sokaklarda hani böyle şeye izin verir ya polis Avrupa tarafında böyle işte. Evet. Belirli bir alan belirliyor. Kaç kişi bunlar? Kaç kişi çıkmışlar? 50 kişi tamam. Şu kadarlık alanı çevirin. Bunlar orada kendi kendilerine bağırsınlar. Ondan sonra çekip gitsinler işte gazlarını boşaltsınlar tamam diye. Ama şimdi 50 kişinin 500'ün 5000'in onları görüp 50 bin oluyor olması bir şey demek. Buralar büyüyor. Dolayısıyla dışarıya da bakıp içeride diyorlar ki bizim zaten fonla ilgili sıkıntımız var. Yani biz ekonomik olarak herhangi bir şeyi kaldırabilir miyiz dışarıdan gelen? Benim gördüğüm bu kadar soru üzerinden, izleyici sorusu üzerinden.
1: Yani kaldırabiliriz, kaldırıyoruz da zaten. Yani ama hasar yaratıyor mu? Hasar da yaratıyor. Hep olduğu gibi. Ben kısa sürede yani çok büyük bir Türkiye'de büyük bir problem yaşanacağını siyasi ya da ekonomik yani şu anda var olanın ötesinde bir krize sürükleneceğimizi düşünmüyorum doğrusu. Yani dışarıda başka gelişmeler olursa onların bize yansımaları olabilir. Mesela ne bileyim işte bu bütün bu olaylar Avrupa'yı iyice alev alev sararsa işte sağ sol Avrupa'da karşı karşıya gelir çatışmalar artarsa filan bu bize de yansır. Bu tür şeyler yansır. Yani evet. Hep Türkiye'nin bu yöndeki tarihine bakarsan 68 olaylarında yansıdı. Her şey yansır yani bize.
0: Evet.
1: Öyle Türkiye dünyadan kopuk bir yer değildir. Avrupa'dan da kopuk bir yer değildir ama farklı bir yerdir.
0: Evet.
1: Yani bu tür şeyler olabilir. Yani benim şimdi mesela baktığım hikayelerden bir tanesi dünyayı daha da karıştırabilecek olan konu Amerika'nın şu anda üzerinde çok fazla bel bağladığı bu yapay zeka ve teknolojik gelişmeler konusu.
0: Peki şimdi yani, sözünü bölüyorum. Gel biz seninle evet. bunu sosyal medya tarafında konuşalım Hakan abi. Çünkü radyoda nasıl süremizin dersin? Sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum efendim sizlere. Sabah bizi dinleyerek başladığınız için. Umarım sizin için de verimli bir zaman dilimi olmuştur. Hakan abiye de teşekkür ediyorum radyo için. Şimdi gidiyoruz efendim biz bu tarafa. Twitter'da Süheyla YS hesabına link paylaştım. Gelmek istiyorsanız buraya sizi bekliyoruz. Burada sohbetimiz devam edecek. Gelemiyorsanız eğer umarım dediğim gibi gününüz çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Hafta sonunuz çok güzel olsun.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Dün.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına, ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep bilir.
5: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
6: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
7: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz
2: sizin. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'la birlikteyiz. Gizem, günaydın.
2: Günaydın.
1: Şimdi elimizde neler var? Bir fon kriziyle ilgili çözüm aşamasında dün itibariyle bazı fonların tasfiyesi söz konusu olmaya başladı. Hesaplara paraların bir kısmı geçti. Dolayısıyla işin ilk virajı en azından çok büyük bir bölümü olmasa da ilk virajı dönülmüş oldu. Şimdi bundan sonra kademe kademe diğer ödemelerin yapılmasını, netleştirmelerin gerçekleşmesini, sonrasında sürecin nasıl akacağını biraz daha görmeyi bekliyor piyasa. Bizler de bunları takip etmeyi sürdürüyoruz. Diğer yandan ister istemez son dönemde zaten nispi olarak yavaşlamış bir ticari ve ekonomik aktivite söz konusuydu. Burada hem talep kısmı ama daha çok piyasanın kendi içerisinde dönen likiditenin yaratmakta olduğu bir miktar sıkışıklık dikkat çekiyor. Hemen hemen ekonominin bütün aktörleriyle konuştuğumuzda 3 aşağı 5 yukarı büyük şirketlerden KOBİ'lere kadar her yerden benzer şeyi duyuyoruz. Bir sıkışıklık, tahsilat problemi, nakit döngüsünde soru işareti. Dolayısıyla şu an itibariyle belki de ekonominin içinde bulunduğu en önemli soru işaretlerinden bir tanesi buranın aşılması. İster istemez arka arkaya çok fazla şey oldu ve bunların da getirmiş olduğu bir çekingenlik, direnç vesaire de var. Hani bu tür ortamları kilidi kıracak bir hamleye ihtiyaç duyuruyor mu diye tartışmakta fayda var. Alınan bazı önlemler var ama daha fazlasını gerektiriyor mu şu an piyasadaki sıkışıklık? Belki seninle biraz bunun üzerinden değerlendirme yapmaya çalışırız. Diğer taraftan yine enflasyon verisini gördük. Ana eğilimin %24'lerin altına doğru geldiğini söylüyor Merkez Bankası. Dolayısıyla bu ayki toplantıdan ya da bundan sonrasında yıl sonuna kadarki bakış açısında faiz indirim sürecinin bir döngüye doğru evrilip evrilmeyeceği konusunda tartışacağımız alanlardan bir diğeri olur. Diğer taraftan yine dünyada yükselen faiz hadleri, orta vadede şu an itibariyle Amerika'da başlayan ama diğer ülkelere de yayılmakta olan yine bir kez daha savaş riskinin yansımaları, Kasım ayı itibariyle, Kasım başı itibariyle gelecek olan Amerika ara seçimleri ve bunun öncesinde oluşabilecek piyasa tedirginliği gibi çeşitli soru işaretleri ön planda kalmaya devam ediyor. Diğer yandan da yine özellikle yapay zeka, teknoloji şirketlerinin ciddi anlamda getirilerinin yüksek kalmaya devam etmesi gibi konular var. Bunlar da piyasa açısından önemli ve belirleyici olacak gibi görünüyor. Şimdi en başa döneyim. Fon kriziyle ilgili süreçten bahsettik. Çok da uzun süredir zaten üzerine konuşuyoruz. Bu dönüldüğünü söylediğimiz ilk viraj ve şu an içinde bulunduğumuz tabloya dair ne söylersin fon kriziyle alakalı?
2: Elbette ki o ilk adımın gelmiş olması mühim. Ama tabii sürece sadece yatırımcıların, özellikle 1 milyonun altındaki yatırımcıların ana paralarına erişimi olarak bakmamak lazım. Sürecin farklı boyutları var. Bunlardan bir tanesi finans tarafında yaşanan algı, bir tanesi tüketici tarafında yaşanan algı ve bir tanesi de reel kesimin içinde bulunduğu nakit sıkışıklığı süreci, çeklerin dönem dönem dönme işi, böyle küçük küçük çeşitli olaylar işitiyoruz açıkçası piyasada bu nefes alamayışa dair. Dolayısıyla birazcık da böyle bakmak gerekiyor. Evet, önemli bir gerçekleşme ama toplamda bakıldığında çok karmaşık bir süreç ve konu aslında sadece yatırımcılara paralarının geri ödenmesiyle sınırlı değil. Dolayısıyla bunun sirayet ettiği bir ÖST piyasası var, biliyorsun. Fonlamanın yayılması anlamında daha geriye düştüğümüz bir süreç. Şirketlerin finansmana erişimi anlamında, kaynakların çeşitlendirilmesi anlamında daha geriye düştüğümüz bir süreç. Dolayısıyla birazcık bu açılardan bakmak gerekiyor. Bunlar tabii biraz daha uzun vadeli etkiler. Daha kısa vadede ise tüketim tarafında da üretim tarafında da bir baskı vardı. O baskının şiddetlendiğini görüyoruz. Hatta perakende tarafında Dördüncü çeyrek biliyorsun güzel bir çeyrektir perakendecilik adına, kampanyaların yoğunluğu vesaire. Ama son birkaç yıldır yaşadığımız en zorlu dördüncü çeyrek olabilir. Perakendecilik anlamında konuşuyorum. Dolayısıyla böyle sektör sektör zorlandığımız, işittiğimiz şeyler mevcut. Ama toplamda makro açıdan bakıldığında tüketimi bir tur daha baskılayacak bir gelişme olarak değerlendiriyorum açıkçası bu geldiğimiz noktayı. Ama dediğin gibi o ilk virajın dönülmesini azımsamamak lazım. O da önemli.
1: Bu şu açıdan önemli, hani normal koşullar altında piyasalarda ana unsur sadece yatırımcı anlamında söylemiyorum. Genel olarak ekonominin içerisinde güven unsurudur ya, yani karşı taraf riskini taşımama konusudur ya. Şu anda en azından ödemelerin başlamış olması burada herkesin bir durup ne olduğunu anlama aşamasındaki bakış açısını en azından biraz yumuşatabilmesi açısından da önemli olabilir diye söylüyorum. Yani çünkü karşıdaki sorunun büyüklüğü konusunda hemen hemen çok önemli bir belirsizlik söz konusuydu. İnsanların bir kısmı burada olup bitenlerle yeni tanıştı. Biz 1,5 senedir konuşuyoruz ama insanların bir kısmı yeni tanıştı. Dolayısıyla ortaya çıkan şeyin büyüklüğü karşısında yaşanan şaşkınlık, durma, refleksif olarak burada bir bekleme süreci oldu diye anlıyoruz. Dolayısıyla en azından bu açıdan bir adım atılmış olması belki faydalı. Yani buradaki tabii 400 bin küçük yatırımcının en azından ana para hariç ama 1 milyonun altındaki tasarruflar, bunların bir şekilde sahiplerine dönmesi belki buradaki ortamı biraz yumuşatabilir diye. Yani o algı çerçevesini nasıl okuyorsun?
2: Belki bir miktar, elbette ki bir miktar yumuşatır ama olay çok büyük olduğu için ve algıda çok ciddi anlamda bir tahribat olduğu için ve gene altını çiziyorum. Ben olaya bakarken sadece yatırımcıların paralarının ödenmesi şeklinde değil, daha büyük çerçeveden de baktığım için evet yumuşatır ama daha hala daha sınırlarını bilmediğimiz bir sürecin içinde olduğumuzu da anlamamız lazım. Şimdi bu finansal piyasalarda açıl hiçbir şeyi azımsamamak gerekiyor. En küçük azımsadığınız bir olay dahi daha sonra katlanarak farklı şekillerde karşınıza çıkabiliyor. Ki bu küçük bir olay değil, o da ayrı bir konu ama dolayısıyla biz daha bu sürecin sınırlarını ve büyüklüğünü bilmiyoruz. Şu anda bir sistemik risk oluşturmuyor veya makroya sıçrıyor demem de çok olası değil. Ama tüketimi en azından önümüzdeki çeyrek ve hatta bence ikinci çeyrek yavaşlat, birinci çeyrek özür diliyorum, önümüzdeki yıl birinci çeyrek yavaşlatma potansiyeli olan da bir süreç. Dolayısıyla algı tarafını hem finans piyasasındaki algı hem tüketici tarafındaki algı hem tüm kamuoyundaki algı olarak üçe ayırmamız gerekiyor. Etkileri de kısa vadeli ve orta uzun vadeli diye ayırmamız gerekiyor. Şimdi kısa vadeli etkilerde evet orta vadeye de biraz yansıyabilir. O ilk viraj dönüldü, katılıyorum ama yol uzun. Ve etkiler şu an hesaplanan da kısmen daha büyük olabilir. Bu politika yapıcıların ne kadar doğru zamanda, ne kadar doğru miktarda ve ne kadar koordineli adım attığıyla ilgili olacak ilerleyen vadede de.
1: Şimdi geçelim esas mühim olan konuya şu an itibariyle. Tabii ki insanların paralarına kavuşması çok önemli vesaire ama diğer tarafta ortaya çıkabilecek potansiyel bir riski önden değerlendirmek açısından piyasada dönen nakdin ciddi anlamda, likiditenin ciddi anlamda zorlanmaya başladığına dair haber. Biz bugün Bloomberg Business Week Türkiye dergisinin kapağında da aslında bu konuyu inceledik, değerlendirmeye çalıştık. Paranın dolaşımında bir miktar, dolaşım hızında bir miktar problem ortaya çıkmış gibi görünüyor. Bunu birkaç yerden teyidini alabiliyoruz. Yani normalde vadelerin uzadığını çok net olarak görebiliyoruz. Tahsilat vadelerinin uzadığını çok net görebiliyoruz. Bununla birlikte bir miktar karşılıksız çeklerin sayısında, miktarında artış olduğunu da görüyoruz. Yani nominal büyümenin daha üzerinde bir rakama geldiğini gözlemliyoruz. Aynı zamanda tabii bir noktadan sonra bunun bankaların sorunlu alacaklarında da, özellikle ticari taraftaki sorunlu alacaklarında da yansıma bulmayacağını takip edeceğiz. o biraz daha geriden geliyor. Şimdi burada çok büyük bir sorun olduğu anlamında değil. Ama en azından Merkez Bankası'nın zaten bu kredi büyüme sınırlarında %4,5'dan %5'e KOBİ'ler tarafında gelmesi de bunun bir tezahürü. Ama sonuç itibariyle baktığımızda şu anda makro ihtiyati taraftaki o düzenlemelerin belki bir ilaç olup olmayacağını tartabiliriz. Yani buralarda bir yumuşamaya gerek var mı yok mu? Gelen adım yeterli mi değil mi? Orta vadede daha homojen dağılacak bir likidite yapısına ihtiyaç var mı? Çünkü buralardaki kitlenme iyice girift hale geldiğinde açmak daha zor olabiliyor.
2: Evet.
1: Belki bu daha oluşmadan, çünkü bir yandan da ÖST piyasası tıkandı. Sermaye piyasası aracılığıyla fonlama imkanı şu an itibariyle ortadan kalktı. Belki birkaç ay buralarda kolay kolay görememe ihtimalimiz var.
2: Bence dolayısıyla daha da uzun, birkaç ay değil.
1: Belki daha uzun olabilir ama sonuç itibariyle şu anda piyasada nakit yaratma potansiyeli şirketlerin bundan bir ay öncesine göre çok daha düşük hale geldi. Onun için burada ne yapılabilir? Dolaşım sorunu çok önemli bir sorun çünkü. Hani miktarını paranın ayarlayabilirsiniz ama dolaşımını ve doğru yerlere doğru şekilde doğru zamanda aktarımını sağlayamadığınızda buralarda daha zorlu bir ortamla karşılaşabiliyorsunuz. Ne yapılabilir?
2: Ya açıkçası makro ihtiyati tedbirlerde gelen adamın doğru olduğunu düşünüyorum ve devam da edeceğini düşünüyorum. Bu demin seninle bahsettiğimiz konulardan dolayı, yani dolaşım hızıyla alakalı olarak. Çünkü bir nakit sıkışıklığı mevcut şu anda piyasada. Hani likitte yok diyemeyiz ama gerçekten bir nakit sıkışıklığı mevcut. Bu da tabii olayın kademeli sirayet etmesiyle alakalı. Yani gecikmeli olarak geliyor bunlar ve devam da ediyor. Dolayısıyla buralarda doğru zamanda doğru tedbirlerin alınıyor olması lazım. Bence artık kredilerin cap'lerinin yeniden gözden geçirilmesi gereken, artık net şekilde gözden geçirilmesi gereken ve birazcık daha belki cesur olunması gereken bir dönem. Şunu anlıyorum, merkezin bir enflasyon endişesi yani toplamda bakıldığında elbette var. Zaten olmuyor olsa cap'leri de kaldırır açıkçası. Fakat şu anda iktisadi tarafta, reel kesim tarafında nakitte yaşanan vaziyeti hızlıca ele alınıp orada daha hızlı bir adım atılmasında, yani keplerin en azından biraz daha hızlı kaldırılmasında fayda olduğunu düşünüyorum ben. Onun dışında kademe kademe tabii çok teknik açılı, hani bazı şeylere daha teknik bakmak gerekiyor. Daha fazla atılması gereken, o nakit dönüşünün hızlı olması için yapılması gereken başka belki birkaç daha adım olabilir ama makro açıdan bakıldığında buranın gerekli olduğunu düşünüyorum. Merkez açısından zaten bir faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor şu an.

0: dönüşür mü faiz indirimi? Dönüşeceğini düşünüyorum. Sadece buradaki konu dolarizasyonu hangi aşamada tetikleyeceği ya da tetikleyip tetiklemeyeceği. Dolayısıyla o döngüye dönüşme konusu da birebir bu konuyla alakalı. Yoksa enflasyonda yön şu anda aşağı ve talep belirgin dezenflasyonist artık. Yani bayağı talep üzerinde baskı var. Bunun bir noktada dediğim gibi, şimdi bu ekonominin hızlı yavaşlamaya başlamış olması ayrı konu. Nakit dönüşleriyle ilgili tıkanma olasılığı olan süreçlerse ayrı bir konu. Onu da önden engelleyebilir politika yapıcı açıkçası, daha hızlı davranırsa.
1: Şimdi biraz önce dolarizasyona dönüşme riskinden bahsettin. Tabii ortamın ne olduğu burada önemli ve belirleyici. Yani buralarda
0: Doğru.
1: eğer gevşetilen bazı sınırlar varsa normal koşullar altında daha önceki dönemde buralarda işte reel sektörde de benzer şeyleri gördük. Hane halkında da bir miktar elbette gördük. Hani orada dolara gidişin rasyoneliteden kopmuş bir ekonomi politikası nedeniyle olduğunu da gözlemlemiştik.
0: Evet.
1: Şimdi bugünkü koşullar daha farklı olduğu için sonuç itibariyle şu anda ciddi bir nakit sıkışıklığının olduğu yerde o döngüyü sağlamak için atılacak olan adımlar dolarizasyonu tetikler mi, yoksa insanların işini kurtarması için ya da işlerini en azından doğru şekilde yürütebilmeleri için gerekli bir likidite olarak piyasada kalacak bir paraya mı dönüşür? Belki biraz buna da bakmak lazım. Yani
0: Şimdi
1: koşullar
0: şunu hayır
1: aynı değil
0: demedim
1: elbette.
0: ama. Doğru, haklısın. Şimdi ödülleşim konuları bunlar. Trade-off yapacaksınız yani. Birinden birini seçmeniz gerekiyor. Böyle bir durumda nettir ki nakit sıkışıklığını aşmanız gerekiyor. Yani bu konuda bence beis yok. Diğer konu, şimdi şirketlerden bahsediyoruz ama dolarizasyon konusuna gelince hane halkının talebinden aslında bir miktarda bahsediyor olmak gerekiyor. Sadece tüzellerin değil, hane halkının da talebi olup olmayacağına bakmak gerekiyor. Ama zaten açıl biraz daha sonranın konusu bence dolarizasyon. Önemli bir şok yaşadık yeniden ve devam ediyor süreç. Dolarizasyon konusunda sıkıntı yaratacak bir durum görmüyoruz şu anda verilerde. Dolayısıyla bu artı ve gene buradan da hareketle şu anda ilk aşamada yani çözülmesi gerekenleri zaten hani biliyoruz ama bundan sonrasında da o nakit sıkışıklığına sebebiyet vermeden bir takım adımların geliyor olması açıkçası. Bunu böyle çok şey yapmamak lazım. Hani piyasaya likit de veriyoruz, yeterince likit de var konusundan ziyade senin dediğin gibi hem homojen dağılmayışı hem de dönüş hızı. Buraların tıkanmıyor olması gerekiyor. Birazcık oralarda takılmalar var. Aşılacağını düşünüyorum doğru zamanlı adımlarla.
1: Yine biraz önce
0: Ama
1: biraz
0: dikkat edilmesi lazım.
1: tabii.
0: Yani bunu böyle hani azımsayarak söylemiyorum. Dikkat edilmesi lazım. Şu noktada olan bir takım şeyler sınırlı gelebilir oyunculara, piyasa oyuncularına, kamuya vesaire. Ama bu dikkat edil her konuya çok dikkat edilmeli ve özenle yaklaşılmalı ve azımsanmamalı. Yani tam öyle bir süreçten geçiyoruz.
1: Bir de buna biraz önce söylediğinle besleyecek başka bir şey ekleyeyim. Normal koşullar altında likidite konusunda nispeten biraz daha piyasadan likidite çekildiği dönemleri hatırlayacak olursak, oralarda iç talep belli ölçüde canlı kaldığı için şirketler en azından kendi işlerinden belli bir nakit
0: Evet.
1: döngüsü yaratabiliyordu. Şimdi iç talebin de durduğu yerde hakikaten borç alacak dengesi ve tahsilat sürecinin yanında talebin yavaşlaması da daha belirgin bir sonuç üretebilir. Onun için hani erken uyarı mekanizması olarak üzerine konuşmakta, tartışmakta fayda var. Hani
0: Katılıyorum.
1: bugün başka bir şeyin çözümü için uğraşıyoruz ama yarın buranın problem olmasını engellemek lazım.
0: Evet.
1: Bu birinci bacağı, doğru mu?
0: Doğru.
1: İkinci bacağı ise ÖST piyasası dedik biraz evvel. Şimdi tabii burada yatırımcıların önemli bir kısmında bir tereddüt oluştu. Bu tür ortamlarda mütereddit olunması da normaldir. Fakat bir yandan da şunu görmek lazım. Bu soru işareti üreten fonların dışında bütün piyasadan bir fon çıkışı oldu. Buralarda portföy yönetim şirketleri açısından önde şöyle bir soru işareti var. ÖST'ler konusu normalde gerçekten özel sektör tahvilleri hem şirketlerin finansmanının sağlanması açısından önemliydi. Hem de portföy şirketlerinin ellerinde tuttuğu çeşitli fonlar açısından da belirleyiciydi. Yani kısa vadeli borçlanma aracı fonlarından tut yine benzer şekilde ÖST odaklı diğer fonlara kadar birçok yerde özel sektör tahvillerinin tuttuğu

0: tuttuğu bir yer vardı. Çünkü bu fonların gerçek alıcısı aslında fonlar. Şimdi
1: evet,
0: buranın tıkandığı yerde...
1: %80'ini 90'ını fonlar alıyor.
0: Aynen. Şimdi buranın tıkandığı yerde ve işlevsizleştiği yerde iki tane daha sorun çıkıyor. Bir tanesi, burada kaynağı olan şirket var. ÖST ihraç etmiş. Ama ihraç ettiği ÖST ile başka bir alanda yatırım yapmış ya da o nakit dengesini devam ettirmekte şu an itibariyle itfa halinde zorlanabilecek olanlar var. Bir kısım temerrütler gördük. Bu hani sorunlu fonlardaki temerrütlerden bahsetmiyorum. Zaten
1: evet, evet.
0: Bu iş olmadan önce de bir miktar söz konusuydu. Dolayısıyla hani şimdi burada fonlarda çıkış var ve piyasanın açıkçası ÖST'de normal koşullar altında nominal rakam olarak birikmiş çok yüksek bir risk yok. Yani bu yönetilebilir bir risk. Devletin, kamuoyunun, bizim ekonominin büyüklüğü içerisinde. Ama piyasanın şu anda herhangi bir portföy şirketiyle, herhangi bir fonla ilgili ekstra yeni bir negatif haber duymaya da tahammülü yok. Onun için burayı belki bir şekilde bir piyasa yapıcılığı mekanizmasıyla bir şekilde değerlendirmekte, ÖST döngüsünü sağlayabilecek bir bakış açısıyla olaya yaklaşmakta da fayda olabilir. Bilmiyorum, ne dersin?
1: Olabilir ama tam mesela nasıl bir mekanizmayı kastediyorsun? Çok kolay bir şey değil bu. Çünkü
0: hiç kolay bir şey değil tabii ki.
1: Yani bir de şöyle söyleyeyim. Politika yapıcının bizim şu anda seninle konuştuğumuz kadar veya piyasanın endişe duyduğu kadar şu anda endişe atfettiği bir konu olduğunu da düşünmüyorum bu arada. İşte o yüzden azımsamamak gerekiyor diyorum. Politika yapıcı tarafında. Dolayısıyla çok buna ayrılacak bir zaman ya da efor görmüyorum şu anda politika yapıcı tarafında açıkçası. O piyasanın bir süre öyle birkaç ay olarak görmüyorum ben açıl. Biraz daha kısmen bir uzunca bir süre artık bir performansının olmama ihtimali söz konusu açıkçası. Burada önemli olan konu gerçekten finansal derinleşme adına, yani enstrümanların çeşitlenmesi, kurumların çeşitlenmesi, portföy yönetiminin yapılması vesaire. Bu işlere çok emek harcandı geçtiğimiz 15 yıl boyunca, 20 yıl boyunca. Şimdi burada net şekilde bayağı geriye düştü Türkiye. Bunu bir kabul edip ona göre yeniden bunların oluşumu için dizayn düşünmek gerekiyor. Ama en önce bir etrafı temizlemek gerekiyor. Yani bu bir sonraki aşama artık maalesef. Ben ÖST tarafında çok da yapılabilecek bir şey, yani senin aklına bir şey geliyorsa ona istinaden söylüyorsan ayrı konu, ama ben şu aşamada çok yapılabilecek bir alan olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla biz o süreci yaşayacağız.
0: Yani buradaki
1: şirketler de yaşayacak.
0: Buradaki öneri, yani öneri sistematiği üzerinde birçok fikir tartışılabilir, konuşulabilir. Benim kastım sadece şu, hani portföy şirketleri ve fon piyasasında bir karantina yapısı oluşturuldu ve sektörün geri kalanında ilgili çok net bir mesaj verilmiş olduğu için hani buralarda küçük, orta ölçekli ama hani herhangi bir portföy şirketiyle ilgili herhangi bir soru işareti daha uyanmaması lazım. Onun için söylüyorum bunu. Yani
1: evet, o doğru.
0: Küçük
1: ama
0: de olsa...
1: ÖST özelinde biliyorsun, yani konu şöyle olmuş oluyor. Şimdi 3 tane çürük elma var ve 30'luk bir piyasa diyelim. Bu her yere ister istemez sirayet ediyor. Evet, çünkü hani daha çok gecikmiş bir süreç olduğu için bunun da etkisi var. Dolayısıyla hani ben herhangi bir enstrümanda veya herhangi bir değişkende burasıyla sınırlı kalmıştırı kolay telaffuz edemiyorum analiz yaparken. Bende böyle bir soru işareti mevcut. ÖST'ler açısından bakıldığında da bir süre çok bir hareket beklememek lazım diyeyim en yumuşak haliyle.
0: Peki buradan geçelim birazcık yabancı yatırımcı tarafına, bardağın dolu tarafı orası.
1: Evet, çünkü, orası bambaşka bir nokta.
0: Çünkü hani biz içeride bambaşka şeyler tartışıyoruz ama Tabii uluslararası yatırımcılar, yani biz önceki hafta New York'tayken de birçok yatırımcıyla görüşüp konuşma şansına sahip olduk. Onların söylediği şeyler de, yani ilk ya ne oluyor falan diye sordular. Biraz Madoff hikayesiyle özdeşleştirerek belki bunun üzerinden.

0: tartışıyorlar çünkü onların gördükleri en buna benzer tema o olduğu için. Ama sonuç itibariyle bir yandan da baktığında hani orada çok yoğun bir Türkiye ilgisi olduğunu gördük. Ki bu olayların en hararetli olduğu dönem olmasına rağmen çok yoğun Türkiye ilgisi olduğunu gördük. Bunu böyle laf olsun diye söylemiyoruz. Her toplantıda çok fazla Amerikalı yatırımcı ve şirket vardı. Buraya gelme ve işleri devam etme isteğinin çok yoğun olduğunu da gözlemledik. Sonuç itibariyle rakamlar da bunu 3 aşağı 5 yukarı teyit ediyor. Sonuçta son dönemde carry getirisi anlamında hala getiri sağlamaya devam eden 3 ülkeden bir tanesi Türkiye. Böyle de baktığın zaman pozitif carry getirisi sağladığı için de buralarda carry tarafında en azından bir problem yok gibi duruyor. Ne dersin?
1: Evet, yok bir problem yok şu anda o tarafta. Zaten yatırım bankalarıyla konuştuğunuzda da carry'nin devam ettiğini söylüyorlar aynı şekilde. Yabancı yatırımcılar da var bu arada. Türkiye'ye de ya büyük investor konferanslar var ilerleyen vadede. Yani tabii ki soruyorlar nedir diye ama aslında yaptığınız toplantıların da çok büyük bir kısmını teşkil etmiyor bu konu. Soruluyor ve geçiliyor. Dolayısıyla yabancı taraf zaten hani nerede getiri varsa para oraya bakar. Yabancı taraf da hala daha buna bakmaya devam ediyor ve böyle çok da riskli, kendileri açısından çok da riskli bir durum görmüyorlar açıkçası. En çok karşılaştığımız soru döviz rejimiyle alakalı ve merkezin yeterli rezervi var mı sorusu. Merkezin yeterli rezervi var. Ya bu net ve yabancı da bu sorunun cevabına bakıyor ve bunun üzerine de tabii carry'e devam etmeye karar veriyor. Dolayısıyla oradaki trade devam ediyor. Orada bir farklılaşma görmüyorum şu anda yabancı nezdinde.
0: Peki bir de elbette işin makroekonomik çerçevesi var. Enflasyon tarafından bahsettik ya. Burayı biraz derinleştirmek isterim açıkçası enflasyon verisinin kendisine de bakarak. Ana eğilimin aşağı geldiği konusunda zannediyorum hemen hemen herkes artık hemfikir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın gelecek yılki ulaşmayı öngördüğü hedefe ortaya koyduğu işte %21'lere biraz daha yakınsayan bir piyasa görüşüne doğru evrilme potansiyeli de var. Nasıl görüyorsun o tarafta şu anki enflasyon dinamini, talep koşullarının ciddi yavaşlamış olması? Program başında da söyledin, burayı destekleyecek. Ne kadar destekleyecek?
1: Evet, enflasyonda düşüşün başladığını düşünüyorum. Ve yılı 30'a yakın bir yerde, 30'un sonuç itibariyle altında bir yerde bitiriyoruz. Bundan sonra da yönün aşağı olduğunu düşünüyorum Açıl. Yani sadece şu petrol kısmı birazcık bir soru işareti gibi duruyor ama o da yönetilebilir. Yani talep o kadar, tüketim bayağı yavaş. Bayağı belirgin dezenflasyonist olmaya başlamıştı. Zaten iki çeyrektir. 2026 2 ve 3'te. Dördüncü çeyrekte daha da dezenflasyonist oluyor. Ve bu süreç devam ediyor. Yani bu yaşadığımız fon krizin etkisi net şekilde tüketim üzerinde olacaktır. Oluyor da zaten, olmaya da başladı. Bunu da bu arada tespit edebiliyoruz yani. Hem sağdan tespit ediyoruz hem de bazı gelen başka mikro verilerden tespit edebiliyoruz. Ben enflasyonda yönün aşağı olduğunu düşünüyorum. 25'lere de hızlı gelme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. %25'lere ilk 6 ayda. %25'lere doğru. İlk defa piyasadan enflasyon konusunda görece daha iyimser olduğumu söyleyebilirim uzun yıllardan sonra.
0: Asgari ücret ve onun potansiyel yansıması için de söylersin.
1: Yani seçimin ne zaman olacağı önemli, biliyorsun. 2027'den 28'e doğru kaymış durumda şu anda beklentiler. Dolayısıyla biraz belki hani bu yıl daha ekonomi yönetiminin arzu ettiği şekilde bir rakam mı telaffuz edilir acaba diye düşünüyorum bir taraftan. Ama hani zaten enflasyon neyse o kadarlık bir asgari ücret söz konusu oluyor. Onun üzerinde olup olmayacağı birazcık daha Kasım sonuna doğru bence belirginleşir Açıl. Şu anda normal şartlar altında gündemimizde olacak bir konuydu ama tabii bu yaşanan fon tarafı olaylar süreci domine ediyor. O yüzden birazcık böyle Kasım sonuna doğru daha netleşir bence oradaki görüntü.
0: Peki biraz dünyadaki ortama da değinelim. Şu anda tabii oralarda tahvil faizlerinin çok sert yukarı gitmiş olması. Amerikan 10 yıllıkları 5.22, Amerikan 30 yıllıkları 5.60'ların üzerine kalmaya devam ediyor. 5.70'lere doğru gitti hatta. Şimdi tabii bu faiz ortamındaki bozulma, Amerikan seçimleri yaklaşırken artı petrol fiyatları sert yukarı gitmişti. Şimdi bugün biraz aşağı geliyor. Trump'ın seçimden önce bir saldırı olmayacak İran'a şeklindeki açıklamasının müteakip. Fakat tabii 100 doların altında kalıcı bir şekilde petrol fiyatı gelmiyor. Enflasyon beklentisi de böyle olunca hızlı bir şekilde körelmiyor. Körelmeyince ister istemez faiz de tabanını yeni bir yerde oluşturmaya başlıyor. Bu paranın maliyetini bütün dünyada yukarı çekiyor ve açıkçası paranın dolaşım hızının dünyada da nispeten yavaşladığına dair haberler de almaya başlıyoruz biraz biraz. Dolayısıyla aslında bu uluslararası konjonktür ne getirir ne götürürü bu faiz hadleri üzerinden biraz tartışabiliriz.
1: Evet, gelişmekte olan ülkeler açısından dünyada faizlerin yükseliyor olması genelde negatif bir unsur. Para akışı anlamında bakıldığında. Biraz 2027'nin ana temasının bu olması muhtemel. Faizde ABD 10 yıllıkta işte zorladı biliyorsun hani 5.30'ların üzerine zorladı. Şimdi bir miktar daha aşağıda ama bu denemeyi yapacaktır. Yani o süreç bitmedi. Yani yükseldi ve geri geldi ve buralarda belki kısa bir vadede oyalanırız. Ama faizde ana yön hala daha yukarı. Sebebi de enflasyona dair belirsizlikler devam ediyor ABD ekonomisinde. Çünkü petrol fiyatına dair belirsizlikler devam ediyor. Ya bu bertaraf edilmediği müddetçe bu enflasyon problemi hala daha masada ki bu arada ABD ekonomisi son derece esnek. Dünyada da iktisadi gidişat gayet dayanıklı. Onu da söylemek lazım. Yani bu savaştan sonra stagflasyon olmadı. Enflasyon oldu ama dünya ekonomisi hala %3 büyüyor. ABD ekonomisi hala daha iyi devam ediyor. Bunun iki tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi çok uzun vadeli bir CapEx boom'un içindeyiz. Yani yatırım döneminin içindeyiz. Bunun bir sebebi yapay zekadan kaynaklanıyor. O döngüler böyle 3-4 yıllık oluyor. O döngülerden bir tanesinin içindeyiz. Bu global ekonomiyi bayağı dayanıklı kılıyor. ABD ekonomisi de bu anlamda devam ediyor sürece. Bir de devlet harcamaları var. Devlet harcamaları da 2027'de de devam edecek. Majör ekonomilerin hepsi daha fazla bütçe açığı veriyor. Dolayısıyla bu iki süreç büyümeleri destekliyor. Ama enflasyon da var. Enflasyon tabii birazcık petrol kaynaklı. Onu da söyleyeyim. Bu ortamda da faiz yükselişini durduracak ana makro gösterge yok şu anda. Şu anda yok. Yani belki 3 ay sonra ortaya çıkabilir. Ama bütçe açıklarına baktığımızda da, enflasyona baktığımızda da, beklentilere baktığımızda da hala da faizlerde yönün yukarı olduğunu söyleyebilir. Sadece kısa vadeli trading açısından bakıldığında tabii o 5.30 hareketini yaptıktan sonra şimdi bir miktar soluklanıyor ABD 10 yıllık. Yoksa hikayenin daha sonuna gelmiş değiliz.
0: Gizem çok teşekkür ediyoruz. Bu sabahı bizlere ayırdığın ve yorumlarını bizlere aktardığın için kısa bir aramız var. Sonrasında Asya piyasaları için Sadık Aymaz'la yeniden karşınızdayız.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, sana günaydın diyelim. Asya'nın bir bölümü kapalı ama var olanlarında yurt dışında diğer piyasalara benzer şekilde satış baskısının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ancak genel anlamıyla bence konuşulması gereken ana unsurlardan biri Avrupa ile Çin arasındaki mücadele. Hem elektrikli araçlar satışı konusunda Çin'e gel sen kendi kendine çeki düzen ver diyen bir Avrupa Birliği, Çin bunu kabul etmiyor. Senin para birimin çok değerli, çok değerli, bunun biraz değersizleşmesi lazım diyor Avrupa Birliği için, hayır diyor. Dolayısıyla genel anlamda baktığımızda bu hani Amerika'nın Çin'le 2 sene 3 sene önce yaşadığına benzer bir tandansta tartışma rotasını bu kez Avrupa Birliği ile gözlemliyoruz. Buradan ne söylenebilir, belki bir parça bunun üzerine aktarabiliriz, tartışabiliriz. Bir de yine son dönemde özellikle Çin'de ufak ufak tahviller yoluyla fonlama tarafı banka fonlamasına alternatif olarak biraz daha belirginleşmeye başlamış görünüyor.
1: Açılıyor. İstersen önce şu teknik meseleleri Panda ve Dimsum diyeceğim aslında. Ama Panda ve Dimsum demeden önce Japonya'ya tabii bir atıf yapmak lazım. Tabii Japonya küresel piyasalar için çok 30 senedir 20 senedir artık ne dersek diyelim bir fonlama para birimi oldu. Neden fonlama para birimi? Çünkü çok ucuz faizlerle borçlanıyorlar. Bunu küresel piyasalara çıkartıyorlar. Çin için de bunu demek çok zor daha açıl. Neden zor? Çünkü Panda tahvili dediğimiz, yani yabancıların da Çin içerisinde yapabildiği yuan cinsinden borçlanma tahvil ihtiyacı tarafına baktığımızda %40'ını dışarı çıkarmışlar. O çıkardıkları para da 20 milyar dolar civarı. Tabii çok küçük görünüyor ama bir senede ikiye katlandığını, Çin'in bu konuda daha fazla izin verdiğini ve bunu kimlerin yaptığına da baktığımızda, örneğin büyük Amerikalı finans kuruluşları yapıyor, UBS yapıyor Avrupa tarafından. Yine bazı ülkeler var, yine bazı büyük şirketler var. Dolayısıyla bu yol açıldı ama tabii bir Japonya olmayacak. Hiçbir zaman Japonya kadar büyük bir fonlama kaynağı olmayacak. Neden olmayacak? En basit sebeplerinden bir tanesi, sermaye hesabı kapalı. Çin hükümeti bugün buna istediği kadar kapı aralıyor ama yarın öbür gün istemezse bu kapıyı tamamen kapatabilir. Dolayısıyla bir politika tercihi. Öbür taraftan tabii Çin'le Avrupa arasındaki tabii sorunlar çok büyük ama buraya da solardan başlamak lazım. Neden solardan başlamak lazım? Hep bu bir travma. Avrupa'nın bir zamanlar bir solar endüstrisi vardı ama Çinliler geldi tamamen düzeltti dersek hiç abartmış olmayız. Dolayısıyla bu travma aslında başka pek çok sektörde de yaşandı ve Çin her zaman yerel endüstriyi yerle bir etme riski taşıyor. Bu tehlikeyi oluşturuyor. Dolayısıyla Amerika'dan farklı olarak Avrupalılar diyorlar ki biz bunu konuşarak halledelim ama Çinlilerle de tabii konuşmak çok kolay değil açık. Dolayısıyla böyle bir itişme kakışma var. Burada son dönemde özellikle Avrupa para biriminizi değerlendirin diye baskı yapıyordu. Şimdi burada değerlendirin özellikle vurgulamak istedim. Neden? Çünkü Çin'in 2024'teki dış ticaret bazına baktığımızda 1 trilyon. Geçen sene 1.2 trilyon. Şimdi bunu da geçecek. Geçmesi neredeyse garanti bana sorarsan. Dolayısıyla aslında para biriminin tabii ki değerini belirleyen çok fazla faktör var açıl ama bu faktörlerden, asli faktörlerden bir tanesi de tabii ki dış ticaret fazlası. Avrupa'da diyor ki paranızı değerlendirin, ihracatınız zorlansın, ithalatınız daha kolaylaşsın. Dolayısıyla biz de bir denge yakalayalım. Fakat burada hem PBOC'ye, Merkez Bankası'na bakarsak hem de bugün resmi finans basınına bakarsak açıl, buna çok gönülleri yok. Çinliler biliyorsun çok ani hareketlerden ya da sert hareketlerden kaçınıyorlar. Evet, para birimlerini değerlendiriyorlar ama bu onların belirlediği ritimle küçük küçük adımlarla oluyor diyeyim açıl.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sadi aktardığın notlar için.

0: Asya notları ile birlikte sabah raporunun da sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Romanın 5 günü şimdi raflarda.
2: Reklam.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, sermaye piyasalarının en önemli gündem maddelerinden birinde çözümlenme başladı. Evet, tasfiye edilen fonlardaki ödemeler gerçekleştiriliyor ve burada 43 bin yatırımcıya yönelik ödemelerin gerçekleştirilmesi tamamlandı. Şimdi gözler bu gelişmenin Borsa İstanbul'a ve yatırımcı güvenine nasıl yansıyacağıyla ilişkili oluyor. Küresel piyasalarda ise dün teknoloji öncülüğü satışları takip ettik. Ancak ara seçime kadar İran'a herhangi bir savaş açmayacağım diyen Trump'ın sözleri bugün ise pozitif bir havaya büründürdü küresel piyasaları. Tüm bu detayları konuşuyoruz ve hızlıca yatırım bülteninde başlıklarla başlıyoruz. Ve ilk olarak 17 fonun tasfiyesi yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi için yapıldığını ve 43 bin fon yatırımcısının paralarının ilgili bankalara yatırıldığını söyledi. Bakan Şimşek, piyasa bozucu faaliyette bulunan herkesin hukuk önünde hesap vereceğini ve yeni bir yasa tasarısının yakın zamanda meclise sunulacağını söyledi. Diğer tarafta Trump'ta ara seçime kadar ateşkes geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtirken 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğini açıkladı ve İran'a yönelik ablukanın tüm gücüyle yürürlükte kalacağını da belirtti. Lagarde müdahale araçları sinyali verdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde dün düzenlenen Eurogroup toplantısında Maliye Bakanları ile yapmış olduğu toplantıda para politikasının düzgün aktarımını tehdit eden gerekçesiz ve düzensiz piyasa hareketlerine karşı ECB'nin müdahale araçlarına sahip olduğunu belirtti. OpenAI'da 70 milyar dolar gelir beklentisini karşıladık. Konuya yakın kaynaklara göre OpenAI büyük ölçüde kurumsal iş kolundaki büyümenin etkisiyle yıl sonuna kadar yıllıklandırılmış gelirinin 70 milyar dolara ulaşmasını ve bu seviyeyi aşmasını da bekliyor. Özel kredi fonlarına ise ilgi arttı. Evet, 1,8 trilyon dolarlık özel kredi piyasasında sorunlu fonları elden çıkarmak isteyen yöneticiler ucuz kelepir fırsat kovalayan rakiplerinin ilgisini çekiyor. Detayları konuşacağız. Şu anda ise referans kur 3 yılın zirvesine gelmiş bulunmakta. Çin Merkez Bankası referans kuru yuan açısından 2 Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviye olarak da belirlemiş oldu.

0: Ve efendim yoğun bir haftayı bitirmeye hazırlanıyoruz. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Ve veri takvimiyle devam ediyoruz. Bugün özelinde içeride sanayi üretim verisini karşılayacağız. Ağustos ayında sanayi üretiminin performansını yakından takip edeceğiz. Saatler onu gösterdiğinde diğer takip edeceğimiz veriler arasında inşaat maliyet endeksi yine Ağustos ayına ilişkin içeride karşılayacağımız veriler arasında olurken saatler 11'i gösterdiğinde ise konaklama istatistikleri içeride yine diğer bir veri olarak gelecek. ABD'den Michigan Üniversitesi beklenti endeksleri de yine takibimizde olacak. Bunun yanı sıra evet dün Merkez Bankası başkanları ve üst düzey politika yapıcılarını bir araya getiren İstanbul Ekonomi Forumu ikinci ve son gün oturumuyla devam edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 11'de Uluslararası Ödemeler Bankası Genel Müdürü Hernandez de Cos ile serbest bir söyleşi gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra ECB yetkililerinden gelecek olan açıklamalar var. Yakından takip edeceğiz buraya dair para politikasının gidişatı ve enflasyon. Merkez bankalarının bakışı diyelim ve tüm bu detaylarla birlikte güne hangi rakamlarla başlıyoruz? Hızlıca rakamların üzerinden geçelim. An itibariyle dolar endeksinde 102 seviyesini korumaya devam ediyor. Her ne kadar sınırlı da olsa bir geri çekilme olsa da 100'ün üzerindeki görece güçlü dolar görüntüsü devam ederken dolar TL'ye yansıması 49 lira 34 kuruş. Euro TL tarafında 55 lira 40 kuruştan güne başlıyoruz. Euro dolar çaprazı ise bir miktar aslında dünkü haber akışları ile birlikte küresel piyasalarda özellikle Trump'ın ABD'nin Kasım ayındaki ara seçimlerinden önce İran'a saldırmayacağını açıklamasının ardından %1,2'lik bir düşüşle birlikte Brent 102 dolar seviyelerine kadar gelmişti. Böylece yakın vadeli çatışma riskinin azalması jeopolitik gelişmelerin bir nebze olsun risk priminin bir bölümünü geri almış gibi duruyor. Bunun da çapraza yansıması aslında pozitif oldu. 1.12.28 dolar yan tarafına baktığımız zaman ise 158 seviyesinden işlem geçiyor. Evet, küresel piyasalardaki aslında başlıklar burada pariteler üzerinde etkisini gösterirken dün ABD tarafında satışlar vardı, sert satışlar vardı. ABD borsalarında özellikle çip hisselerindeki satışlarla birlikte bir gerileme yaşandı. Nasdaq 100 tarafına bakacak olursak %1,4'lük gerileme, çip hisselerinde ise %3,5'a yakın bir düşüş sergilenmişti. S&P 500 tarafında teknoloji hisseleri öncülüğünde yine satışın geldiğini takip ettik. ABD tahvillerinin değer kazancı 30 yıllık tahvil ihalesine gelen güçlü tahvil fiyatlarını da desteklemiş oldu. Dolayısıyla pozitif bir görünüm satışların ardından bir önceki slaytı tekrar alabilirsem rakamları. Özellikle bu tür gelişmelerle birlikte bir miktar daha borsa üzerinde baskı yaratmaya devam etmişti. Ancak ardından Trump'ın ABD'nin Kasım ayındaki ara seçimlerinden önce İran'a saldırmayacağını açıklamasıyla birlikte pozitife görünen bürünen aslında ABD vadeliler tarafına bakıyoruz. Nasdaq vadeli de yarım puanlık artıya işaret ediyor. Güçlü bir alıcılı seyre açılışa işaret ederken S&P 500 vadeli de 0.28'lik pozitif bir görünüm. Dow Jones vadeli de ise 0.15'lik yukarı yön söz konusu alıcılı bir açılışa işaret ediyor. Hemen tahvillere geçelim buradan. Tahviller tarafında dün ABD tahvillerinin hemen hemen aslında hepsine bir değer kazancı söz konusuydu ki özellikle 30 yıllık tahvil ihalesine gelen güçlü talep tahvil fiyatlarını da desteklemişti. An itibariyle 10 yıllık tahvil getiri oranında 5.22'lik seviyeyi takip ediyoruz. 5 yıllıkta 4.98 ve 2 yıllık tarafta ise 4.76 seviyelerini ABD tahvillerinde takip ediyoruz. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi özellikle Fed'den gelen mesajlarda olmaya devam ediyor diyelim ki özellikle bundan sonraki süreçte para politikası bir miktar daha aslında artış sağlayabileceğine yönelik beklentileri de beraberinde getiriyor. Diğer rakamlara geçelim. Özellikle buradaki süreç içerisinde küresel piyasalardaki pozitif yansıma Asya'ya da yansımış gibi duruyor. Güney Kore, Kospi hariç çünkü teknoloji hisseleri öncülüğünde, çip hisseleri öncülüğünde satışlar nasıl alıcılı bir seyirde yansıyorsa satışlar bu kez KOSPİ'ye de yansımış gibi duruyor. 2.62'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. Ancak Nikkei endeksinde yatay bir görünüm. Şangay Kompozit tarafına baktığımız zaman 0.15'lik yön yukarı. Hong Kong tarafındaki alımlar ise %1.5'un üzerine gelmiş bulunmakta. Bir tarafta ateşkes emareleri. Diğer tarafta ise özellikle çip hisselerindeki dün %3.5'a varan sert satışlar burada teknoloji hisselerini ayırmış gibi duruyor. Evet, diğer rakamlara da geçelim. Bu süreç içerisinde özellikle bir de emtia tarafı etkilenmişti. Hemen şöyle bakalım. Dünkü görüntü sonrasında Trump'ın ABD'nin Kasım ayındaki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını açıklamasıyla birlikte petrol tarafında geri çekilmeler yaşanmıştı. %1'in üzerinde düşüş söz konusuydu. Bugün bakacak olursak Brent petrol $102.90, ABD tipan petrol tarafında ise $90 seviyelerine kadar gelmiş bulunmakta. Altın tarafı nasibini aldı. Jeopolitik gelişmelerin her ne kadar aslında bu süreç içerisinde beslenmesi gerekirken ancak tahvil faizleri ve yüksek dolar, yüksek faizler bir miktar daha baskılamıştı altını. Altında bugün bir hareketlenme söz konusu. %1.5'luk artıyla birlikte $4.194 ve gümüş spot tarafında da sert geri çekilmeler olmuştu yine. %2'ye varan aslında pozitif bir görünüm. $60.32. Bitcoin tarafı da sınırlı hareketini sürdürmeye devam ediyor. 82 bin doların üzerindeki seyrini sürdürmeye devam ediyor diyelim ve tüm bu gelişmeleri konuşalım kendisiyle. BİST Finansal Danışmanlık kurucusu Murat Özsoy bizlerle birlikte. Murat, hoş geldin.
1: Hoş bulduk benim.
0: Evet Murat, şimdi önce içerideki elbette bu fon krizinde yaşanan ve önemli bir adım da oldu. Sermaye piyasalarının son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri olan fon krizinde kritik bir aşamaya gelindi. Ödemelerin gerçekleştirilmesi, 17 fonun tasfiyesinin tamamlanması ve 43 bin yatırımcıya ödeme yapılması. Şimdi piyasadaki güvenin yeniden inşa edilmesi tesisi nasıl değerlendirilmeli? Bu gelişme özellikle Borsa İstanbul üzerindeki baskının hafiflemesini sağlar mı? Sen nasıl görüyorsun, değerlendiriyorsun?
1: Bu tasfiye sürecinde yapılan düzenlemeler, gelen haberler, bütün bunların devamında en somut adım gerçekleşti dün. İlk etapta belirli bir yatırımcı kitlesinin hesaplarına paralar yatırıldı. Tabii ki olumlu bir gelişme, somut bir adım olması açısından. Şimdi bundan sonraki aşamalara bakıyor olacağız. Bundan sonraki aşamalarda da ilk beklenen konu meclise gelecek yasa tasarısının içeriği ve o yasa tasarısının kanunlaşması ve bu da bundan sonraki tasfiye sürecinde olan fonlara dair sürecin zamanlamanın nasıl işleyeceğini belirliyor olacak. Tabii ki buradan olumlu haberler geldikçe Borsa İstanbul'a yansımalarının da pozitif olmasını bekleriz Pelin. Ama şu anda ilk etapta dünkü hesaba geçmelerin ardından hemen anlık bir şekilde BIST endeksine olumlu bir yansımayı beklememek lazım bence. Her ne kadar şimdi teknik seviyelerden, direnç ve desteklerden bahsetmiyoruz ama şu aşamada bence önemli bir 12.250 puan teknik seviyesi var. Hatta bu hafta da onu yaşadık güzel bir şekilde. Yani enflasyon verisi geldi pazartesi günü. 12.250'nin üzerine çıkan bir endeks gördük. Ama tutunamadı. Çarşamba günü tekrardan aşağıya doğru indiğini gördük. Şu anda bence yatırımcıların BIST endeksinde bu seviyeyi takip etmesi önemli. Ama hesabına para geçen yatırımcıların hemen böyle birdenbire borsa tarafında alımlar geçmesini çok beklemiyorum. Çünkü yani çevremizden yaptığımız konuşmalar, nabız yokladığımızda şu anda o yatırımcı daha işte parasını aldı. Tam anlamıyla bir ne olduğunu anlama süresi içerisinde ana paralarını alabildiler. Diğer taraftan çok daha böyle Borsa İstanbul tarafına girip de fark yaratacak bir yatırımcı kitlesi henüz daha gelmedi. Yani onlar daha yatırımlarını almadı. Bence o zamanlar geldiğinde daha belirgin etkiler göreceğiz. Şu anda sınırlı bir etki göreceğimiz kanaatindeyim.
0: Peki şimdi bugün fon krizinin sermaye piyasalarında yaratmış olduğu güven ve likidite sorunu özellikle dikkate alındığı zaman yatırımcıların yeniden hisse senedine yönelebilmesi için Murat, hangi koşulların gerçekleşmesi gerekiyor? Özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye algısı açısından nasıl bir tablo görüyorsun sen? Hangi koşullar, hangi göstergeler olması gerekiyor ki güven tekrar inşa edilsin?
1: Bunu ikiye ayırabiliriz Pelin. Bir dışarıdaki koşullar, bir de yatırımcının kendi zihnindeki koşullar diye ayırmamız lazım. Şimdi dışarıya baktığımızda ki şu ana kadar olan süreçte bir kere yabancı araştırma şirketleri, yabancı bankaların araştırma departmanları tarafından nasıl bir algı var Türkiye'ye ilişkin? Bir fon piyasasında sıkıntılar vardı. Düzenleyici denetleyici kuruluş devreye girdi ve o sıkıntıları gidermek üzere kararlar aldı şeklinde bir görüntü var ki olumlu manada bir görüntü. İkinci boyutu da baktığımız vakitte bunun toplam ekonomik çerçevede böyle sistematik bir risk yaratmayacağı konusu var. Artı bozuk olduğu işleyen tırnak içerisinde bir piyasa düzenlemeci denetlemeci kuruluşun yapmış olduğu ve daha da yapacağı düşündüğüm bir takım onarımlarla daha böyle ayakları yere basan bir piyasa haline geliyor olacak. Bu koşullar sağlandığı müddetçe dışarıdaki koşulların yerine geleceğini söyleyebiliriz. İçeride ise yatırımcının zihninde bazı koşulların gerçekleşmesi lazım. O da finansal okuryazarlık becerilerinin gelişmesi, işte oradan buradan kulaktan dolma söylentilerle alımlar yapmaması, bir şirketin eğer hisse senedine yatırım yapıyorsa o şirketin hisse senedinin kağıdı sırf yükseliyor diye değil, o şirket hangi sektörde, bilançosu nasıl, karlılık durumu nedir, sektör içerisindeki pazar payı nedir, gelecek vaat ediyor mu gibi bütün enstrümanları, bütün unsurları da harmanlayıp ona göre karar vermesi gerekiyor. Ama bu vadelendirdiğimizde kısa vadede çok böyle olumlu etkileri görmeyeceğimiz gibi bence orta ve uzun vadede özellikle hem Borsa İstanbul tarafında hem de fon piyasasının genelinde bence daha şey göreceğiz, olumlu gelişmeler göreceğiz. Yani şu son cümleyle kapatayım. Dediğim gibi şöyle bakmak lazım. Bir takım yapıda sıkıntılar varken, çatlaklar varken şu anda o çatlaklar ortaya çıkmış durumda, tespit edilmiş durumda. Şimdi o tespite ilişkin çözümler başlıyor, düzenlemeler geliyor. Dolayısıyla ne anlama çıkıyor? Daha düzenli, daha ayakları yere sağlam bir piyasa bizleri bekliyor gibi gözüküyor.
0: Şimdi tasfiye sürecinde önemli bir adım atılmış olsa da aslında burada fon krizinin Borsa İstanbul üzerindeki etkilerinin tamamen ortadan kalktığını söyleyebilir miyiz? Yani önümüzdeki dönemde piyasanın daha sağlıklı bir fiyatlama yapabilmesi için hangi yapısal adımların gerçekleşmesi lazım Murat? Sen ne diyorsun?
1: Şimdi borsa tarafında baktığımız vakit Pelin çok böyle ciddi yapısal şeyler bence çok gerekmiyor. Yani neler var? İşte BIST 30, BIST 100 endekslerinde hangi şirketlerin hisselerin olacağı konusu belki biraz daha incelenmeli. Belki oradaki değerlendirme ölçütleri tekrardan gözden geçirilmeli. Ama asıl olan konu düzenleyici kuruluşun daha yakından bence durumu takip etmesi gerekiyor. İşte neler oldu bu süreçte baktığımızda zarar eden şirketlerin kağıtlarının bilmem kaç kat arttığını gördük. Hisse senedi değerlemesi artarken bir şeyin şirketin defter değerinin kat da kat üstüne çıktığını gördük. Şu anda bile hatta gerilemelere baktığımızda ki hala defter değerinin kat da kat üstüne olan şirketler var. Dolayısıyla düzenlemeci, denetleyici kuruluş daha böyle tam zamanlı bir tam zamanlı bir takip bence yürütmeli. En önemli ihtiyaç bence bu. Çünkü bu fon kriziyle başlayan tasfiye sürecini ilk günden bugüne kadar hep kritik edilen konu ne? Kasım'dan bu yana Sayın Mehmet Şimşek tarafından gelen ilk uyarılardan sonra bugüne kadar işte neden geç kalındığı konusu eleştiriliyor. Bu eleştirilere daha maruz kalmamak için bence daha yakın takip olması gerekiyor. Bence en önemli düzenleme bu olacak diye düşünüyorum.
0: Peki diğer bir tarafta bu hafta karşıladığımız özellikle işte enflasyon verisinin detaylarını konuşurken merkeze yönelik adımlar atılabileceği konusunda. Şimdi hazır öyle bir döneme denk geliyor ki tasfiye süreci burada güvenin yeniden inşa etme çabaları ve çalışmaları ama bir diğer tarafta ise dezenflasyon süreci belki de merkeze açılacak alan. Merkezin alanı açılıyor mu? Ne dersin sen kaç bas puanlık bir indirim bekliyorsun yaklaşık 13 gün sonra?
1: Şöyle söyleyeyim şimdi tabii Pelin görünüme baktığımız vakit bir enflasyon verisi iyi geldi diye tabii Merkez Bankası'ndan şu küresel konjonktürel ortamda hemen anında bir faiz indirimiyle reaksiyon yapmasını beklemem açıkçası. Biraz daha temkinli duruşunu sergileyerek izlemesini tercih ederim. Çünkü Merkez Bankası'ndan da bize temkinli bir duruş görüyoruz. Fakat bu olmasını bekleyeceğim durum. Ama neyin olacağına geldiğimde oradaki elimdeki veriye baktığımda Merkez Bankası'nın bir önceki faiz kararındaki basın duyurusundaki şu cümle dikkatimi çekiyor. Ne demişti o Merkez Bankası bize? Aylık dalgalanmaların haricinde ana eğilimde düşüş trendi var ve öncü göstergeler de ana eğilim düşüş işareti ediyor demişti. Bu cümle çok önemli. Hatta seninle konuşurken bekle gör stratejisinin altında ben şöyle onu rakamsal indirgemiştim. Bence demiştim Merkez Bankası yıllık enflasyonun 30'un altına düşmesini bekliyor. Bunu görürse bir indirim alanı açılacaktır diye tahmin etmiştim. Aslında gerekli koşullar oluştu. Bunların daha da perçinlenmesi için ne olması gerekiyor? Petrol fiyatlarında biraz daha aşağı yönlü hareket olması gerekiyor ve Merkez Bankası'nın son enflasyon raporu sunumundaki varsayılan ortalama petrol varil fiyatına gelmesi gerekiyor. 90 dolarlara gelmesi gerekiyor. Ancak tahmin ediyorum ki 13 gün sonra eğer ki petrol piyasasında, enerji piyasasında çok sıradışı bir yukarı yönlü hareket olmazsa şu anki görünüm biraz daha böyle gevşer ve 100 doların altında Brent fiyatlamaları da görürsek sanıyorum ki Merkez Bankası 100 bas puan bir indirim adımını atacak. Ondan sonra rezerv trendi, dolarizasyon bunlar takip edilecek diye düşünüyorum. Kasım ayında da önemli bir zaman var toplantı olmadığı için. Eğer ki yıllık enflasyonu %28'i görürsek biz Aralık toplantısına girmeden önce burada da ikinci 100 bas puanlık adımı atma ihtimali oldukça yüksek ve seneyi 35'lik bir politika faiz oranıyla kapatma olasılığı şu anda en muhtemel senaryo olarak gözüküyor.
0: Peki buradaki özellikle atılacak adımlarla birlikte yansıması, bugün 100 bas puan attı diyelim bu adımı, yansıması nerede olacak? Yani bunu kim hissedecek 100 bas puanlık hissi, ne olacak, o dozajı ne olacak?
1: Bir kere şöyle söyleyeyim, tersten başlayacak olursam hane halkı hissetmeyecek. Diğer taraftan reel sektör hissetmeyecek. Çünkü 100 bas puanlık bir indirim ne kredi fiyatlamaları birdenbire aşağıya çekecek, ne de işte hane halkı açısından baktığımızda ki markette, pazardaki fiyatlar birdenbire aşağı inmeyecek. Ama piyasa tarafında bir niyet göstergesi olarak algılanacak Merkez Bankası'nın bu adımı. Biraz daha piyasa koşulları gevşiyor, biraz daha nakit sıkışıklığı, piyasadaki bu döngünün biraz daha rahatlaması konusunda Merkez Bankası bir niyet göstergesi ortaya koydu diye hissedilecek. Ama bence en önemli geçici test şu olacak. Rezervlerde 6 haftalık süren kayıp bu Merkez Bankası'nın muhtemel faiz indiriminden sonra artarak devam edecek mi? Yani daha mı yüksek kayıplar göreceğiz? Ve dolarizasyon tarafında bir risk olacak mı konusu testten geçecek? Benim tahminime göre dolarizasyon tarafında bir şey beklemiyorum, risk beklemiyorum ama bu riskin gerçekleşmemesi için de tabii Merkez Bankası'nın bir rezerv tarafında kayıp olduğu da bir gerçek. Yani yılbaşında 200 milyar doların üzerinde bir brüt rezerv vardı, 85 milyar dolarlık swap hariç net rezervler vardı. Bugüne geldiğimizde burada önemli kayıplar olduğunu gördük ama hissetme tarafına baktığımız vakit dediğim gibi rakamsal olarak piyasada, daha doğrusu hane halkında ve reel sektörde şu anda çok hissedilecek bir indirim olmayacak, bir niyet göstergesi. Merkez Bankası'nın yaklaşımını biz anlıyor olacağız daha çok.
0: Peki şimdi diğer tarafta ise küresel piyasalarda da sıkı koşullar tartışılıyor. Yani bugün işte dün takip ettik yine Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlara karşın ABD tahvillerine her ne kadar güçlü talep gelse de bugün faiz arttırımlarına devam etme ihtimaliyle birlikte bundan sonra o yüksek getirili olan tahvil faizlerinin içeriye yansıması, yani bugün faizlerin yeniden yükselmesi, gelişen ülkelerin borçlanma maliyetleri ve portföy girişleri açısından da aslında zorlu bir süreci beraberinde getiriyor. İkilemi aslında yorumlayacak olursan sen nasıl bir bakış açısı sergiliyorsun?
1: Şimdi bu bahsettiğin durum tabii içeride, öncelikle oradan başlayayım. Merkez Bankası'nı bence işini en çok zor hale getiren kısım. Nitekim mesela bu haftaki dolar cinsinden hazine ihalelerine baktığımız vakit özellikle bu küresel taraftaki faizlerin yükselmesinin içeride bizim dolar bazlı hazine ihalelerindeki maliyetin de, yani hazinenin borçlanma maliyetini de yükselttiğini görüyoruz. Böyle bir etkisi var. Dışarıdaki görünüme baktığımız vakit orada işte bu çarşamba bence bu haftaların en önemli günüydü. Toplam tutanaklar açısından değil, ABD 10 yıllık hazine ihalesinin olması açısından 5.30'luk bir faiz gerçekleştiğini 10 yıllıkta. Şu anda biraz 5.30'un altına fiyatlamalar görüyoruz. Ama önümüzdeki haftada mesela ABD enflasyon verisini karşılayacağız. Orada da manşet tarafta bir yükselme bekleniyor. Fakat ben küresel taraftaki bu borçlanma maliyetinin Fed'in faiz artışına Ekim ayında çok sebebiyet vereceğini düşünmüyorum. Hatta şu görüşteyim, Fed'in faiz artışının dahi enflasyon olarak ana resimde koysa da bunun asıl ana motivasyonu enflasyon değil, yükselen küresel ekonomilerdeki faiz mimarisi içerisinde kendisini de bir yer bulma amacıyla yaptığı stratejik bir adım olarak nitelendiriyorum. Yani Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası faiz yükseltirken, İngiltere Merkez Bankası faiz yükseltmeden konuşurken, Fed burada o faiz mimarisi içerisinde geri kalmayı çok şey yapamazdı, bunu realize edemezdi. O nedenle gelen bir artış. Nitekim şöyle de tamamlayayım, Fed yetkilileri konuşmalarında bence en önemlisi Fed Musereb'in söylediği bir cümle var. O da para politikasıyla kamu borç yönetimini birbirinden ayırmak gerekiyor diyor. Bu cümle çok uzun konuşmaya değer bir cümle. 2027'nin de teması bence bu olacak. Yani FED şu mesajı veriyor aslında Pelin. Toparlıyorum. Ben faiz politikasıyla ilişkin enflasyonla bir mücadele içerisindeyim. Ama bu enflasyonda borçlama maliyetlerindeki artışlar konusunda adres gösterilecek taraf ben değilim. Kamu maliyesiyle beraber burada ortak bir eş güdüm içerisinde olacağız. Bunları birbirinden ayırın mesajı veriyor. FED de bence bu ortak noktada birleşiyor olacak.
0: Peki şimdi diğer tarafta özellikle burada para politikasının sıkı kaldığı, korunduğu sürece, en azından arttırmasa da sonuçta bu duruşu koruduğu sürece güçlü dolar teması da beraberinde geliyor. Yani güçlü dolar teması dediğimiz zaman uzun süredir aslında gelişen ülke para birimleri üzerinde etkisini gösteren ya da gelişmiş ülke para birimlerinde etkisini gösteren bir dolar görüntüsü var. Türk lirasının bu süreçte diğer gelişen ülke para birimlerinden pozitif ayrışma kapasitesini nasıl değerlendiriyorsun Murat sen? Bu devam eder mi?
1: Devam eder diye düşünüyorum. Peki burada neden böyle düşünüyorum onu açıklayayım. Az önce biraz rezervlerden bahsettim. Zaten Merkez Bankası rezerv yönetimiyle dolarizasyonda herhangi bir şekilde yukarı yönlü tepkimeye izin vermeyeceğini, kontrollü bir kur yönetimi yaptığında izliyoruz ve görüyoruz. Bu şekilde de devam edecek. Biraz bence şansımız da benim ABD dolar endeksinde biraz gevşeme beklentilerim var. Şu 3 Kasım ara seçimleri burada bence bir önemli kilometre taşı olacak. Oradan sonra biraz gevşemeler olacağını tahmin ediyorum ki ABD'nin de zaten böyle 105'in 110'un üzerinde bir ABD dolar endeksini çok istemediğini de düşünüyorum. Nitekim yabancı raporlar okuduğumda mesela ABD'yi en korkutan taraf şu anki yüksek kamu borcu değil. Aslında korkutan taraf kamu gelirleri içerisinde o borcun maliyeti. Yani öyle çalışmalar var ki 2030 yılında mesela onun %17'lere çıkacağından falan bahsediliyor. Dolayısıyla güçlü dolar, yüksek hazine faizleri, yüksek FED faizi, bunların hepsi bu borcun maliyetini ve kamu gelirleri içerisindeki faiz maliyetini artıran unsurlar. Bunların aşağı çekilmesi için ABD'de o güçlü dolar temasının biraz zayıflaması lazım ki olacağını düşünüyorum. Evet. Bu da bence bizim işimize gelecek ve dolar TL kurumundaki yukarı yönlü riskleri de ortadan kaldıracak tamamen.
0: Peki Murat Özsoy, çok teşekkür ediyorum aktardıkların. Şimdiden de güzel bir hafta sonu diliyoruz sana. Güzel de bir işlem günü diliyoruz. Efendim evet, şimdi ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşuyor. Dönüyoruz.
2: Ve nerede daha ucuza üretirim diye sormuyor. Eğer tedarik zinciri ve lojistik zinciri koparsa nerede üretmeye ve ticaret yapmaya devam edebilirim sorusu da cevabı aranan çok önemli bir soru haline geldi. Türkiye olarak biz sadece transit ülke olmak istemiyoruz. Üretimin, ticaretin, lojistiğin, yatırımın ve connectivity, bağlantısallığın merkezi olmayı hedefliyoruz. Limanlarımız, havalimanlarımız, karayollarımız, demiryollarımız ve lojistik ağlarımız şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye, tek bir güzergaha ya da pazara bağımlılığı azaltmaya çalıştığı bu dönemde pazarları birbirine bağlama gücümüzü de arttırıyor. Bugün müjdeli bir gün. Öğleden sonra saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'ya bağlandığı kapı kule, gümrük kapımızdan, sınır kapımızdan İstanbul'a doğru Çerkezköy ilçesine kadar olan bölümde yüksek hızlı tren projesini açacak. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Sayın Marta Kos'un da katılacağı ve Avrupa Birliği'nin de kısmen finansman sağladığı bu önemli projenin geri kalan 100 kilometrelik İstanbul-Çerkezköy arası da çok kısa bir süre içinde tamamlanacak ve böylece Kapıkule'den başlayarak Sivas'a, önce İstanbul, Ankara, Sivas'a, yine İstanbul, Eskişehir, Konya'ya uzanan demiryolu hatlarımız, yüksek hızlı tren hatlarımız artmış olacak. Benzeri şekilde 650 kilometrenin üzerindeki Ankara-İzmir demiryolu projesi de inşallah kısa bir süre sonra o da tamamlanma aşamasına gelecek.
0: Ve efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
3: Reklam. Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılın

ne kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg HT katkılarıyla.
1: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. You call me all friendly. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.

0: Ve efendim araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Canseven ile birlikteyiz. Elif günaydın, hoş geldin. Evet, haftayı bitirmeye hazırlanıyoruz. Küresel piyasalarda dünle bugün arasında bir fark var. Senden alalım istersen ayrıntıları.
1: Evet Pelin, artık haftanın son işlem gününe geldik ve oldukça volatil bir hafta geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Keza hafta başında piyasalardaki iyimserliği konuşurken hafta ortasına geldiğimizde özellikle teknoloji tarafındaki satışların derinleştiği bir küresel piyasalar takip etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada haftanın son işlem gününde bir miktar daha pozitif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Yine teknoloji önceliğinde piyasalarda. Piyasalara baktığımızda aslında dün OpenAI hakkında çıkan gelirlerinin beklenenden 20 milyon dolar kadar altında kalabileceği beklentisiyle beraber aslında piyasa birazcık daha satıcılı seyre gitmişti. Keza o tarafta Philadelphia yarı iletken endeksinde özellikle %3'ün üzerinde düşüşler takip ettiğimiz bir seans geçirdik. Fakat OpenAI hakkında çıkan yeni haberlerle beraber piyasada iyimser hava dalgası yayıldı ve özellikle Asya seansıyla beraber aslında pozitif seyri takip etmeye başladık. Bu tarafta keza şu an hem Wall Street hem de Avrupa vadeleri pozitif açılışlara işaret eden performanslar sergiliyorlar. Bu tarafta OpenAI'ın gelirlerinin beklenenden 70 milyar dolar kadar yukarı seviyelerde açıklayacağı beklentisi piyasaları güçlendiren ana unsurlardan bir tanesi oldu. Alt kalemlere baktığımızda ise özellikle kurumsal müşteriler tarafından talep artışı beklenenler arasında açıklayacağı aslında bundan sonraki sürece ait dönemde. Buradan hemen geçmek istiyorum emtia tarafına. Çünkü dün Brent petrolde 105 seviyelerini konuşuyorduk ve burada birazcık daha piyasa tarafından 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimler öncesi Donald Trump'ın İran Savaşı'na dair prosesi herhangi bir çözüme ulaştırmayacağı, bu tarafta herhangi bir adım atmayacağı

0: Can dair beklentiler piyasada birazcık daha hakimdi. Brent petrol tarafında 105 seviyelerini takip ettik. Fakat yapılan açıklamayla beraber İran'a seçime kadar herhangi bir vurma darbesi olmayacağına dair gelen açıklamalarla beraber bir miktar daha geri çekilen bir piyasa hareketi takip ediyoruz. Emtia tarafında, Brent petrolde. Buna eşlik eden dün ABD tarafında aslında üzerine sıklıkla konuştuğumuz tahvil faizlerinden dün ABD tarafında 30 yıllık tahvillerle ilgili bir ihale vardı ve ihaleye beklenenin oldukça üzerinde bir talep geldi ve 30 yıllık ABD tahvilleri 5.60 seviyesine kadar geri çekildi. Hemen hatırlayalım, geçtiğimiz haftalarda aslında biz burada ABD tahvillerinin hem kısa hem uzun bacağında çoklu yılların zirvelerini konuşurken bugün geldiğimiz noktada dün gelen ihaleye olan talebin artışından dolayı bir miktar daha o tarafta geri çekilmeyi takip ettik. Altın da buna eşlik ederek aslında 1.6'lara, %1.6'ya varan yukarı yönlü hareketler sergiledi. Keza biz artık 2 ayın en dip seviyelerini konuşuyorduk haftanın başında. Dün geldiğimiz noktada altın tarafında 4200 bandına tekrar üzerine çıktığını ABD 30 yıllıklarının geriye gelmesiyle beraber söyleyebiliriz. Burada dolar endeksi de oldukça önemli. Çünkü özellikle bu hafta Avrupa tarafının iç gündeminden dolayı, yani Fransa, İspanya tarafındaki siyasi gerilimlerden dolayı Avrupa tarafında tahvil faizlerini yukarı yönlü hareketlerini takip ederken bir yandan da Euro'nun değer kaybını takip ediyorduk. Ki Mart ayından bu yana en düşük seviyelerinden bir tanesi geldi G20 para birimleri arasında ve doların da onun karşısında güç kazanıyor olması dolar endeksini ciddi yukarıya çeken unsurlardan bir tanesi olmuştu. 102'nin üzerinde dolar endeksi takip ederken şu an geldiğimiz noktada 102 sınırlarına yaklaşan bir dolar endeksi takip ediyoruz. Bu da altının yukarı yönlü hareketlerini tetikleyen unsurlardan bir tanesi oldu Pelin. Kıymetli metallere baktığımızda gümüş tarafının da 60 dolarlar seviyesinde işlem görmeye devam etmesi ve platin ve paladyum tarafındaki yukarı yönlü hareketleri koruduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta oldukça volatil bir haftaydı aslında söylediğim gibi. Biz de haftaya gelecek olan bilançolarla beraber takip ediyor olacağız ama özellikle Wall Street tarafında Bloomberg analistleri %25'e kadar karlılık artışı beklerken S&P 500 şirketlerinden Goldman Sachs %27'ye varan karlılık artışı bekliyor. Biz de haftaya gelen bilançolarla beraber hem piyasaya yansımalarını hem de gelen sayısalların piyasanın nasıl okuduğunu analiz etmeye çalışıyor olacağız.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Araştırma masasına noktalıyoruz.

0: Ve efendim programı nokta alıyoruz. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşça kalın.
1: Reklam. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg ET katkılarıyla.
5: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Reklam.

0: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.
1: Bir an önce dursun her şey.

0: Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal, Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi öncelikle piyasalar diyelim. Dün neleri fiyatladık, bugün neleri fiyatlayacağız?
1: Evet, dün bir önceki günün tam tersi bir gün aslında söz konusuydu. Banka hisselerinde satıcılı bir seyir izlendi. Bir önceki gün banka hisselerinde %3'leri bile aşan yükselişler görmüştük. Sanayi tarafı satıcılıydı ama dün sanayi tarafında alışların etkili olduğunu takip ettik. Özellikle borsada son bir saat şöyle 16'dan sonra alımların yoğunlaştığı bir dönem, bir saatlik, bir buçuk saatlik bir dönemle BIST endeksi günü %0.75 yükselişle tamamladı. 12.200'in hemen üzerinde. Gelen satışların 12.000 üzerinde karşılanmasının önemli olduğunu ifade ediyor analistler. Son iki gündür satışların bu seviyelerini 12.020, 12.030 en düşük görülüp buradan tepki alımlarının gelmesi dikkati çekiyor. Bunun buralarda tutunması sonrasında yükseliş eğilimi hız kazanabilir mi, kazanmaz mı, tabii ki göreceğiz. Ama burada yine takip ettiğimiz şeyler aslında çok benzer. Yurt dışında enerji fiyatları, euro doların seyri, tahvil faizlerindeki yükselişler, yurt içi tarafta da işte fon piyasasında ilişkin gerçekleşmeler ve bunların getirdiği bazı belirsizlikler, bazı netleşmeler fiyatlar üzerinde ana belirleyici oluyor gibi. Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin değerlendirmeler ve yorumlar takip ediliyor. Dün biraz belki banka hisselerinde yabancı bazı yatırım kuruluşları tarafından gelen değerlendirmeler faizle ilgili, Merkez Bankası'nın faiz politikası ile ilgili değerlendirmeleri satış baskısında etkili olabilir. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla hala 22 Ekim'deki toplantıda 100 bas puan, Aralık'taki toplantıda bir 100 bas puan daha minimum olarak faizlerin indirileceğine yönelik fiyatlama devam ediyor. Bu fiyatlamayla yıl sonuna kadar da bankacılık sektörüne ilişkin olumlu görünümü, genel olarak tabii tamamıyla değil, genel olarak analistlerin olumlu görüşlerini koruduklarını görüyoruz. Fon tarafında ise bir gerçekleşmeler vardı. Bazı taraf netleşti. Bunu da birazdan konuşuruz daha detaylı bir şekilde. Hala netleşmeyen taraflar da var ama bugün Cuma günü veya Pazartesi günü diye ifade edilmişti. Dolayısıyla bugün meclise gelip gelmeyeceği yasa tasarısı takip edilecek. Gelmezse Pazartesi günü gelmesi bekleniyor. Orası gündemin en üst seviyesinde olmayı sürdürüyor. Hisse bazlı baktığımız zaman Tüpraş petrol fiyatlarındaki dünkü yükselişten destek buldu. %3'ün üzerinde değer kazandı. Astor hızlı düşüşlerin ardından dün toparlandı ve %6'ın üzerinde değer kazancıyla endekse olumlu katkı veren hisselerin başında geldi. Bir de Koç Holding tabii ki Tüpraş'la birlikte o da pozitif yönde hareket ederken BİM de %1,7 değer kazanarak 18 puan endekse yukarı yönlü katkıda bulundu. Banka hisseleri negatif yönde BIST endeksini aşağı çeken en önemli hisselerdi. Yurt dışına baktığımızda bugün petrol fiyatlarının biraz daha sakin, hatta sıcak çatışma olmayabileceğine ilişkin haberlerle biraz gerilediğini Brent petrolün varil fiyatının görüyoruz. Ama bu gerilemeye karşın hala 102 doların üzerinde seyrettiğini söylemek lazım. Dolayısıyla oranın çok fazla bir etkisi olmaz ama en azından yükselişin durmuş olması BIST endeksinin açılışı itibariyle o dünden gelen olumlu havanın da yansımasıyla biraz daha pozitif yönde katkı sunabilir.
0: Şimdi hemen şöyle bir şirket haberleri tarafında neler var diye baktığımızda Emlak Konut'ta Umman Sultanlığı İskan ve Şehir Planlama Bakanlığı ile sürdürülebilir kentsel gelişim, şehircilik ve gayrimenkul geliştirme alanlarında işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik bir iyi niyet anlaşması imzaladığını görüyoruz. Anlaşma bağlayıcı değil ve taraflara herhangi bir yatırım yükümlülüğü de getirmiyor. Sabancı Holding tarafında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Sabancı Holding iştiraki enerji üretimi, yenilenebilir enerji yatırımında kullanılan kısa vadeli vadeli borçların refinansmanı amacıyla 150 milyon dolara kadar sürdürülebilirlik bağlantılı kredi sağlayacağı açıklandı. Türk Hava Yolları'nda da doluluk rakamları geldi. Eylül'de taşıdığı yolcu sayısı yıllık %3,6 artışla 9 milyon seviyesine ulaştı ve doluluk oranı da %86,8 olarak açıklandı. Buradan bir de hisse senetlerine girmişken istersen yabancıdan da bahsedelim. Eylül ayındaki pozisyonlanmaya ilişkin hangi trend öne çıktı?
1: Evet, kısaca ondan bahsedelim. O Eylül ayı verileri açıklandı Borsa İstanbul tarafından. Sen de biliyorsun Merkez Bankası'nın haftalık verilerini takip ediyoruz. Orada zaten 4 haftalıklarda hisse senedi tarafında pozitif, dips tarafında negatif bir ayrışma vardı. Eylül ayı verilerine baktığımız zaman, hisse bazlı verilere baktığımız zaman 356 milyon dolar gibi net para girişinin olduğunu yabancılardan görüyoruz. Eylül ayı BIST endeksinin %17'ye yakın değer kaybettiği bir aydı. Dolayısıyla bu anlamda dikkat çekiyor. Burada borsa yatırım fonunu ayrı tutuyoruz. Borsa yatırım fonunda satıcılı 46 milyon dolar gibi bir satış var. Bu özellikle ziraatin ihraç ettiği borsa yatırım fonları var. Direkt endekse bağlı veyahut da banka hisselerine bağlı. Bu yabancıların oradan da satış yapabiliyorlar. Ama biz hisse bazlı olarak baktığımız için onu dışarıda tutarak hisse bazlı rakamlardan bahsedelim. En fazla aldıkları hisseler Ereğli Türk Hava Yolları Koç Holding 100 milyon doların üzerinde net para girişi olan hisseler. Ereğli hatta 200 milyon dolara yakın para girmiş. En çok satılanlarsa 100 milyon doların üzerinde Aselsan ve Astor var. Onun altındaki hisse senetleri Katılım Ev, Sasa, Akbank diye gidiyor. Şöyle bir baktığımız zaman, genel trende baktığımız zaman yılbaşından bu yana 3.2 milyar Borsa İstanbul verilerine göre net para girişi, yabancıların para girişi olduğunu görüyoruz. Geçen sene uzun bir aradan sonra şöyle 2012'den beri büyük montanla alış görmediğimiz yabancılardan geçen sene 3.9 milyar lira net para girişi vardı. Bu senede bugüne kadar 3.2 milyar lira dolar civarında para girişi olduklarını takip ediyoruz.
0: Şimdi fon tarafında aktarabileceğimiz herhangi bir yeni bir başlık bugün var mı? Onu da konuşmadan geçmeyelim. Her gün ele almaya çalışıyoruz son durumu.
1: Yani dün öğleden sonra işte açıklanan 17 fonu biz de haberleştirmiştik.
0: Evet.
1: Sonra resmi olarak da açıklandı hangilerin bu 17 fon olduğu. Şimdi burada bunlar olağan tasfiye sürecinde olan fonlar. Dolayısıyla şimdi mesela sosyal medyada çok inanılmaz hem bilgi kirlilikleri var hem yanlış yönlendirmeleri, yanlış bilgiler var. Yani fon yatırımcılarının mutlaka resmi açıklamaları takip etmelerini, biraz daha sabretmelerini ben öneriyorum. Çünkü gerçekten çok kafa karışıklığına neden olacak paylaşımlar, haberler, internet sitelerinde özellikle haberler görüyoruz. Yani mesela dün 1 milyon liranın altındaki ödemeler başladı diye çok büyük bir internet sitesinde, haber ajansının sitesinde bir şey vardı. Dün başlayan o değil. Yani dün başlayan olağan tasfiye sürecine alınan A1 Kapital, Bulls ve Pardus fonlarına ait 17 fona, onların da tamamının değil 17 fonuna ilişkin bu fonlarda tasfiye sürecinin nasıl olacağını bir tarifi verilmişti. Birinci öncelik para piyasası fonları. Bunların içinde de en fazla yatırımcıdan en düşük yatırımcıya doğru ilerleyeceği 17 fonun ödemeleri gerçekleştirdi. O bu ödemeleri direkt kendi hesabına yatmadığı için eleştiren ve bu konuda yine yanlış yönlendirenler oldu. Bu para Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürüten Ziraat Bankası tarafından bu ilgili portföy yönetim şirketine gönderiliyor. Bu portföy yönetim şirketi de eğer yatırımcı nereden alım emrini verdiyse, hesabı neredeyse kontrolleri yapıp takas bankla birlikte kontrolünü yapıp merkezi kayıt kuruluşunun açtığı bir ekran var. Oradan son kontrolünü yapıp onun dağıtımını yapıyor. Tabii ki bu biraz zaman alabiliyor. Yani dün hesabına yatmamış olan varsa da bugün yatacaktır. Zaten ilgili kuruma da kendileri de ulaştıklarında kendi şirketlerine, aracı kurumlarına bu bilgiyi alacaklardır. Dolayısıyla dün başladı ödemeler, birçoğu tamamlanmıştır. Bugüne sarkanlar olmuş olabilir. Dediğim gibi ama bu sadece 17 fon. Bunun ne kadar haber değeri olduğu tabii yatırımcılar takdir edebilir ama bu 17 fonun içinde olup şimdiye kadar parasını alamayanlara sorduğumuz zaman ne kadar büyük haber değeri olduğunu da herhalde onlar söyleyecektir. bundan sonraki süreç tabii ki daha kapsamlı ve daha uzun olacak. Dolayısıyla gerçekten açıklamaların çok sağduyulu olması lazım. Canı yanan çok insan var. İnternet sitelerinde, sosyal medyalarda yazılan şeyleri de biraz daha dikkatli takip etmek lazım. Bilgi kirlilikleri çünkü bu dönemde çok fazla. İstersen dedik, borsa açılışı verelim.
0: Dün koyduk çünkü borsa açılışı geldi dediğin gibi 12.264 puanda, yani %0.42'lik bir artıyla haftanın son işlem gününde başladı seans. 51 puanlık bir yükseliş var ana endekste. 77 hisse yükselirken 10 hisse düşüyor, 13 hisse ise güne yatay bir başlangıç yapıyor. Detay vermeye çalışalım. Öncelikle sektörel endeksler geldi ekranımıza. Mali endeks %0.05, sanayi endeks %0.36, banka endeksi ise %0.41'lik alıcı bir seyirle karşımıza çıkmakta. Hizmetler endeksi dediğimizde orada yine %0.40'lık bir artı var. %0.75 ulaştırmanın, %0.17 ise turizmin yükselişi olarak şu anda karşımıza gelmekte. Bu esnada döviz kurları cephesine döndüğümüzde yine 102 seviyesinde hareket eden bir dolar endeksine 49.34.30 ile dolar TL eşlik ediyor. Euro TL ise 55.39.84 seviyesinde borsa açılışı itibariyle. Açılışta Aselsan, Türk Hava Yolları, Akbank, BİM, Ereğli Demir Çelik puan bazlı katkılarda ilk beşliği oluştururken baskılarda Aygaz, Anadolu Grubu Holding, yine TAB Gıda, Alarko Holding ve Torunlar Gayrimenkul hisselerini takip ediyoruz. Yüzdeselde en çok artan tarafta CVK Madeni, Türk Altın işletmeleri takip etti. Gübre fabrikaları, Reysaç ve Şok marketlerle ilk beş tamamlandı. Yüzdesel bazda en çok düşenlerde ise Aygaz, TAB Gıda, Anadolu Grubu, Vestel Elektronik ve Limak hisselerini takip ediyoruz. Var mı açılışta dikkatini çeken bir hareket Bekir?
1: Çok fazla orayla ilgili söyleyecek bir şey yok. Fon tarafında kısa biraz devam daha devam edeyim saat 10'dan önce. Bugün Sabah gazetesinin bir haberi vardı. Bunu da Adalet Bakanlığı'na ve savcılığa dayandırılan haber oldukça önemli. Neden önemli? Hep böyle daha önce bu fona girip tasfiye süreci başlamadan önce satıp fahiş kazanç elde edenlerle ilgili yapılan işlemden bahsediyoruz. Nedir bunlar? 100 milyonların üzerinde kazanç sağlayanlar listelenmiş bu fonlara girip ve şimdiye kadar çıkış yapıp kârı cebine koymuş olanlardan. 100 milyon liranın üzerinde çıkış yapanlar, kazanç sağlayanlar sıralanmış. Bunların içinde dediğim gibi fahiş kazanç olan, yani ana parasına göre fahiş kazanç olduğu değerlendirilen 214 kişilik listeden 3 fonda toplam 187 milyar 653 milyon liralık gelir elde edildiği saptanmış ve bu kişilere çağrı yapılmış. Biliyorsun her fon için, ayrıca bu tasfiye sürecindeki her fon için ayrı isteğe bağlı iade hesapları açılmıştı. Dolayısıyla bu konuda bir çağrı yapılmış. Bu çağrı, şimdi fahiş kazanç konusunda tabii ki tartışmalar var ama bu daha önce bu fonlara girip de içeride kalmamış, çıkışını yapıp parayı cebine koymuş kişilerden gerçekten çok iyi niyetli olanlar vardır, işin birlikte hareket edenler vardır. Bunların ayrılması ayrı bir şey ama isteğe bağlı iade olduğu için bu konuda çağrı yapılmasını önemli buluyoruz. Buradan gelecek paralarla, çünkü mağdur olan, gerçekten bu fonu en son girip de içinde kalan, zarar eden yatırımcıların mağduriyetlerini, eğer fonun kendi varlıkları karşılamıyorsa buralardan karşılanması kanunla yarın veya bugün veyahut da pazartesi günü meclise gelecek kanunlar belirlenecek. Dolayısıyla burasını önemli buluyoruz. Yatırımcılar bu konuda çok tabii ki sabırsızlar. Ancak pazartesi gününü en geç bekleyip buradaki biraz daha netleşmeyi göreceğiz. Anadolu Ajansı'nın haberi vardı. Şimdi bu haberlerde bazı böyle kelime kelime cımbızlayarak bir şeyler alıp bunlar üzerinden yorumlar yapılıyor. Gerçekten çok fazla bu konularda yoruma girmemek lazım. Neden? Şimdi bu metinler hukuki metinler. Bu hukuki metinler bir de üstelik çok finansal okuryazarlığı yüksek olan kişilerin okuyup bakması gereken metinler ama mecliste olan şeyler çok böyle o tür muhabirlerin takip ettiği şeyler olmuyor. Oradaki arkadaşları bunu şey yapmak için söylemiyorum. Profesyonellikleri, uzmanlıkları finans değil. Çok normal yani oradaki...
0: Şimdi beni maç muhabiri diye gönder, hiçbir şey anlayamazsın.
1: Yani aynen, bir de beni de meclise
0: çünkü
1: gönder.
0: Çünkü ben de başıma geleni anlamıyor olurum.
1: Beni de meclise gönder, farklı bir konudaki şeyi
0: anlayamayız
1: yani. Evet. Dolayısıyla evet, haber yapmaları çok değerli, çok önemli. Ancak buradan böyle artık kelime kelime cımbızlayarak orada bu yazıyor demek ki böyle diye bir alt okuma yapmanın bir anlamı yok. Dediğim gibi bugün ya da pazartesi gelecek, ondan sonra çok daha net bir şekilde konuşabileceğiz bunları.
0: Şimdi bir yandan da biraz sonra 20 saniye kadar sonra gelecek sanayi üretimi verisi olduğunu hatırlatalım. O tarafa döndüğümüzde öncü göstergelerde Ağustos ayında hem imalat PMI seviyesinde hem de reel sektör güven endeksinde yukarı yönlü birer hareket görmüştük. Eylül ayı verisinde yine reel sektör güveninde yukarı yönlü hareket devam ederken PMI cephesinde yön biraz daha aşağı dönmüştü. Zaten 50'nin altındaki seyrin orada devamını takip ediyoruz demiştik. Dediğimiz gibi bir evet, veri de hemen yavaş yavaş gelmeye başladı. Sanayi üretimi tarafında Ağustos'ta yıllık %1,9 azalma var. İnşaat maliyeti endeksi de geldi. Hemen onu da söyleyeyim. O da Ağustos ayında yıllık %29,59 arttı. Aylık tarafta %2,04'lük bir artışla açıklandı. Ağustos sanayi üretiminin şöyle hemen bir bültenini açtığımız zaman gelen seviyeleri yine ekranımızı sessiz takip edenler için de paylaşmaya çalışacağız. Yıllık üretim %1,9 bir azalış gösterdi dedik. İmalat sanayi sektör endeksinde %2,5'luk azalış olduğunu öncelikle burada belki ifade etmekte fayda var. Aylık veriye döndüğümüzde %1'lik bir azalma var sanayi üretiminde. İmalat sanayi tarafındaki azalış %1,6 ile ölçüldü. Bunun yine kırılımlarını da ekranlara getirdiğimiz zaman yüzdesel değişimler tarafı da şimdi ekranlarımıza örneğin geldi. Mesela enerji tarafında %4,4'lük bir artı, yüksek teknolojide %14,5'luk bir artı yazılmış olduğunu da yine ifade etmekte fayda var. İmalat tarafında azalış var dedik. Dayanıklı ve dayanıksız tüketim malı tarafında yine azalış olduğunu da ifade edelim. Sermaye malı tarafında %5,1, yine orta yüksek teknoloji tarafında %5,6'lık azalışlar var. Ara malı tarafında ise %0,8'lik bir eksi ekran yazıldığını yine ifade edebiliyoruz izleyicilerimize. Sol tarafta yıllık değişim, sağ tarafta aylık değişimi takip ediyoruz tabloda, onu da hatırlatalım. Aylık değişimlerde madencilik ve taş ocakçılığı tarafında %4'ün üzerinde bir artı var. Elektrik gaz buhar dediğimiz zaman yine %3,3'lük bir artı var. Enerjide %3,4, yüksek teknolojide %4,8'lik artılar var. Eksi yazan tarafta ise örneğin dayanıklı tüketim malı tarafında %2,9'luk bir azalış göze çarpıyor. İmalat zaten %1,5 eksile dedik. Bir de sermaye malı tarafında %3,3'lük bir azalış olduğunu belki dipnot olarak aktarmakta fayda var. Ekonomist Doktor Veys Fertekligil de telefon hattımızda. Hemen bir de onunla konuşalım. Veys Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Gelen veriyle ilgili düşüncelerinizi alalım. Bir de mevcut piyasa şartlarını şöyle bir göz önüne alacak olursak sanayi üretimiyle ilgili önümüzde artık son çeyreğe ilişkin beklentiler nasıl oluşturulmalı?
2: Evet, günaydın Zeynep Hanım. Evet, ben de rakamlara baktığımda aslında çok sürpriz değil. Sanayi üretiminde 2-3 aydır yaz ayları oldukça kötü geçiyor. Ağustos'ta da işte %2'ye yaklaşan %1,9 bir azalma var. İmalat sanayinde de %2,5'luk bir azalma var. Zaten hani çok dediğim gibi sürpriz değil, bekleniyordu. Çünkü hem sıkı para politikasının etkilerinin sürmesi, yüksek faiz, hem bu İran Savaşı'nın yarattığı özellikle petroldeki artış, yakıt fiyatlarındaki artış ve tabii ki talep bozulması, orada hem iç talebin zayıflamasına hem dışarıda ihracat sorunlarına yol açıyor ve sonuçta sanayi üretiminin yaz aylarında oldukça kötü gittiğini görüyoruz. Aslında belki de bu yapısal bir sorun, yani sanayileşme dediğimiz, erken sanayileşme dediğimiz olgu Türkiye'nin sanayi üretimi büyüme içindeki

0: payı ve gayri safi yurt içi hazinedeki payı azalmaya devam ediyor. Bu sene de böyle. Bu da hem büyüme tarafında hem işte gelir tarafında hem istihdam tarafında çeşitli sorunlara yol açıyor. Son 3 aya baktığımızda yani Eylül'den sonra da işte Ekim, Kasım, Aralık'ta da çok iç açık rakamlar gelmeyecek. Büyümenin oldukça düşük gideceğini görüyoruz, görmekteyiz. İç talep zayıf gidecek. Yani bu sıkı para politikası, yüksek faizin etkileri sürecek. Yani ne kadar hani Merkez Bankası bir indirime gitse bile bu oldukça küçük çaplı kalabilir. Bir de tabii ki bu son fon krizinin etkileri de olacaktır. Özellikle talep tarafında. Bu da insanların alım gücünü de etkileyecek. Özellikle işte dayanıklı tüketim mallarını kötü etkileyecek. Burada tek hani gördüğüm olumlu nokta yüksek teknoloji üretiminin artış olması göstermesi. Özellikle hem yıllık tarafta baktığımızda hem aylık tarafta. Bu da olumlu bir nokta. Yani Türkiye'nin yapısal olarak da daha katma değerli, daha yüksek teknolojili ürünlere geçmesi ve burada da bir dönüşümü sağlaması gerekiyor. Tabii bu kısa vadede olacak bir şey değil. Uzun vadeli perspektiften bahsediyorum.
1: Ekonomist Doktor Veys Fertekligil, çok teşekkür ederiz her zamanki gibi yayına çok değerli katkılarınız için. Şimdi Bekir, 1-1,5 dakikalık bir süremiz kaldı. İstersen onda da Deniz Yatırım'ın çalışmaları var. O tarafa bir bakalım. Çünkü bilanço sezonuna geri sayıyoruz. İlk gelecek banka Garanti neler bekliyorlar? İstersen kısaca paylaşalım. Daha önce sanıyorum Türkiye Sigorta ile ilgili öngörülerini aktarmıştık.
2: Evet, Türkiye Sigorta ilk bilanço başlangıcının onunla olacak. Deniz Yatırım'ın o konudaki beklentisini yayınlamıştık. Garanti BBVA için ise 3. çeyrekte 32.5 milyar liralık net kar elde etmesini, öz sermaye karlılığının yaklaşık %27.5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor Deniz Yatırım analistleri. Söz konusu kar rakamının çeyreklik bazda %7.1, yıllık bazda ise %6.9 artışa işaret ettiğini görüyoruz. TL mevduat maliyetlerinin gerilemesi ve Türk lirası kredi getirilerinin yatay seyretmesi sayesinde 50 baz puanlık net faiz marjında iyileşme öngördüklerini buradan anlıyoruz değerlendirmeden. Garanti BBVA için gerçekten hem portföy yapısı nedeniyle hem de içinde bulunan net faiz marjlarındaki toparlanma nedeniyle analistler tarafından en fazla beğenilenler arasında olduğunu söylemek mümkün. Türk Hava Yolları ile ilgili de yolcu doluluk oranları açıklanmıştı. Onu da Deniz Yatırım analistleri olumlu olarak değerlendirmişler. Yurt içi ve yurt dışı yolcu sayılarını değerlendirdikleri raporda daha önceden de Türk Hava Yolları hedef fiyatlarını 461 lira seviyesinde önerileri de al yönünde koruduklarını görüyoruz. Endeksin %2 gerisinde performans gösterdi Türk Hava Yolları. Dolayısıyla orada jet yakıt fiyatları, hisse fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
1: Böylece piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Efendim Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, sanayi üretim verisini karşıladık ki sanayi üretim verisinde %1,9'luk yıllık bir azalma işaret etti. Aylık daralmada %1'lik bir daralma, alt sektörler incelendiğinde özellikle burada madencilik tarafında 4,1'lik bir artış söz konusu ama imalat sanayi tarafında aylık bazdaki daralma dikkat çekici %1,5'un üzerine 60 bulunmakta. Dolayısıyla burayı değerlendireceğiz. İçeride sanayi üretimi daralma ve büyüme kapsamında sıkı para politikası ve sanayi üretimi, bunun yanı sıra sermaye malı üretim ve yatırımlar konusunu program içerisinde işleyeceğiz. Bir diğer tarafta içeride sermaye piyasalarında son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri olan fon krizinde kritik bir aşamaya geçildi ve burada 43 bin yatırımcıya yönelik de ödemeler gerçekleştirildi dün. Yine bu tarafı yakından takip edeceğiz. Şimdi gözler aslında bu gelişmenin Borsa İstanbul'a ve yatırımcı güvenine nasıl yansıyacağı. Peki nasıl yansıdı? Hızlıca rakamlara bakalım. An itibariyle 0,41'lik yön yukarı, 12.263 puandan işlem geçiyor. 72 hissenin yukarı yönlü, 24 hissenin ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Bankalar tarafında endeks negatif bir fiyatlama söz konusu, 0,37'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. Sanayi endeksinde yarım puanlık bir artı, mali endeks tarafında ise yine satıcılı bir seyir dikkat çekiyor. Ulaştırma tarafına bakır, 0,34'lük ulaştırma tarafında da pozitif bir görünüm var. Turizm endeksi tarafında 0,86'lık alıcılı bir seyir ve hizmetler endeksinde ise 0,81'lik pozitif bir görünüm. Burada da takip ediyoruz ki endekslerde de yine alıcılı bir seyir işaret ediyor. Genel olarak bankacılık endeksi hariç. Diğer tarafta hemen şöyle paritelere de bakalım. Dün pariteler tarafında özellikle Trump'ın yapmış olduğu, ABD'nin Kasım ayındaki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını açıklamasının ardından bir düşüş sergilemişti. Brent petrol tarafında, dolar tarafına bakacak olursak dolarda da bir hafif bir gevşeme söz konusuydu. Ancak şu anda hala görece güçlü seviyesini koruyor. 102 seviyesinin üzerinde dikkat çekiyor. Euro dolar çaprazı 1.12.28, sterlin dolar tarafında 1.32.40 takip ederken dolar TL tarafında 49 lira 34 kuruş ve euro TL tarafında ise 55 lira 40 kuruş seviyesini takip ediyoruz. Hemen şöyle gidelim, piyasa değerlendirmesi alalım. Nurol Portföy ve Nurol Portföy'den Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksoy bizlerle birlikte. Sinan Bey, hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. Şimdi an itibariyle pozitif bir görünüm söz konusu. Önemli bir aşamaya geçildi fon krizinde artık. 43 bin yatırımcı ödemenin gerçekleştirilmesi. Aslında bu gelişmeler biraz daha dikkatleri Borsa İstanbul'a ve yatırımcı güvenine nasıl yansıyacağına çevriliyor. Bugünkü pozitif hava devam eder mi? Ne dersiniz?
2: Günaydın. Evet. 43 bin yatırımcının 17 tane fondaki almaları, yani oradaki paralarını almaları olumlu bir gelişme. Yaklaşık %10'u buradaki bu fonlarda, 131 fonda kalan yatırımcının %10'u bir şekilde esasında çözülmüş oldu. Tabii ki bu da nispeten borsaya olumlu yansıyor. 12 bin seviyelerinde esasında destek yapmaya çalışıyor endeksimiz. Bu gelişmeleri takip ediyor çünkü diğer fonlarda esas ne olacağının netleşmesi lazım. Burada haberler geliyor, 1 milyon liranın altı üstü nasıl olacak. Ve bu fonların içindeki hisse senetlerinin bir şekilde likide edilmesi gerekecek bu paraların ödenmesi için. Daha hala bu fonlarda büyük pozisyon olan hisseler de borsada açık.

0: adı hala taban serisi devam ediyor. Bunlar bir yerden sonra mutlaka borsada satılacak ve orada hisse senetlerinde seçici hareketler devam edecek gibi. Dünya bakacak olursak esasında bugün de öyle. Bankacılık tarafı negatif, sanayi tarafı iyi. Bugün gelen sanayi verisi sana tam tersini söylüyor ama belki de en kötü geride kaldı diye düşünülüyor. %1.9 Ağustos sanayi üretiminin aslında gerilemiş olması çok da iyi haber değil. Orada tabii ki Euro'nun esasında 1.12 olması ve başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın esasında çok zayıf bir tablo çizmesi, bir tarafta borç sorunları, yüksek faiz sorunları ve 5 haftadır Euro'nun düşüyor olması sanayi tarafın ihracat bacağında da esasında çok da iyi ileriye dönük sinyaller vermiyor. Yurt dışına bakacak olursak esasında küresel piyasalarda yaklaşık olaylar aynı. Bugüne Amerikan tahvillerinde hafif bir düşüşten ve petrolde biraz da Trump'ın işte İran'a seçimlere kadar saldırmayacağım demesiyle birlikte gene o tarafta da 102-103 seviyesine hafif gevşemeyle başladık. Bu Amerikan 10 yıllıkları 2-3 kere 5.35'leri denedi. Şu an 5.23'lerde. Burada tabii ana şey aslında ciddi bir Amerika'da hem yüksek faiz, iç borç ve özel sektörün de yarı iletken tarafında ciddi büyük yatırımlarında iddialı bir borçlanma yarışı var. Bu da faizleri %5'in üzerinde sanki uzun vadede tutacak gibi gözüküyor. Dün yarı iletken demişken %3.4 düştü endeksi. Burada OpenAI'nin gelirlerinin beklendiği kadar, beklentilerden bir 20 milyar dolar az açıklanması olması esasında bir nebze moralleri bozdu. Bu yapay zeka başta ve diğer yarı iletken endekslerinde karlılık ne zaman gelecek ve borçlanma yarışı nasıl devam edecek onu tam olarak görmek istiyor bütün yatırımcılar. Bizde dün açıklanan önemli bir veri de esasında yabancı yatırımcıların haftalık menkul kıymet istatistiklerindeki rakamlardı. Hisse senetlerinde bir 190 milyon dolara yakın çıkış var ama esas dikkat çeken tahvilde 3 haftadır devam eden yaklaşık 1 milyar dolar olan ve son 2 haftada 900 milyon dolarlık bir yabancı satışı. Bu esasında Amerika, yurt dışı faizlerin yükselmesi ve bizde de bir şekilde yavaş yavaş acaba bir faiz indirimi beklenti satın alınırken tahvil faizlerinin hafif aşağı gelmesi sanki yabancılarda bir şekilde tahvillerde bir kar realizasyonu ve bir çıkış gösteriyor gibi yorumlayabiliriz. Hisse senedi tarafına dönecek olursak dediğim, sizin de dediğiniz gibi yani seçici bir şekilde hafif olumlu hava devam ediyor gibi. Bu fon işinin tam olarak nasıl çözüleceğini netleşmesi ve Ekim ayında bir şekilde büyük çoğunluğunun tasfiye edilmeye çalışıldığının haberleri geliyor. Bununla birlikte gelişmeleri takip ediyor olacağız. Bilanço sezonuna da geldik. 9 aylık bilançolar da esasında bekleniyor olacak. Onlarla birlikte hisse bazlı seçici hareketleri herhalde önümüzde de görüyor olacağız. Herkese iyi seanslar, iyi günler diliyorum.
1: Peki. Sinan Bey çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Detaylar için güzel bir seans günü diliyoruz Nuroport ve ailesine ve sizlere. Efendim evet, sanayi üretim verisini karşıladık. Sanayi üretimde Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımlamış olduğu veri de Ağustos verisinde zayıflamanın sürdüğünü ortaya koydu. Sanayi üretimi yıllık bazda %1,9, aylık bazda ise %1 gerilerken imalat sanayi tarafındaki daralma %2,5'a ulaştı. Özellikle sermaye malları üretimindeki düşüş ise %5,1'lik seviyede oldu. Bu da yatırım eğilimi açısından aslında dikkat çekiyor. Peki bu tablo sıkı para politikasının reel ekonomi üzerinde gecikmeli etkilerini mi yansıtıyor? Biraz bunu değerlendireceğiz. Finansman koşulları, krediye erişim, zayıflayan talep sanayiyi ne ölçüde değerlendiriyor? Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ve Türk Ticaret Bankası baş ekonomisti Doktor Gül Elif Yıldırım'la birlikte şöyle bir sanayi üretimi değerlendirelim. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk benim.
1: Peki. Merhaba. Şimdi Güre izinle Aslı ile başlamak istiyorum. Aslı baktığımız zaman şimdi hakikaten biraz böyle değerlendireceğiz bu sıkı koşulların ne ölçüde etkilediğini ama şimdi baktığımda 1,9'luk yıllık aylık bazda %1'lik bir gerilemeye işaret ediyor. Üstelik Temmuz ayındaki daralmanın ardından Ağustos'ta da üretim düşüşü eğilimi görüyoruz. Bu tabloyu ekonomide kontrollü bir yavaşlama olarak mı okuruz? Yoksa sanayi tarafında daralmanın derinleştiği bir sürecin işareti mi bu?
2: Evet, aslında sanayi ile ilgili biraz üçüncü çeyrek için biraz daha olumlu bir şeylerimiz vardı, göstergeler vardı. Sanki biraz daha olumlu gidecek gibiydi ama Temmuz Ağustos verilerine baktığımız zaman buradaki kötüleşmenin devam ettiğini görüyoruz. Hı-hı. Bence derinleşme gibi, yani kontrollü bir yavaşlama gibi okumamak lazım. Gerçekten Temmuz ve Ağustos verileri sanayi tarafındaki sıkıntının biraz daha derinleştiğini ve kötüleştiğini gösteriyor. Reel kesim güven endeksi gibi endekslere baktığımız zaman aslında hafif bir iyileşme eğilimi 3. çeyrek için gördük gerçekten, ama bunun şu anda üretim rakamlarına yansıdığını görmüyoruz. Özellikle senin de bahsettiğin gibi hem sermaye malı üretiminde bir yavaşlama var, %5'lik ve neredeyse bir puan zaten düşüşün buradan geliyor. Gene yıllık bazda baktığımız zaman da burada %3.3'lük bir daralma var. Biraz bu aya özel baktığımız zaman yüksek teknoloji ürünlerde ve özellikle bilgisayar, optik gibi bazı sektörlerin yukarıya doğru sürüklediğini görüyoruz, ama onun dışında genel bozulma ve genel zayıflık devam ediyor. Özellikle de belki tekrar dikkat çekmek gereken nokta yine bu tekstil ve giyimde ve düşük teknoloji, görece orta düşük teknoloji sektörlerindeki zayıflık bu ayda belirginmiş gibi gözüküyor. Yine önemli ve devamlı takip ettiğimiz kalemlerden bir tanesi diğer ulaşım araçları, ki bunu da işte biraz savunma sanayi ile ilişkilendiriyoruz. Bu ayda ondan da katkı gelmediğini görüyoruz. Yaklaşık %26'lık bir düşüş var. O da 1.1 aşağıya çekiyor sanayi üretimini bu Ağustos ayında. Dolayısıyla biraz görüntü gene bazı sektörlerin, hani uzun zamandır bunu konuşuyoruz aslında, üretimdeki görüntü bazı sektörlerin sürüklediği ama özellikle düşük ve alt işte orta düşük sektörlerdeki zayıflığın devam ettiği, ara ara da bazı ayların işte bazen diğer ulaşım araçları, bazen bilgisayar ay bazında sürüklediği dağılımı değişik, ne diyeyim, bazı dediğim gibi genele yayılan bir kötüleşme, ama bazı sektörlerin daha iyi giderek ortalamayı yukarı çektiği bir görüntü var.
1: Peki Doktor Gülay Elif Yıldırım, ne dersin? Özellikle ekonomide kontrollü bir yavaşlama olarak mı görürüz bunu? Yoksa Pelin, artık kontrollü yavaşlamaya geçti, bu artık daralmanın derinleştiği bir süreci yaşıyor sanayi üretimi mi diyorsun?
3: Yani ben ikinci şıkka daha yakınım. Kontrollü bir durumdan daha ziyade. Sevgili Aslı zaten çok güzel özetledi. Yani özellikle iki üç tane sektörümüz var bizim. Yani onların performansına göre aslında sanayi üretiminin gidişatını görüyoruz. Yani o ayki performansı, işte savunma sanayi, optik ürünler, bazen birkaç tane daha gelebiliyor sürpriz yaparak, ama genelde iki tane sektör üzerinden performansın belirlendiği ve diğer sektörlerin ya yatayda ya da hafif daralır şekilde performans sergilediği bir görünüm var ne yazık ki. Hani burada bu tabii sıkı para politikasının etkileriyle bunların oluştuğunu görüyoruz, ama hani önümüzdeki dönemde de bir yavaşlama, yani faiz tarafında bir gevşeme göreceğiz. Ondan sonra acaba ne kadar etkisi olacak bunun, onu tartışmak gerekiyor. Yani acaba şu an yaşamakta olduğumuz sanayi görünümü tamamen yüksek faiz ortamıyla açıklanabilecek bir durum mu? Yoksa sanayinin yapısının artık bir noktada bazı yerlerde tıkandığının bir tezahürü mü? Aslında önümüzdeki dönemde faiz indirimleriyle beraber sanayi üretimindeki rakamlarla belki bunu konuşmak lazım. Çünkü şu anki cari durum aynen senin çok net olarak sorduğun gibi, yani iki şık söyledin ama ikinci şık bana daha yakın. Daha ziyadesiyle bir daralma süreci, sektörlerin çok fazla performans gösteremediği bir durumla karşı karşıyayız. Ama bence esas sorun biraz daha tabii burada şeye kaçılıyor. Yani finansal koşullar çok sıkı, o yüzden olmuyor diyerekten. Bir sonraki belki fazla, yani ikinci episodda öyle söyleyeyim, faizler yavaş yavaş kesilmeye başlandığında sanayi üretiminin de burada performans sergileyip sergilemediğini, ne derece yeniden sağlıklı bir görünüme kavuşup kavuşamadığında görmüş ve test etmiş olacağız. Ben dediğim gibi biraz daha faizin ötesinde sektörün, sanayinin genel yapısının daha farklı problemleri olduğunu açıkçası düşünüyorum. Ama dediğim gibi görme fırsatımız zaten çok yakın bir zaman içerisinde olmaya başlayacak.
1: Peki şimdi aslında imalat sanayide de yıllık %2,5'luk, aylık %1,6'lık bir daralma var. Yani bugün sanayideki gerilemenin

0: olarak burada imalat sanayinden bahsediyoruz. Baktığımız zaman şimdi üçüncü mesela şeye bakıyorum. İkinci Temmuz Ağustos aylarının ortalamasına baktığımız zaman ikinci çeyreğe gibi göre yaklaşık %2.7 bir daralma var. Gene bütün 8 aylık ortalamaya baktığımız zaman da aslında imalat sanayi sadece 0.3 büyümüş. Hı hı. Yani bu ayın, bu yılın ilk 8 ayının ortalamasıyla geçen yılın ilk 8 ayının ortalamasına baktığımız zaman aslında imalat sanayinde neredeyse hiçbir büyüme yok gibi. Biraz önce Gülay'ın da söylediği gibi bazı sektörler, bazı aylar sürüklüyor. Onlara baktığımız zaman onlar da büyüme görüyoruz ama onun dışında sonuçta diğer sektörlerde benzer bir görüntü yok. Buradaki sıkıntı tabii bence de burada Gülay'ın noktasına katılıyorum. Faiz indirimleriyle beraber burada bir hareketlenme bekleyebilir miyiz? Çünkü biraz bunu da bekliyorduk. Aslında 3. çeyrekte bir miktar belki buradan da destek gelebilir. Hatta 4. çeyreğe biraz daha fazla destek gelebilir gibi imalat sanayi tarafına. Şimdi burada ama bütün şey aslında maliyetten, yani bizim faiz ve borçlanma, fonlama maliyetinden kaynaklanmıyor aslında ki buradaki sıkıntıların çoğu. İşte bazı sektörlerden bahsettik. O sektörler zaten artık geleneksel olarak şeyini kaybediyor. Rekabetçi gücünü kaybediyor Türkiye'de de. Dolayısıyla bir miktar tabii hep şeyi de konuşuyoruz. İşte kurun ne kadar burada etkisi var, rekabet edebilmekte vesaire, bunları da konuşuyoruz ama sadece bu da değil, dünyanın değişmesinde, yani değişen dünya ekonomik konjonktüründe bazı sektörlerin zorlandığını ve bunun da etkili olduğunu düşünebiliriz.
1: Peki, önemli bir noktaya değindi Aslı Savranoğlu Seren. Gülay Elif Yıldırım, sanayi üretiminde evet son aylarda dalgalı ancak genel olarak zayıf bir görünüm söz konusu. Az önce sen de söyledin, sıkı para politikasıyla doğrudan ilişkilendirilebilir mi buradaki daralma? Tartışılır dedin. O halde ben sana sorayım. Bugün iç talepteki yavaşlamayla mı bunu açıklarız? Yoksa ihracat pazarlarındaki o koşullarla mı ilişkilendiririz? Yoksa üreticinin artan maliyetleriyle mi açıklarız? Hangi faktörü daha etkin görüyorsun sen bu daralmada?
2: Yani tabii iç taraftaki maliyetler çok önemli. Hmm. Yani bakıldığında TÜSİAD'ın da bununla ilgili biliyorsunuz her çeyrekte açıkladığı bir çalışması var. Rekabet gücü endeksi üzerinden gidiyorlar ve orada çok net bir şekilde tabii maliyetlerin önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. İkinci olarak da bence hani sıralama yaparsak ikinci olarak da bir ihracat pazarlarımız da önemli sınavlardan açıkçası geçiyor. Hatta daha da yani Avrupa'daki genel gelişmelere bakarsak Fransa ve İspanya özelinde ve bunun yayılma etkisi anlamında burada da aslında zorlu bir süreç bekliyor gibi görünüyor ihracatçılarımızı. Ama yani genel olarak bakıldığında hani ihracat ve sanayi üretimi, üretim anlamında her ikisini birden aynı şekilde düşünebiliriz. Yani iç talepteki zayıflık ben Ağustos ayında çok böyle hani öne çıkan bir noktaydı ya da ilk 8 ay anlamında baktığımızda çok öne çıkan bir noktaydı diyemeyiz. Sonuçta bu biraz Eylül ayıyla hani altındaki evet fiyat gerilemesi çok önemli bir servet etkisi yarattı. Oradaki yani iç tüketimin birazcık yavaşlamasına sebebiyet verdi. Şimdi bu fon hikayesi var. O da birazcık daha onun üzerine tabii iç talebin yavaşlamasına katkı sağlayacak ama ben üretimin hani ilk 8 ay anlamında analizini yap bana dersen dediğim gibi ilk iki yani ikinci ve üçüncü şıkkı öne çıkartırım daha ziyadesiyle yani genel olarak maliyetler ve burada işte hikaye şeye dönüyor yani verimliliğe dönüyor, teknolojiye dönüyor, tüm bunlara dönüyor. Bunlar zaten sürekli tartışılan konular ve ondan sonrasında da ihracat pazarlarındaki görüntüye geliyor. Çünkü sonuçta Merkez Bankamız kitabımızın da ifade ettiği gibi, hani genel olarak aslında yaşayarak da gördüğümüz gibi tabii bir kurun bir etkisi var bu yadsınamaz, ama hani hangisi daha etkili diye düşünürsek, ben ihracat tarafından da konuşuyorum, yani dış ülkelerin, bizim ihracat yaptığımız, üretimimizi yönlendirdiğimiz ülkelerin büyümeleri burada tabii talep anlamında çok büyük bir belirleyici oluyor. Hani bir de şunu eklemek isterim. Şimdi biz aslında çok önemli bir

0: ekonomisten geçtik. Yani gerçekten Türkiye hep diyoruz ya bir laboratuvar gibi ekonomistler için. Gerçekten hani baktığımızda 3 yıl, 3,5 yıla yakın süredir biz çok ciddi yani dünya rekoru neredeyse sayılabilecek bir faiz ortamından geçiyoruz. Ve burada aslında en baştaki şey evet enflasyonu kontrol altına almakta ama bence ikinci hikayede biraz hani aslında söylediği gibi işte hani biraz teknolojiyle geri kalmış sektörler ya da artık çıkılmak istenen sektörlerin biraz da hani burada performansını zorlayarak belki onların hani yavaş yavaş resimden hani çıkması da belki öngörülüyordu diye düşünürsek aslında hani bu 3-3,5 yıllık süreç sonunda bir envanter sayımı da yapılmalıdır diye düşünüyorum. Yani sanayi bu noktada bu yüksek faiz ortamında nasıl ne kadar bir kayıpla çıktı? Yani hangi sektör en fazla burada sıkıntı yaşadı? Hangi sektör bu noktada ileriye atıldı? Hani bazen zor günlerde çok öğreticidir ve insanlar zor zamanlarda belki de verimsiz üretimlerini keserler ya da başka yöntemler bulmaya çalışırlar. Biraz da hani bu dönem bu laboratuvar ve bu şey dönemi hani yüksek faiz herhalde hiçbir ülkede bu denli yüksek uzun süre yüksek faiz uygulanmamıştır diye düşünüyorum. Hani bu döneminde belki bir analizinin yapılması önümüzdeki dönem sanayi politikası açısından Türkiye'nin sürdürülebilir sanayi politikası ve sürdürülebilir ve bu anlamda da sürdürülebilir büyüme patikasını çizmek anlamında çok kıymetli diye düşünüyorum
1: Peki,
0: açıkçası bunu
1: yani bugün
0: eklemek
1: para
0: isterim.
1: politikasının sıkılık derecesini yeniden değerlendirmek için yeterli sinyaller, emareler oluşmuş gibi duruyor o halde. Bunları konuşacağız. Diğer tarafta ilginç bir detay var ki teknoloji yoğunluğuna göre sanayide de bir ayrışma söz konusu. Orada yüksek teknolojili üretimde de %14,5'luk bir artış var. Burayı da değerlendireceğiz ama öncesinde şöyle bir kısa araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve efendim yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Doktor Güley Elif Yıldırım ve Bloomberg KT Baş Ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte. Şimdi Aslı dedi ki Gülay, aslında buradaki para politikasının sıkılık derecesini yeniden değerlendirmek için bir sinyal oluşabilir bu veriler. Ne dersin, yoksa enflasyon görünümü nedeniyle reel ekonomideki yavaşlamaya rağmen sıkı duruşun korunması mı gerekiyor?
2: Tabii gerçekten
1: milyon dolarlık soru.
2: Milyar dolar. Gerçekten bir ikilem şu anda ama iyi haber herhalde şu. Yani son dönemde enflasyon görünümünde de görece bir iyileşme var. Her ne kadar hala seviye olarak tabii %30'ların hemen altında enflasyon. Ama sonuçta ana eğilimde bir iyileşme var, konuşuyoruz. Bu taraftan bir miktar Merkez Bankası'na elini rahatlatıcı bazı faktörler var. İç talep yani yavaş seyrediyor diyoruz. Bir miktar dezenflasyona destek veriyor. Özellikle bu yaşanan son dönemdeki işte fon kriziyle ilgili de etkilerin bir miktar etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar sanki bir miktar rahat verecek. Çünkü şey tarafına baktığımız zaman, senin de bahsettiğin gibi, bu imalat sanayi tarafı gerçekten en azından biraz nefes alma ihtiyacı fonlama tarafından da olsa faizler ve belki de bir miktar makro ihtiyati tarafta da bazı gevşemeler görmemiz söz konusu olabilir. Bu tarafın biraz desteklenmeye şeyi için diyeyim. Sanki bir miktar enflasyonda küçük alanlar oluşuyor. Ama tabii bunu da şöyle diye görmemek lazım. Yani enflasyon hala daha tamamen o sorun çözülmemiş olduğunu düşünecek olursak, burada büyük adımlar değil de belki küçük küçük adımlarla küçük destekler. Yani hem makro ihtiyaç tarafta hem de faiz adımları biraz daha göreceli, kademeli bir şekilde yavaşlıyor olabilir. Ama şöyle bir dünyada da olduğumuz belki herhalde daha açık. Sonuçta daha çok arz yönlü işte şokların yaşandığı, talep tarafındaki olan gelişmelerin biraz daha geride kaldığı ve bütün dünyanın aslında işte hem savunma sanayi olsun hem diğer enerji olsun kendi kendine yetmeye çalıştığı ve kendi biraz daha bu tarafı desteklemeye başladığı, kendi alanlarını ve üretim alanlarını desteklemeye başladığı da bir dünya olduğunu düşünecek olursak, belki bir noktada biraz daha bu tarafa ağırlık verilmesi bile söz konusu olabilir.
1: Peki Doktor Güley Elif Yıldırım, şimdi bir tarafta da teknoloji yoğunluğuna göre sanayide bir keskin ayrışmanın yaşandığını gördük ki sanayi üretiminde 1.9'luk bir yıllık daralma yaşanırken yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde 114.5'luk bir artış var. Şimdi buna karşılık orta yüksek teknolojili üretimde 5.6'lık bir gerilemeye işaret ediyor. Ya bu ayrışmayı nasıl okumalıyız Gülay? Yani bugün yüksek teknoloji üretimdeki artış sanayide yapısal bir dönüşümün işareti mi, yoksa belirli sektörlerden sadece kaynaklanan sınırlı bir gelişme mi?
3: Çok güzel sorular ve soruların seçeneklerin içinde de cevaplar oluyor aslında. Hocam bugün sınavınızı kolay yaptınız, öyle söyleyeyim. Yani aynen ikinci şık çok net bir şekilde, çünkü yani savunma sanayi ve bilgisayar tarafı tabii ki yüksek teknolojiye giriyor. Yani hani bunların üretimi ve buradaki yani buradaki muhasebeleşme tabii bizi direkt olarak yüksek teknolojiye götürüyor. Daha ziyadesiyle de performans gösteremeyen, yani klasifikasyon anlamında söylüyorum, performans gösteremeyenler ya da yatayda giden sektörlerde daha ziyadesiyle işte aslında hikayeyi de burada görüyoruz. Yani düşük ve belki orta teknoloji diyelim, bunlarda çok fazla bir şey göremiyoruz ne yazık ki. Yani çok fazla bir hareket, çok fazla bir performans göremiyoruz. Yani 2-3 tane alt kalem var. Onlar da zaten direkt yüksek teknolojiye giriyor, onların üretim durumları. Hani o buradaki bu şeyi, hani bu resmi aslında biraz değişik bir resim olarak görüyor. Yani bakıldığında yatayda giden bir sanayi üretimi var. İlk 8 ay karşılaştırmasında hani çok fazla bir hareket yok. Orada bir performans eksikliği çok bariz. Hatta işte sanayisizleşme hikayesi çok ciddi şekilde tartışılıyor. Türkiye açısından hem yerel tarafta hem uluslararası tarafta. Hani bunlar tartışılırken bir yandan da yüksek teknolojinin bu denli, hani o klasifikasyonun bu denli iyi performans göstermesi bir farklı bir görüntü gibi geliyor. Ama aynen senin söylediğin gibi, yani şeye baktığımız zaman, zaten performans gösteren sektörlere baktığımızda bu bulmacayı çözüyoruz. Yani onlar direkt yüksek teknoloji klasifikasyonunda olan sektörler olduğu için burada böyle bir resim çıkıyor. Tabii bizim amacımız, hani bu çok ayrık ve çok heterojen bir görüntü var. Yani belki bunu ifade etmek lazım. Yani daha homojen ve daha sürdürülebilir bu görüntüden tüm sektörlerin pay aldığı bir görünüm bizim açımızdan. Demin de zaten onu söylemek istiyorum. Yani sürdürülebilir sanayi teknolojisi ve sürdürülebilir büyüme, bunlar çok önemli. Yani bizim şu anki görüntüde sanayiyi pas geçip ya da oraya hani çok fazla şey yapmadan direkt hizmet sektörüne gitmemiz de çok olumlu ya da çok böyle tercih edilebilir orta uzun dönemde bir senaryo olmamalı açıkçası. Yani bu belki emeklemeden koşmak gibi bir şey oluyor ki emeklemek çok önemlidir. Çünkü dizleriniz sertleşir. Hani sizin sanayinizin olması da çok önemlidir. Çünkü daha robust, daha böyle hani daha güçlü bir ekonomi olursunuz. Tabii ki hizmetler sektörü de çok önemli. Ayrılmaz bir parçası ama sanayideki o sertlik, o yani o güç anlamındaki orayı kaybedip de hemen biz emeklemeden koşalım, yürüyelim şeyine girdiğiniz zaman o çok sürdürülebilir bir noktayı getirmiyor maalesef size. Hani bunların hepsinin o anlamda söyledim. Yani aslında biz bir süreçten geçtik. Çok önemli bir süreçten geçtik laboratuvar şeklinde. Yani burada 3 yıl, 3,5 yılda biz ne kazandık, ne kaybettik sanayi anlamında. Belki bunun bir envanterinin, çünkü az bir süre değil 3,5 yıl. Bunun bir envanterinin, bir şeyinin, Z raporunun belki de çıkarılması gerekir diye düşünüyorum. Sevgili Aslı'nın söylediği gibi hani hangi sektörler burada çok ciddi, belki de çıkılmak istenilen sektörler vardır. Hani çok ciddi darbeydi ve bu darbe onarılabilecek darbeler mi, yoksa onlar için yeni şeyler mi düşünülmesi gerekiyor? Yani biraz terzi usulü bir yaklaşımla aslında sanayi tarafına gidilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece faiz indirimleri ya da işte verilen kısıtlı teşviklerden daha ziyade topyekun bir sanayi formülasyonu bu süreç sonrasında bence çok elzem bir gereklilik olarak ortada duruyor diye özetleyebilirim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi diğer tarafta da düşük teknolojili ürünlere baktığımız zaman orada yıllık %3,1, orta düşük teknolojili üretimde de 1,9'luk bir gerileme var. Yani aslında yüksek teknolojili ürünler, kategoriler dışarısındaki bu zayıflama Türk sanayinin geniş kesimlerinde maliyet ve talep baskısının aslında sürdüğünün bir sonucu olarak diye kesin bir yargıyla söyleyebilir miyiz?
2: Yani mutlaka talepten ziyade büyük ihtimalle maliyet tarafı ve de yani küresel olarak biraz önce bahsettiğim yani bazı sektörlerde, bazı pazarlarla özellikle rekabet edememek büyük ihtimalle. Bu sektörler biraz önce Güray'ın bahsettiği gibi belki de artık hani işlevini biraz daha başka sektörlere doğru kaydırıp buradaki ağırlığı gerçekten Türkiye'nin azalacak, belki de o sektörleri dönüştürmek gerekecek. Belli ki bu maliyet koşullarında ya da bu konjonktürel ortamda

0: bu sektörler o kadar da rekabetlerini koruyamıyorlar, rekabet güçlerini. Ve bu dönüşüm aslında birkaç yıldır yaşanıyor. Yani bu yıla özgü de değil. Baktığımız zaman bir süredir, yani şimdi mesela 2022-23'ün başından beri bakıyorum şu anda ben görüntüye. Özellikle işte tekstil ve giyim sektöründe, özellikle giyim sektöründe yaklaşık %30'luk bir daralma varmış gibi gözüküyor. Gene tekstil sektöründe de %5. Buna ekleyebileceğimiz bir de son dönemde plastik, kimyasal madde, bu sektörlerde de bir miktar diğer sektörlerin altında performans ve daralma varmış gibi gözüküyor. Şimdi buradaki şeyi tam olarak dediğim gibi biraz konjonktürel, küresel değerlendirmek lazım. Ve bazı pazarlarla artık rekabet edilemediğini, belki bu anlamda özellikle de birkaç sebepten, senin bahsettiğin girdi maliyet, yani maliyetler sadece girdi değil. ve işte yani domine eden bazı pazarların varlığını kabul etmek lazım. Yani burada kuru da düzeltseniz, faizi de indirseniz aslında tam olarak burada istenen verimi sağlayamayabilirsiniz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. Türk Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Doktor Gülay Elif Yıldırım. Gülay, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. İki Boğaziçi'li kadınla yine böyle yapmış olduğum şahane bir program oldu. Güzel cevaplar aldım. Güzel sorular sordum. Orada da biraz mütevazi olmayayım. Bugün çalıştım dersime çünkü. Aslı Savranoğlu, Serem Bloomberg ET Baş Ekonomistimiz. Efendim, evet, böylece sanayi üretimi yayınını noktalıyoruz. Düello'da birlikte olacağız. Hoşçakalın.
2: Reklam. Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
3: BBVA. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: BFM Grafik Tüellosu ile karşınızdayız. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz. Mehmet, şimdi yani sanayi üretim verisini aldık. Temmuz'daki daralmanın Ağustos'ta devam ettiğini gördük. Orada özellikle imalat sanayide %2,5'luk daralma, artık sıkı para politikasının ya da bunun dışında ihracat pazarlarının da ne kadar etkilediğini gösteriyor. Bir kompozisyon var. Büyümede de herhalde bir ayrışmayı göreceğiz hizmet ve sanayi tarafında.
2: Uzun zamandır şunu konuşuyorduk hatırlarsan. Sanayicilerle ne zaman konuşursak işlerin kötü gittiğini söylüyorlardı ama verilere yansımıyordu. Şu anda o söylemle veriler birbirine artık uyumlulaşmış durumda diyebiliriz. Yani son birkaç aydır özellikle TÜİK'in sanayi üretim endeksinde ciddi sert düşüşler görüyoruz.
1: Peki, başlayalım mı? Sen ne yapacaksın?
2: Ben bu fon krizinin aslında borç, yani kredi geri ödemeleri nasıl yansıdığına bakacağım. Son birkaç haftada takipteki alacaklarda her alanda ciddi bir yukarı yönlü hareket var. Ona bakmayacağım.
1: Peki, bakalım o zaman. Hızlıca başlatıyoruz efendim grafik düellosunu ve başlasın bakalım. Sanayi üretimi Ağustos'ta da geriledi. Temmuz'a baktığımız zaman Temmuz ayındaki daralmanın Ağustos'ta da düştüğünü görüyoruz ki Ağustos'taki daralma da dikkat çekici. Aylık bazda bakacak olursak burada aylık bazda, yıllık bazda 1,9'luk, aylık bazda da %1'lik bir daralma dikkat çekiyor. Uzun zamandır aslında sıkı para politikasının etkileri burada. Diğer tarafta maliyet artışları, hem finansman maliyeti hem finansmana erişim konusundaki sorunlar, hem de bunun yanı sıra sadece aslında maliyet ya da krediyle açıklanmaz, bunun yanı sıra ihracat pazarlarındaki değişim ve daha da önemlisi yüksek teknoloji ve orta düşük teknolojide ürünlerdeki ayrışmaya baktığımız zaman da yapısal bir değişim. Aslında karşımıza rekabet koşullarının da değiştiğini gösteren bir grafik olarak çıkıyor. Bir daralma devam ediyor burada. 3 aylık ortalamaya baktığımız zaman 3 aylık ortalamada da %1'lik bir daralmaya işaret ediyor. Yani 3 aylık ortalamada da, yıllık daralmada da, aylık daralmada da aslında pek iyimser bir görüntüyü karşımıza çıkarmıyor sanayi üretimi verisi. Diğer grafik gelsin. Ayrıntılara bakalım. Buradaki ana hikayelerden bir tanesi nerede nasıl bir daralma söz konusu oldu. Şimdi yıllık değişimde burada pozitif olarak baktığımız zaman yüksek teknolojili ürünlerde %14,5'luk bir artış dikkat çekiyor. Özellikle şunu söyleyebiliriz burada. Burada yüksek teknolojili ürünlerde bir artış söz konusu iken orta yüksek teknolojilerde 5, artı ve bunun yanında orta düşük teknolojilerde ise 1,9'luk bir daralma dikkat çekiyor. Yani aslında üretimde de bir yapısal kırılma, yapısal dönüşüm mü var? Bunu net bir şekilde görebiliyoruz ki bu grafik aslında bize bunu gösteriyor. Yani şunu söyleyebiliriz, rekabet koşullarının tartışıldığı bir dönemde geçerken Türkiye başka bir sanayi üretiminde, başka bir pencereden de bakıyor olabilir. Bunun yanı sıra toplam sanayide özellikle aylıkta %1'lik bir daralma varken, 3 aylıkta da birlik bir daralma varken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ve bunun yanı sıra elektrik tarafında, bir de enerji tarafında artış yaşanırken, özellikle imalat tarafında hem yıllık bazda %2,5'luk hem de aylık bazda %1,6'lık daralma sanayinin hem kredi koşulları hem ihracat pazarlarındaki yapısı hem rekabette sorgulanabilirlik gibi tüm detaylarla birlikte aslında bize olumsuz bir tabloyu beraberinde getirmiş gibi duruyor Mehmet. Bakalım bundan sonraki süreçte şu sorgulanmaya başladı. Şimdi dezenflasyon süreciyle mücadele eden Merkez Bankası sıkı duruşuna devam mı edecek? Yoksa bu sanayideki daralma görmezden gelinmeyip biraz daha burada kendine alan mı açmak isteyecek? KOBİ'lere atılan adım vardı. Sanayici tarafına atılan adımlar ne yönde olacak tartışılıyor.
2: Bu tartışma aslında genelde ikinci söylediğinde ağırlık basıyor. Yani Merkez Bankası bu sanayideki sert daralmaya dikkate alacak ve yılın son iki toplantısında da faiz indirecek şeklindeydi. Ama dün Goldman Sachs'tan bir rapor geldi. Ekim ayı henüz erken diye bir yorum var orada. Ancak şu tablo gerçekten Goldman Sachs'ı desteklemiyor. Yani Merkez Bankası burada özellikle rezervlerde de bir sıkıntı olmazsa yani tavrını indirim yönünde kullanacak gibi duruyor.
1: Hatta 100-150 bas puana kadar gitti ki bu süreç. Bakalım yani hem fon krizinin yaratmış olduğu o talep baskısı, hem dezenflasyon sürecinde beklentinin altında gelen enflasyon verisi ve sanayi üretimi derken buna kesin gözüyle bakılıyor artık.
2: Evet, yani iki toplantıda da muhtemelen 100'er bas puan şu anda fiyatlamalarda, zaten swap piyasasında da benzer şekilde fiyatlamalarda bulunuyor. Pelin dediği gibi bir ihtimal daha yüksek bir indirim de söz konusu olabilir. Bu özellikle İran-ABD konusundaki gelişmelerin petrol fiyatını etkilemesi durumunda. Ben hızlıca takipteki krediler tarafına bakacağım. Takipteki kredilerde son dönemde zaten bir yukarı yönlü hareket vardı. Bazı alanlarda daha iyi, mesela büyük şirketlerde çok fazla artmıyordu ama KOBİ'ler üzerinde baktığımızda kötüydü. Bireysel tarafta baktığımızda hem ihtiyaç kredilerinde hem de kredi kartları tarafında ciddi bir yukarı yönlü hareketi zaten uzun zamandır görüyorduk. Son dönemde özellikle son Eylül ayının ortasından itibaren bireysel taraftaki bu bozulmanın hızlandığını görüyoruz. Son 3 hafta itibariyle takipteki krediler, bütün sektörden bahsediyorum, takipteki krediler 47 milyar TL yukarı gitti. Sadece geçen haftaki takipteki kredi artışı 26 milyar lira oldu. Bu oldukça yüksek bir oran. Dolayısıyla oranlarda da hızlı bir yukarı yönlü gidiş gördük. En sert taraftan, yani en sert yükselişin olduğu taraftan başlayayım. Orası ihtiyaç kredileri. Orada gerçekten veri tarihinin en yüksek oranını görüyoruz. Veriler, BDDK'nın verileri 2014'e kadar gidiyor ve dolayısıyla biz o zamana kadarki oranları biliyoruz şu anda. 2016'nın ortalarında %6,6 ile burada bir rekor seviye görmüştük. Daha uzun zamandır görülen en yüksek seviye görmüştük. Daha sonra aşağılara gelmişti. Ancak 2024-2025'ten itibaren çok hızlı bir şekilde yukarı gitti ve sektör ortalamasının iki katında üzerinde bir ihtiyaç kredisinde takibe dönüşüm oranı gördük. Son 3 haftada bu oranın çok fazla yükseldiğini ve 6,75'e geldiğini görüyoruz. Bireysel kredi kartlarında bu oran yine benzer şekilde yüksek ama 2018-2020 döneminin hala altında olduğunu hatırlatalım. Oradaki bozulma ihtiyaç kredisi kadar yüksek değil. %5,7'lik bir durum var. Sektör geneline baktığımızda ise %3,2'lik bir takibe dönüşüm oranı görüyoruz. Bu 2024'ün başlarında %1,4 civarındaydı ve oldukça tarihi düşük seviyelerinde seyrediyordu. Burada kademeli bir artışı görüyoruz. Peki bireysel tarafta bu tarz bir bozulma gerçekleşirken ticari tarafta işler nasıl diye baktığımızda, ticari tarafta büyük ve küçük şirket ayrımının çok net bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz.
1: Mehmet Fatih Karahan'a dönüyoruz. Evet. Önemli açıklamalarda bulunuyor. Söyle işte.
3: Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Tekrar İstanbul'da, bu güzel ülkede bulunmak çok çok keyif verici benim için de. Şimdi nasıl bir iletişim kurmalı? Hali hazırda bazı merkez bankaları bununla ilgili deneyimler yaşadı. Ama şimdi adaptasyonu konuşacak olursak, bu iletişime nasıl adapte olacağız? Bunun da farklı yollarını bulmamız gerekir. Çünkü koşullar çok hızlı değişebiliyor. Şimdi yaşadıklarımızdan, son yıllardaki deneyimlerimizden dersler de muhakkak çıkartmışızdır ve bununla ne kastediyorum bunu da anlatmak isterim. Ama şimdi en bariz olanla başlayalım. Bu sözlü yönlendirme düşük enflasyon ortamında faydalıydı. Ama sonrasında ek enstrümanlara da ihtiyaç duyduk. Tabii o kullandığımız enstrümanlar da bize faydalı oldu. Örneğin risk primleri tarafında ve aynı şekilde reel oranlar da o zaman daha düşüktü. Uzun vadeli getiriler de daha iyiydi. Yani bu enstrümanları da yeri geldiğinde kullandık zamanında. Ama geçmişte yaşadığımız durumun aynısını yaşamıyoruz şu anda. Dolayısıyla aktarım mekanizması, sözlü yönlendirme, bunları sorduğunuzda artık ilgisi azaldı, alakası azaldı. Bir de belirsizlik seviyesi çok çok yükseldi artık. Yani uzun süreler, geçmişte düşük enflasyon dönemi yaşamıştık.

0: Ama şimdi
1: baktığımızda
0: negatif arz şokları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Bu da enflasyonu yukarı yönlü itiyor.
1: Providing very explicit forward guidance, in particular if this forward
0: şimdi
1: guidance
0: sözlü yönlendirme koşulsuz şartsız olmamalı
1: tabii.
0: Ki söylediğim gibi geçmişte de özellikle de pandemi döneminde çok ciddi deneyimler edindik. Yani piyasalar da tabii bunu koşullu olarak algılıyordu. Bu da problemler
1: vurdu.
0: Ve mevcut durumda düşünecek olursak henüz alt bantta değiliz. Hala daha bir miktar belirsizlik var karşımızda ve sözle yönlendirmenin de dolayısıyla bu şartlarda çok da gerekli olduğunu düşünmüyoruz. Tabii şimdi merkez bankaları piyasayı yönlendirir. Bu çok net bir durum. Ve basit bir şekilde anlatacak olursak ana rollerimizden, sorumluluklarımızdan bir tanesi de finansal koşulları değerlendirmektir. Gözlemleyeceksiniz, değerlendireceksiniz ve yükümlülüğünüz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Aynı şekilde beklentileri takip edeceksiniz, özellikle faiz oranları tarafında ve bir noktada merkez bankacılar olarak mali koşulların, finansal koşulların çok da makul olmadığını düşünüyorsanız piyasaları da bir şekilde yönlendirmeye, onları kılavuzluk etmeye çalışacaksınız. Tabii merkez bankaları hala bunu yapıyor. Adı sözle yönlendirme olsun, başka bir adı olsun. Bunu bir noktada yapmaya çalıştılar. Çünkü bu da aslında piyasalara bilgi veriyor ve değişkenler karşısında dolayısıyla piyasalarda karar vermeye çalışıyor. Ve yine aynı şekilde kendilerine hedefler belirliyorlar ya da aktarım mekanizmaları üzerine çalışıyorlar. Bu da işleyebilir, çalışabilir pek çok senaryoda. Çalıştı da, işe yaradı da. Piyasalar tabii verilen bilgileri farklı da yorumlayabilir ya da bir olguya piyasalar farklı, merkez bankaları farklı bakabilir. Bu da olan bir durum. Peki başka neler yapılabilir? Mesela bir merkez bankası. Makro tahminlerini paylaşıyorsa ki bunların da aslında bazı varsayımlar ve bazı belirli faiz oranı patikasına bağlı olduğunu unutmamak gerekir. Şimdi bu projeksiyonlar, tahminler orta vadede yükümlülükleri, sorumlulukları yerine getiriyor. Hedeflere onları ulaştırabiliyor olmalı. Yani merkez bankasının paylaşacağı tahminler böyle olmalı. Ama şimdi belirsizlik çok yüksek ise pek çok merkez bankasında şunu gördük. Bir baz senaryo paylaşıyorlar yüksek belirsizlik karşısında. Ama buna ek olarak farklı senaryolarda çalışıyorlar. Alternatiflere bakıyorlar. Belirsizlik unsurlarının değişmesi durumunda ne olabilir, bunu dikkate alıyorlar. Tabii merkez bankaları farklı hareket de edebilir. Farklı para politikaları da benimseyebilirler bu alternatif senaryolara göre. Diyelim ki faizi sabit tuttuk ama X şöyle, Y böyle. O zaman nasıl reaksiyon verebiliriz? Bu senaryoya göre ne yapabiliriz? Merkez bankaları bunu da çalışır. Ki şimdi tekrar sorunuza dönelim. Para politikasının aktarımı için yine de faydalı olur mu? Olabilir. Mevcut durumda baktığımızda söylediğim gibi baz senaryo ve bununla ilişkili riskler, potansiyel reaksiyon mekanizması, fonksiyonu, bunların hepsi dikkate alınıyor ama her gün veri de geliyor. Ve dolayısıyla merkez bankası piyasalarla beraber veriyi okumalı ve piyasaların bu veriye nasıl tepki verdiğini de bir o kadar öğrenmeli, takip etmeli, bağlama dikkat etmeli ve Bu olduğu zaman da piyasalar şu olasılıkta ne olabilir, bu olasılıkta ne olabilir, bunu

0: öngörüyor. Bu da tabii paralel bir şekilde ilerlerse sizi de hedefinize yaklaştırıyor. Şimdi değişiklikler yaşadık. Son bir sene içerisinde çok şey değişti. Bir adaptasyon söz konusuydu bu yeni koşullara. Ki şahsen bunun uygun olduğunu düşünüyorum. Yani belki de bir noktada o eski düşük enflasyon senaryomuza geri dönmeye de başlayabiliriz. Alt bankları da artık görüyor ya da konuşuyor olabiliriz. O zaman da belki sözle yönlendirme tercih edilebilir söylediğim gibi. Ama şu an farklı bir bağlamdayız. Evet, teşekkürler bu cevabınız için. Şimdi cevabınızdan da şu yorumu çıkarıp sonuna kadar da katılıyorum. Yani sözle yönlendirmeye karşı değiliz. Yani koşulsuz, şartsız bir sözle yönlendirme. Buna karşı değiliz. Yani bir yol çiziyorsak, belirli bir hedefimiz varsa bunu kimseden saklayacak da değiliz. Ama belirsizlik çok yüksekse veriler karşısında da bir miktar elimizde esneklik olsun isteriz. Dolayısıyla esas bunu anlatmaya çalışıyoruz. Veri geldiğinde nasıl tepki verebiliriz, ne yapabiliriz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet, bir de daha az bariz olan bazı detaylar var. Mesela forum boyunca da bu aslında bu vurguyu yapıldı. Şimdi bir iletişim kuruyoruz ve bu belli koşullara bağlı oluyor bazen. Bazen de tam tersi oluyor. Bunlar piyasa için önemli. Çünkü kullandığımız dile bile çok dikkat ediyorlar. Bunun farkındayız. Ancak bazen durum gerçekten zorlayıcı oluyor ve zor bir bağlamdaysak, zor bir ortamdaysak o zaman zorluklarla karşılaşıyoruz ve ne yapacağımızı seçmek, belirlemek de zor olabiliyor. O zaman da belirli yollara sapmaya karar veriyoruz bazen. Ve bazı detayları da tabii sıklıkla tekrar vurguluyoruz. Evet, teşekkürler. Şimdi daha geniş çapta bir soruyu düşünelim. Bu belirsizliği nasıl yöneteceğiz? Ki bu noktada yıl başını hatırlatmak isterim. Sizin de bir konuşmanız olmuştu. Ocak ayının sonundaydı. Üç ana prensipten bahsetmiştiniz merkez bankaları. Canlılık, esneklik ve reel gelişmelere bağlı kalabilmek. Şimdi bunlar tabii ki çok kıymetli ama o zaman dünya biraz farklıydı. Jeopolitik gerginlikler henüz başlamamıştı. Yani resim biraz farklıydı ama şimdi günümüze geldiğimizde ve politik resme baktığımızda sizce o prensipler güvenli bir şekilde fiyat istikrarını sağlamak için bize hala kılavuzluk edebilir mi? Ya da artık koşullar çok değiştiği için geçerlilikleri hafifledi mi, azaldı mı? Ben hala geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü konuşmamı hatırlayın. Bunları ifade etmemin arkasında yatan motivasyon bence hala çok geçerli. Bugünün şartlarıyla da. Çoğu merkez bankası o bahsettiğim prensiplerle hareket ediyor. Ben söyledim diye değil. Elbette yani çoğu merkez bankasının o hareket etme ruhunda, harekete geçme ruhunda o motivasyonlar var. Bir de o zamanki konuşmam yine çok yüksek belirsizlik ortamında gerçekleşmişti ve belirsizlik unsuru belki birkaç taneydi, daha azdı ama söylediğiniz gibi şu an jeopolitik riskler ve teknoloji, yeni gelen çok büyük riskler, bunu aynı şekilde hyperscaler, finansal sektör, bazı demografik değişiklikler, bu tarafta da bunların geçerli olduğunu, yani bu tarafın da belirsiz olduğunu ifade etmek gerekir. Ve aslında mesajım şuydu, bir merkez bankası için iki en önemli değişken nedir desek faiz oranı ve enflasyon. Ama bu değişkenlerin, diğer değişkenlerin, yani jeopolitiğin, teknolojik gelişmelerin bu iki unsuru nasıl etkileyeceği de belirsiz. Farklı etkiler yaratabilir ve zaten teknoloji tarafında özellikle de yapay zekada bu etkiyi görüyoruz. Teknolojinin enflasyon üzerindeki etkisi uzun vadede de çok farklı olabilir. Teknolojik gelişmeler belki uzun vadede enflasyonu düşürücü etki de yaratabilir ama başlarda taleple ya da diğer unsurlarla bir enflasyon arttırıcı gücüne dönüşebilir. Şimdi hal böyle ise bir merkez bankası nasıl hareket edecek? Tabii söylediğimiz gibi belirsizlik çok kritiktir. Dün de forum boyunca vurgulandı. Kredibilite burada olmazsa olmaz bir unsur. Çoğu merkez bankası, bütün merkez bankaları için durum böyle ki özellikle son 10-20 yıla bakacak olursak merkez bankalarının hedefleri de net, özellikle enflasyon tarafında ve bir merkez bankasının kredibilitesi yüksekse o zaman hedeflerine de ulaşacağı beklenir. Bir bağımsızlığı da vurgulayarak. Merkez bankalarının takip edeceği yol ya da rota nedir? Yani burada birkaç seçenek olabilir. Evet, canlı ve güçlü kalabilmek, o robustness ki pandemide bunu gördük. O zamanlar yine ciddi şoklar yaşadık. Arkasından da Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Onlar yaşanırken şunu gördük. Her şey bir anda değişebilir. Ve sizin pozisyonunuzun, zemininizin herhangi bir bağlama, herhangi bir değişime de hazır olması gerekir. Düşük enflasyon ortamına da hazır olmalısınız ki bunun neden böyle olması gerektiğini çok net bir şekilde biliyoruz. Ama o zaman hatırlayın, yani pek çok şey aynı anda değişiyordu neredeyse ve sizin buna da hazır olmanız gerekir. Değişim karşısında her türlü reaksiyonu verebilmelisiniz.
1: Yani
0: bu ilk prensip bu şekilde. Şimdi esneklik dedim ikinci olarak. Bu da aslında çok net. Yani belirsizlikler çok yoğun ise ki şu an öyle bir dünyada yaşıyoruz. Hatta bu bir örnekle anlatalım. Şimdi arz şokları yaşıyoruz. İki tanesini hatırlayın. Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki savaştan dolayı yaşanan şoklar. Bunların etkileri farklı oldu. Şimdi elbette her iki durumda da enflasyonu yukarı yönlü itti. Ama 2022 yılındaki koşullar, o şokun boyutu bambaşkaydı. Bir de bir kombinasyon durumundan bahsediyoruz bu şokta. Çünkü talep tarafı da çok ciddi etkilenmişti. Bir yanda da tabii pandeminin kısıtlamalarını yeni yeni geride bırakıyorduk. O zamanki politikalar da farklıydı. Mesela eksi 0.5 faiz oranı. Bunu size hatırlatmak isterim.
2: Emlak Katılım Portföy sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. It's been lonely, trying to get your attention from a thousand miles away.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ela Rakgün ve Focus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Haftanın son işlem gününe bakıldığında içeriden bir sürü verinin geldiğini gördük. Ve bakıldığında sanayi üretiminde sert bir daralma yaşandı. Yıllık %1,9'a varan bir düşüş vardı. İnşaat imalat endeksine bakıldığında ise %29,59'a varan bir artışın da olduğunu gördük diyelim. Ve bu tarafın piyasalara yansımalarını bu sabah saati seanstaki son performansı bakalım. Borsa İstanbul'da BIST ana endeksi şu an 12.200 bandında fiyatlanmasını sürdürüyor. Alt endeksler tarafına bakıldığında bankacılık, sanayi ve aslında mali tarafta ise karışık bir seyir var. Banka mali taraf negatifken sanayi tarafında yatay pozitif bir işlem hacminin de geçtiğini görüyoruz diyelim. Turizm tarafına doluluk oranları geldi. Yatay bir seyir vardı. Şu an turizm endeksinde %2,5'a yakın sayan bir primin de olduğunu, Borsa İstanbul ana endeksinde bir ayrışma yaşattırdı da görüyoruz diyelim. Küresel para piyasalarına bakıldığında aslında daha güçlü bir dolar endeksi vardı diyerek şu an kısa bir araya gidelim Focus'ta.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Fokus'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanayi üretimi gelmişti. Sıcağı sıcağına veriyi konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi OSB Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öner. Murat Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Murat Bey, sizin de her sanayi üretimi verisi geldiğinde aslında sıcağı sıcağına rakamları değerlendiriyoruz. Şimdi bugüne bakıldığında Ağustos ayı özelinde gelen rakamlar ise sert bir daralma olduğunu gördük. Çünkü öncekilerde %0,2'ye varan bir geri çekilme yaşanmıştı ve yüksek teknoloji tarafındaki üretim, orta teknoloji tarafındaki üretimin de katkısıyla hafif bir geri çekilme var demiştik. Fakat bu zamanki tabloya bakıldığında yıllık bazda %1,9'a varan, aylık tarafta %1'e yakın sayan bir geri çekilmenin de yaşandığını gördük. Hemen alt kalemlerine bakıldığında dayanıklı tüketim mallarındaki %2,9'a varan bir geri çekilmenin de bu verideki düşüşü aslında puan bazlı baskılarda etkilediğini gördük. Şimdi bakıldığında imalat sanayi sektöründe ise %0,3'e varan bir azalma varken yine Ağustos'ta %1,6'ya varan bir geri çekilmeyle bu daralmanın daha da ayrıştığını

0: Şimdi tabii biz her yayına bağlanışta neredeyse aynı şeyleri konuşmaya başladık. Yani neticede ekonomi öyle bir gidişatı var ki bunlar bize hiç sürpriz olmuyor. Her bağlanışımızda her ay diyoruz ki gerçekten artık sanayisizleşme çok kırıksandı ve bunun sonucunda daralmalar başladı. Yani bu o kadar doğal bir şey ki ve bunun maalesef önünü alamıyoruz. Ama benim şu anda aslında en çarpıcı ne biliyor musun? Bu son zamanlarda sanayiciler arasındaki konuşmalarda beni en çok korkutan şu oluyor. Artık sanayicilerin yatırım yapma hevesi ve cesareti kalmadı. Heyecanı kalmadı. Şimdi en büyük ülkenin sıkıntısı burada. Eğer sanayici yatırım yapma cesaretini bulamıyorsa, o heyecanı kalmamışsa bu sonuçların alınması o kadar doğal olacak ki artık sürekli biz bu düşmelere alışacağız. Yani şimdi ben size bağlanmadan da gerçekten bir de hafızamı da yenilemek için bir geçmişteki özellikle ihracat rakamlarına baktım. Şimdi ilk 10'da Ford, Toyota, Renault var otomotivde. Beyaz eşyada Vestel, Arçelik var. Otomotiv ilk 9 ayda sadece %3,1'lik bir büyüme yapmış ama beyaz eşya %18 küçülmüş. Yani bu gidişat gerçekten inanılmaz bir şekilde sıkıntılı gitmeye başlıyor. Ve mesela geçen yayınlarımızda ben hep şeyden de bahsettik sizde. Bizim fabrikalarımız kapanıyor. Kiralık fabrikalar sayısı artıyor. Satılık fabrikalar sayısı artıyor. Ve inanır mısınız? Son konuşmalarımızdan bu yana değişen bir şey olmadı. O satılacak fabrikalar da satılamıyor. Yani kapılarında ilanlarla duruyor da bunlar Türkiye ülke için çok kötü olgular. Yani bunların nasıl düzelecek? Hakikaten artık çıkmaza girdik. Bunun bir tek yolu var. Karlılığımızı artırmak. Karlılığımızı artırmak için de ne lazım? Maliyetlerin düşük olması lazım. Kurların makul düzeyde olması lazım. Bunu sağlamadığın müddetçe de biz bu tabloları bu şekilde görmeye devam edeceğiz ama
1: Peki.
0: bunu buyurun.
1: Peki Murat Bey, şimdi biraz ihracattan bahsetmişsiniz. Bakıldığında en beyaz eşya otomotiv tarafının aslında altını çizdiniz. Bu aya karşılık gelen ihracat iklimi endeksi rakamlarına bakıldığında orada yukarı yönlü bir seyir var. Fakat sanayi üretimi tarafında gerçekten yıllık bazda %1,9'a varan bir daralma olduğunu gördük. Peki bu tezatlık bize neyi ifade ediyor? Şimdi ihracatın aslında bu üretimi telafi edemediği bir ortamla mı karşı karşıyayız ve sizde iç pazardan gelen bir talep olmamasından dolayı mı burada üretimde bir geri çekilmeyle karşı karşıya kaldık?
0: Bakın işte ben rakamlar, ben ihracat şirketler bir timden aldım bu rakamları. Timde ilk de 10 tane büyük şirketin 5 tanesi otomotiv ve beyaz eşya. Bunlar arasında bir de Tüpraş var. Tüpraş'ı saymazsanız bunların rakamları artmıyor, düşüyor. Bunların rakamları düşerken başka sektörler artıyorsa onu ben bilemiyorum ama Türkiye'deki ihracat endeksinin yükselmesi bana göre gerçekten bilemiyoruz. İşte şimdi fon skandalı çıktı. Bunu biliyor muyduk biz? İnanın birçok sanayicinin bundan haberi yoktu. Yani Türkiye'de bilmediğimiz tabii birçok olgu var, birçok gelişme var. Bu da ihracatında şimdi mesela 211 milyar ilk 9 ayda 211 milyarlık ihracat yapmışız.
1: Evet.
0: 282 milyarlık ithalat yapmışız. Yani 71 milyar da orada bir açık vermişiz. Neticede bu şeyde ihracat endeksinin artışı ben anlamıyorum. Gerçekten sanayici olarak da anlamıyorum. Bu kadar artık bu yani iktisadi kavramlarımız da değişti. Bunları da anlamıyorum. Ama umarım o rakamlar doğrudur. O rakamların altında farklı şeyler yatmıyordur. Ama ihracatı lokomotifi olan firmalar eğer ihracatlarını artıramıyorlarsa, hatta beyaz eşya gibi %18'lik bir düşüş sağlanmışsa, ben bu rakamların hepsine artık şüpheyle bakmaya başladım. Keşke ben yanılsam, Türkiye'nin şartları gerçekten çok daha doğru gitse. Ya
1: Peki Murat
0: hakikaten
1: Bey,
0: sana
1: Tek çıkış maliyetleri düşürmek ve karlılığı artırmak olduğunun altını çiziyorsunuz. Şu son zamanın nakit akışının bir hayli bozulduğunu reel sektör tarafından duyuyoruz. Peki şu an OSB tarafında nasıl bir tablo var? Tahsilat sorunları ve diğer

0: taraftan nakit akışı tarafındaki sıkıntılar ne ölçüde, hangi boyuta gelmiş bulunmakta? Siz burada likiditeyi sağlayamayan şirketlerin daha da arttığı duyumunu alıyor musunuz?
1: Şimdi tutuklu organize sanayi bölgesi gerçekten Türkiye'nin çok farklı bir sanayi bölgesi. Bizde çok güçlü firmalar var. Onun için mesela elektrik satışını biz kendimiz yaptığımız için fabrikalar kısmında, büyük fabrikalar kısmında elektrik tahsilatında çok büyük sorun yaşamıyoruz. Çünkü bizim firmalarımız hali güçlü. Ama bize bağlı 2500 tane de küçük işletme var. 3 tane kooperatif bize bağlı. Mesela o küçük, orta seviye dediğimiz, yani KOBİ dediğimiz insanlar çok büyük sıkıntıda. Artık elektrik paralarını vadeli çeklerle ödemeye başladılar ki burada da biz faiz uygulamak zorunda kalıyoruz. Ki banka faizinin de üzerinde bir faiz uygulanıyor şu anda. O sebeple elektrik paralarında. Buna bile razılar. Yani yeter ki elektriği kesilmesin, sistemi devam etsin, üretimi devam etsin. Yani küçük sanayide büyük problem var. Ama işte OSB'nin, bizim Tudulu OSB'nin dışında her gün çok büyük bir firmanın işte iflasa gittiğini görüyoruz. İşte Concordato'ya gittiğini görüyoruz. Bunların artması Türkiye'de bir şeylerin doğru gitmediğini bize gösteriyor. Peki. Onun için diyorum ki yani maliyetlerin mutlaka geriye çekilmesi zaten mümkün değil. Sabit tutulması. Çünkü Ocak ayında şimdi evet, asgari ücret artacak. Yani asgari ücret de artık bizim referansımız değil. Çünkü bugün 27 bin lira asgari ücreti kullanan bir tane bile sanayici yok. Biz kendi asgari ücretimizi zaten kendimiz belirledik. Ama yılbaşında bunun da artışını yapmak zorundayız. Yani geleneksel olarak. Buyurun.
0: Murat Önay, çok teşekkürler değerli katkınız için. Maalesef süremizin sonuna geldik. Şimdiden sizlere de iyi hafta sonları dileyelim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, Fokus Noktaları Uzar'ın ardından risk yönetimiyle tekrardan karşınızda olacağım.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, her cuma olduğu gibi risk yönetimi programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Yeni yatırım araçları, yükselen tahvil faizleri ve yatırımcılar bu ortamda ne yapmalı diye konuklarımıza soruyoruz. Ve aslında her zaman daimi konuklarımızdan biri olan Eurobond tarafı ve verim eğrisini konuştuğumuz konuğumuz. Kendisi Black Sea Advisory kurucu orta Eren Kuru bizlerle. Eren merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Hep sene risk yönetimi programında beraberize yükselen tahvil faizleri, yapay zeka harcamaları ve yatırımcılar bu ortamda ne yapmalı sorusunu soruyoruz. Şimdi bakıldığında ben biraz daha yapay zeka tarafından devam etmek istiyorum seninle. Çünkü bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda küresel tarafta bir yapay zeka iyimserliği varken sonra bu yatırımlar acaba karşılığını vermez mi? Negatifliğinin de geldiği bir fiyatlama ortamıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bir taraf pozitifken bir tarafta aslında bu rally'yi durduran ve negatif tarafa çeken bir söylemle de piyasaları dalgalandırmaya devam ediyor. Fakat diğer taraftan bakıldığında ABD tahvil faizlerini 2 yıllıklar bile şu an 5'e yakın sayan bir fiyatlamayla gidiyor ve CAPEX harcamalarında rekorların görülebileceği de öngörüyor ki görülmeye devam ediyor ve birçok da yapay zeka teknoloji şirketi tahvil faizlerinde borçlanmaya doğru gidiyor. Şimdi küresel tarafta şirketlerin tahvil getirilerine baktığımızda ise burada yükselen tahvil faizleri sebebiyle borçlanma maliyetlerinin de arttığını görüyoruz ve Oracle, Microsoft gibi şirketlere baktığımızda ise burada aslında yukarı yönlü giden bir tahvil getirisinin de olduğunu görüyoruz. Bu ortamda sence nasıl bir performans ilerleyebilir ve hangi şirketlerin tahvilleri daha cazip hale yatırımcılar nezdinde gelebilir sence?
2: Aslında çok güzel özetledin bu tarafı. Hani biliyorsun ki hani CAPEX, kabaca hani CAPEX yatırımlarından doğan şirketlerin, AI tarafında yatırım yapan şirketlerin sürekli tahvil ihracını gördük.

0: görmede devam edeceğiz. Hatta 2020'nin sonuna kadar Goldman Sachs'ın raporuna yanlış hatırlamıyorsam 420 milyar dolarlık bir ihraç var.
1: Evet.
0: Şimdi buradaki ihraç ve tahvil arzının yığınlığı çok fazla olmaya başladı senin dediğin gibi. Ve 2027'nin sonuna kadar da devam edecek. Buradaki hani tahvil getirilerinin yukarı doğru gitmesi bu miktar endişe yaratıyor. Aslında sen yayına girerken özetledin o tarafı. Hani küresel taraf olsun, küresel taraftaki mali sıkılaşma olsun.
1: Evet.
0: Tüm tahvil faizlerini yukarı itti. Ama AI tarafında biraz daha farklılaşıyor konu. Çünkü data center'da nereye nasıl hani etki edecek? Hani bu mali tabloya yansıması yakın tarafta olacak mı? Şu an bir soru işareti. Ama mevcut konjonktüre göre bakıldığı zaman da ilerleyen dönemlerde mali tablolarda herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini gözüküyor. Şimdi şirketler tarafına döndüğümüz zaman karşımıza 5 tane büyük şirket çıkıyor senin demin söylediğin gibi. Bir tanesi Microsoft, Facebook, Amazon, Google ve Oracle. Şimdi burada getirilere bakıldığı zaman ve buradan bir hani genelde büyük yatırımcılar hani Eurobond tahvili yapıyor, Avrupa Bankası tahvili yapıyor, yatırımı yapıyor. Hani bu AI temasında son dönemlerde çok ön planda olduğu için bu şirketler önümüze çıkıyor. Şimdi burada hangisi tercih edilmesi lazım? Senin demin söylediğin gibi Oracle'ın grafikte görüldüğü gibi sürekli kendini genişleten bir getirisi mevcut.
1: Evet.
0: Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında borcun sermayeye göre yüksek olması. Şu an %70'li seviyelerde yer alıyor.
1: Evet.
0: Buradaki getirinin önümüzdeki dönemde de tahvil ihracının devam etmesi düşünüyorsak ve düşünüyoruz zaten. Buradaki getirinin bir miktar daha yukarı doğru genişleyeceğini düşünebiliriz. Hemen arkasından demin söyledim 4 tane şirket vardı. Bunların borç bölü öz sermayesindeki hani rasyosu %20'lerde. Hemen hemen aslında Oracle'ın %2,5 kadar altında yer alıyor. Bunlar biraz daha defansif tarafta yer alabilir. Ama Oracle ve Oracle benzeri şirketlerin toplam AI portföyünün içerisindeki ağırlığı bir miktar daha az olabilir. Yani hatta Oracle'ın getirisine baktığım zaman bir gelişmekte olan ülke statüsündeki getiri gibi bir gözükebiliyor. Diğerleri bir miktar daha ABD tarafında, defansif tarafta ve orta tarafta ve Oracle biraz daha küçük tarafta yer alabilir diye söyleyebilirim. Son eklemem gereken bir şey var. Biliyorsun ki hani ABD tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor ve yeni yüksek seviyeler hani bulmak zor. Hani nereye doğru kestirmek çok
1: evet.
0: güç. O yüzden buradaki tahvilleri de seçerken, portföy yaparken de şu anlık kısa ve orta tarafta pozisyonlama yapmakta yarar var diyebilirim.
1: Çok uzun vadeli bir öngörü sunulmuyor şu fiyatlamalarda diye altını çiziyorsun anladım. Şimdi küresel tahvil faizlerindeki bu artış konuşmaya devam edelim. Çünkü bakıldığında ise aslında burada gelişmekte olan ülkeler tarafında ise risk primleri ve burada aslında getiri eğrilerinde yukarı yönlü giden bir seyrinde olduğunu görüyoruz ki ekranımıza da şu an bu seyrinde yukarı yönlü gittiği yansıyor. Peki burada hangi ülkenin Eurobond'una yatırım yapmak sence daha cazip bir getiri sağlayabilir?
0: Burada karşımıza aslında yine Brent petrol çıkıyor. Brent petrol biliyorsun yukarı doğru hani Şubat ayının sonundan sonra yukarı doğru şu an yükseldi. 100 doların üstünde yer alıyoruz şu an. Şu an ikiye bölersek bundan pozitif tarafta yer alanlar var. Yani petrol ihracatçısı ve ithalatçısı olarak. Burada ihracatçı olarak karşımıza hani gelişmekte olan ülkelerde Güney Afrika, Latin Amerika ve Şili gibi ülkeler karşımıza çıkıyor. İthalatta da Türkiye gibi enerji tarafında biraz daha zayıf ülkeler yer alıyor bir miktar daha bağımlı
1: Çin'de
0: olarak.
1: Çin'de yakıt ihracatına başlamayı planlıyormuş. Bu son dakika aslında haberinde hemen burada söylemini ekleyeyim.
0: Süper. Bu ikisini yan yana koyduğumuz zaman ve performans olarak bakıldığı zaman aslında buradan ilerleyen dönemlerde eğer Brent petrolün savaş biraz daha sönümlenecek, bir miktar daha diplomasi tarafı daha ağır basacak olduğu zaman biz bence burada ihracatçı portföyden biraz daha ithalatçı portföye biraz daha kıl payı rotasyonu kaydırabiliriz diye söyleyebilirim. Şimdi neden diyeceksin? Şu anki konjonktüre göre sürekli herkes portföyü bir miktar daha defansif tarafta pozisyonlama yapmak istiyor. Getirisini bir miktar daha volatiliteden az etkilenmek için vadeye kısaltıyorlar. Kısa ve orta tarafta bir miktar daha vadeye önem veriyorlar. Ama bu konjonktür 2027'den sonra eğer Trump bir miktar daha iyileşirse ve jeopolitik risk bir miktar daha erirse bence artık bir miktar ihracatçı olan Brent petrolden bir miktar daha ithalatçı olan ve spread'i ABD tahvil faizinin daha hızlı genişleyen ülkelerden tercih etmek lazım diyebilirim.
1: O tarafa doğru bir seçim olması gerektiğini söylüyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin risk primine bakıldığında peki gelişmekte olan ülkelerle beraber yükselen bir eğri mi var diye sana sormak istiyorum. Çünkü eğer yükseliyorsa bu tarafta Eurobond verim eğrisinin hangi tarafında sence risk almak daha mantıklı olabilir?
0: Aslında hani gelişmekte olan ülkelerle paralel hareket ettik diyebiliriz. Hani kabaca demin de söylediğim gibi hani petrol tarafında en karnı zayıf olan kesim daha burada fazla etkilendi. Türkiye'nin buradaki risk primi şu an kabaca yanlış görmüyorsam 250 bas puanda ve çevresinde fiyatlanıyor evet. diyebilirim. Buradaki fiyatlamalar hani yılın başında 200 bas puan çok hafif altındaydık. Şu an 250 bas puanın civarındayız. Kabaca bir verim eğrisi bir 50 bas puan kadar yukarı doğru geldi. Şimdi uzak tarafa doğru bakıldığı zaman yılın başında, tekrar yılın başına döndüğümüz zaman 10 yıl ve üstü getiriler %8'in altındaydı. Şu an %8,5'a yaklaştı diyebiliriz. Yakın taraf, orta taraf şu an pahalı hani verim eğrisine bakıldığı zaman. Orta ve uzak tarafta tekrardan bir risk alabilir gibi bir yere geldik diyebiliriz. Rotasyon tekrardan şunu altını çizmekte yarar var. Yani ABD tahvil faizinin uzak tarafı nereye doğru oturacak orayı kesmek çok güç. Ama şu anki konjonktüre göre ise Eurobond verim eğrisinin uzak tarafında hala bir miktar daha fırsat oluştu ve oluşmaya devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden mevcut koşullara göre yılın başında biz verim eğrisinin kısa ve orta tarafında yer aldıysak şu anki konjonktüre göre de ABD tahvil faizlerini tekrardan söylemek isterim. Oraya dem vurarak bir miktar orta uzak vadeye yayılabilir diye söyleyebilirim.
1: Altını kalın bir çizgiyle çiziyorsun. Şimdi 30 yıllıklar 5.61 seviyesindeyiz. Biz 5.30'ları konuşurduk ve 2007 yılında rekoruydu 5.30'lar. 10 yıllık 5.23, 5 yıllık da 5 seviyesinde şu an fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim. Eren Kuru çok teşekkürler. Değerli Kalkan için maalesef süremizin sonuna geldik.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
1: Değerli izleyenler, risk yönetimini nokta alıyoruz. Saatler 14.45'i gösteren iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg ET Radyo.

0: Ve efendim Gelecek Enerji programı ile bir kez daha karşınızdayız. Evet, bugünkü konuğum ise Türkiye Elektrik Sanayi Birliği Genel Sekreteri Ayten Sümer bizlerle birlikte. Kendisiyle birlikte özellikle Avrupa'nın enerji dönüşümünde son birkaç yılda kırılmalar yaşandı. Bu kırılmalar nezdinde enerji arz güvenliği ve rekabetçilik hangi seviyede şekilleniyor, yeniden şekilleniyor ve 3 hedef doğrultusunda aslında burada bir gerçekleştirme söz konusu olacak mı Avrupa nezdinde? Diğer tarafta Türkiye'nin enerji dönüşümünde mevcut konumunu biraz da değerlendireceğiz bu süreçte. Bir tarafta da COP31'e sayılı günler kaldı. COP31 için aslında sadece bir yalnızca bir diplomatik organizasyon değil, aynı zamanda enerji dönüşümünde yeni bir döneminde başlangıcı olabilir mi? Kendisiyle bunları değerlendirirken özellikle burada elektrik sektörünü de ele alacağız. Yenilenebilir kapasiteler, tüm bu konular detaylandırılacak Gelecek Enerji programında. Ayten Hanım, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Evet Ayten Hanım, şimdi Avrupa ile başlamak istiyorum ben bu süreçte. Enerji dönüşümünde son birkaç yılda epey bir kırılma yaşandı Avrupa'da. Bir yandan iklim hedeflerine bakıyoruz. Diğer yandan karbonsuzlaşma, enerji arz güvenliği ve rekabetçilik kaygısı epey bir oluştu aslında. Bugün Avrupa'nın enerji dönüşümüne baktığınızda bu üç hedefi, güvenlik, rekabetçilik ve sürdürülebilir, aynı anda gerçekleştirmeleri söz konusu olabilir mi?
1: Teşekkür ederim bu soru için. Son derece önemli bir noktadan sohbetimize başlıyoruz. Evet, Avrupa Birliği son yıllarda krizlerde dikkate alındığında enerji dönüşümü noktasında kırılgan bir süreçten geçiyor. Ama bunun toparlanmasını çok çabuk yapıyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan Avrupa Birliği tarafından duyurulan Draghi'nin raporu var, hatırlarsanız. Draghi raporunda özellikle Avrupa Birliği'ndeki enerji fiyatlarının ABD'nin 2-3 katı seviyesinde olduğunu, Çin'in daha üstünde seyrettiğini vurgulamış ve bu durumun Avrupa'nın sanayisinin rekabet etme gücünde olumsuz yansımaların olacağını belirtmişti, vurgulamıştı. Bunun üzerine Avrupa Birliği de tabii bu rekabet üstünlüğünü sağlamak açısından değişik önlemler, değişiklik yatırımlar, değişik planlamalar çalışmalarına başladı. Ne yaptı Avrupa Birliği? Öncelikle yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırdı. Yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırması hem enerji dönüşümü ve iklim politikaları açısından önemli, hem de sanayisinin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltması anlamında çok büyük önem taşıyor tabii. Şu anda Avrupa Birliği'nde yenilenebilir enerjinin payı %73 seviyelerinde. Bu oldukça güzel bir değer, daha da artacağı benziyor. Şebeke yatırımlarını ön plana geçti. Şebeke yenileme yatırımlarını. Çünkü şebekeler eski. Şebekeniz yeni olmazsa ürettiğiniz enerjiyi düzgün ve kaliteli taşımanız, doğru noktalara iletmeniz de mümkün değil. Bu yüzden şebeke yatırımlarına öncelik verdi. 2050 yılına kadar yıllık 67 milyar euroluk bir şebeke yatırımı öngörüyor Avrupa Birliği. Bir de elektrifikasyonu ön plana çıkardı. Bu elektrifikasyon hem sanayide, ulaşımda, hem de sanayide daha çok elektriğe ihtiyaç duyarak daha çok elektrik. Böylece Avrupa Birliği iklim değişikliği politikalarıyla enerji dönüşüm politikalarını birbiriyle rekabet edici boyutta değil, birbirlerini tamamlayıcı ve bütünleyici pozisyonda ele alarak birlikte çözmeye çalışıyor. Hedeflerinden şaşma var mı? Hayır, yok. Sistemi canlı ve ayakta tutmaya gayret gösteriyorlar, yapıyorlar da.
0: Son dönemde yani bu hız kazandı, gerçekleştirmeye çalışılıyor diyelim,
1: evet,
0: en azından.
1: Evet.
0: Peki bu dönüşüm Avrupa ile elbette sınırlı değil. Yani bugün Türkiye'de elektrik üretiminden ulaştırmaya, işte sanayiden binalara kadar kapsamlı bir aslında elektrifikasyon sürecinden geçen bir Türkiye var. Türkiye'nin enerji dönüşümündeki mevcut konumunu değerlendirecek olursak ne dersiniz? Avrupa ile aramızda bir teknoloji ya da bir altyapı farkı var mı mesela?
1: Aslında yok. Türkiye'de Avrupa Birliği'ni, daha doğrusu tüm dünyayı takip ediyor bu konuda. Bizim de yenilenebilir enerji yatırımlarımız Ağustos 2026 itibariyle toplam kurulu gücümüz 127 bin megawata yaklaştı. Bunun 79 bin, yanlış hatırlamıyorsam, megawattı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor ki bu da %63 gibi bir rakama denk geliyor. Bu değerlerle biz Avrupa Birliği'nde 5. sıradayız ülke olarak, tüm dünyada da 11. sırada yenilenebilir enerji yatırımlarında.

0: Biz de şebeke yatırımlarına önem veriyoruz, depolama tesislerine önem veriyoruz, kuruyoruz. Şebeke yatırımları için Sayın Bakanımız açıkladı geçtiğimiz günlerde 80 milyar dolarlık bir yatırım 2035 yılına kadar ön plana alındı. Tabii burada şebeke derken sadece dağıtım şebekelerini kastetmiyoruz. İletim de bunun bir parçası. Bu 80 milyar doların içinde 28 milyar dolarlık da iletim yatırımı söz konusu. Şebekelerimizi güçlendiriyoruz. Elektrikleşmeye önem veriyoruz. Hem sanayi boyutunda hem ulaşım boyutunda. Elektrikli araçlarımız arttı. Şarj altyapımızı güçlendiriyoruz. Dolayısıyla ne Avrupa Birliği'nin ne de dünyanın bu noktada gerisinde diyebiliriz Türkiye'yi. Paralel bir ölçüde ve iklim hedeflerimizle uyumlu bir şekilde bu süreci yönetiyoruz.
1: Yani dünyada 11, Avrupa'da
0: 5. Evet.
1: Yani bu sıralamada, yenilenebilir enerjide bu sıralamada yani bu gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte daha üst sıralara doğru taşıma ihtimalimiz?
0: Elbette, çünkü 2035 hedefimiz 120 bin megawattlık rüzgar ve güneş santralı kurulması yönünde. Bakanlığımızın ulusal enerji planında bu şekilde yer alıyor. Özellikle güneş ön planda. Bundan 10 sene önce güneş enerjisinin sözü bile edilmezken sektörde. Bugün elektrik enerjimizin yaklaşık %22'sini güneş enerjisinden, bir de tabii yaz dönemi güneşin yoğun olduğu bir süreç olduğu için bunun etkisi de var elbette. Karasal rüzgar santrallarının yanı sıra açık deniz rüzgar santrallarımıza da önem veriyoruz ve bu testlerin kurulması için de çalışmalar bakanlığımız tarafından başlatıldı.
1: Şimdi bakıyorum, güneş enerjisi rekor kırıyor, kömür ise gerilemeye devam ediyor. Bu hem dünyanın hem de aslında Türkiye'nin atmış olduğu adımların sonucu olarak karşımıza çıkıyor bu tablo.
0: Aynen. Tabii sektör çok geniş bir sektör. Bu biraz zamana yaymak gerekiyor bu tip yatırımları. Ama hızlı olmak da önemli parametrelerden birisi.
1: Bir tanesi. Peki şimdi tam da aslında madem sürdürülebilir yatırımlardan bahsediyoruz, bu noktada COP31'e gelmek istiyorum.
0: Tüm Türkiye'nin gündemi.
1: Aynen, tüm Türkiye'nin gündeminde bütün firmalar şu anda o tarafa doğru çalışmalar yapılıyor. Büyük bir network ağından bahsediyoruz. Kesinlikle. Burada sadece aslında bir diplomatik organizasyon olmadığını biliyoruz elbette. Bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek olan zirve ülkemizi küresel enerji ve iklim gündeminin merkezine de taşıyacak efendim aynı zamanda. Dolayısıyla bugün sizce COP31 Türkiye için enerji dönüşümünde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir mi Ayten Hanım? Bu zirveden somut olarak Türkiye ne kazanacak ya da dünya hangi mesajı bu bağlamda verecek? Bugün bu kadar önemli bizim için yani.
0: Bugün 9 Ekim ve 9 Kasım'da başlıyor biliyorsunuz COP. Tam bir ayımız var.
1: Evet.
0: Tabii COP31... Uluslararası iklim platformunda en önemli etkinliklerden birisi. Geçtiğimiz ay Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı Türkiye Enerji Görünümü raporunun lansmanı yapıldı. Ve orada ajansın başkanı Sayın Fatih Birol sözlerinden birisi, uluslararası işbirliklerinin bu enerji dönüşümü ve iklim politikalarının yürütülmesinde önemini özellikle vurguladı. Tabii bu COP31 de bunun, bu bağlamda bunun bir parçası, uluslararası işbirliğinin sağlanması anlamında. Ben COP31'i Türkiye açısından iki önemli noktada değerlendirmek istiyorum. Birincisi, ülke olarak bu tip platforma ev sahipliği yapmanız sizin görünümünüzü fark ettiriyor, artırıyor. Ki geçtiğimiz yıl TESIP olarak biz bunu deneyimledik. SIGRE tarafında 60 ülkenin 50 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da bir toplantı yaptık. Ve o toplantı sonrası Türkiye Ulusal Komitesi'nin göründüğünün, farkındalığının daha da yüksekliğini anladık. Şimdi Türkiye gerek yenilenebilir enerji yatırımları, gerek dijitalleşme, akıllı şebekeler, depolama yatırımları, talep yönetimi, esneklik gibi boyutlarda oldukça yüksek bir potansiyele sahip. Bu platformla, COP31 ile bunu uluslararası boyuta taşıyarak burada tüm ülkelerin, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerinin iklim hedeflerinin belirlenmesinde ve enerji dönüşümündeki yeni stratejilerin belirlenmesinde Türkiye ev sahipliği yapacak ve lider konumunda olacak. Bu çok büyük bir avantaj. İkinci önemli nokta ise benim vurgulamak istediğim, bu sadece bir konferans gözüyle bakmayalım bu olaya. Geçtiğimiz yıl Brezilya'da yapıldı biliyorsunuz. Brezilya'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılacağı deklare edildi ve aradan bir yıllık süre geçti. Tabii bu bir yıllık süreçte uluslararası diplomasi, liderler görüşmeleri, öncelikli konuların belirlenmesi, toplantılar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, hükümetler arası işbirlikleri birçok toplantı yapıldı ve Türkiye bunlara ön planda oldu. Ayrıca Türkiye biliyorsunuz coğrafi konumu itibarıyla yenilenebilir enerji potansiyelimiz itibarıyla, iklim değişikliği ve enerji dönüşümündeki attığı önemli adımlar itibarıyla son derece güzel bir konumdayız. Bu konuda da liderlik edeceğini ben düşünüyorum ve başarılı bir konferansını bunu NATO zirvesinde de deneyimledik. Bu tip ev sahipliklerinde Türkiye oldukça başarılı, son derece olumlu geçeceğini, iklim değişikliğinin sadece iklimi kapsamadığını, enerji dönüşümünün de bunun bir parçası olduğunu belirleyerek bir sonuç çıkacağına inanıyorum.
1: Yani yenilenebilir enerjide ticaret merkezi olma konumunu daha da güçlendirebilir
0: kesinlikle,
1: mi böyle bir
0: kesinlikle,
1: şey sonucunda?
0: Kesinlikle. Hem ticaret hem enerji alışverişi hem üretim noktası ve özellikle de şebeke yenileme çalışmaları konusunda.
1: Peki şimdi diğer tarafta özellikle bu şimdi yani dönüşümden bahsediyoruz. Dönüşümden bahsederken bir yani geleceğin enerjisi diyoruz. Evet. Enerji dönüşüyor diyoruz. Bu dönüşümün merkezinde doğal olarak elektrik sektörü de var.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Türkiye Elektrik Sanayi Birliği sektörün farklı aktörlerini bir araya getiren bir yapı olarak da bu dönüşümde nasıl bir rol üstleniyor? Yani özellikle Avrupa ile Türkiye arasında bilgi, tecrübe, transfer, teknoloji transferi açısından nasıl bir köprü oluşturuyor?
0: Bunu şöyle değerlendirmek istiyorum. TESAP Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Belirttiğiniz gibi elektrik enerji sektöründe faaliyet gösteriyor. Ve 2020 yılından bu yana çok daha aktif olduk sektörde. Ben de çalışmalarımızı 3-4 grupta sizinle paylaşmak isterim. Birincisi uluslararası temsiliyetimiz. Euro Elektrik'te Türkiye'yi temsil etmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Euro Elektrik, Avrupa Elektrik Sanayi Birliği'nin lobi kuruluşudur. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'ndan elektrik enerjisiyle ilgili alınan kararlar, yönetmeliklerde ciddi bir söz sahibi ve yönlendirme potansiyeli var. Türkiye olarak temsil ediyoruz. Orada kurulan çalışma gruplarında ülkemizden uzmanlar yer alıyor. Türkiye'deki deneyimlerini onlarla paylaşıyorlar. Orada gördüklerini Türkiye'ye aktarıyorlar. Bu anlamda uluslararası bir köprü vazifesindeyiz. Yine 2014 yılından beri yürüttüğümüz SIGRE tarafında da teknik alanda uzmanlarımız çalışma gruplarında yer alıyorlar ve bizim deneyimlerimizle ilgili broşürlerin, teknik yayınların hazırlanmasına katkı sağlıyorlar. İkincisi yayınlarımız var. TESAP'ın bünyesinde kurduğumuz yaklaşık 250 kişilik bir uzman havuzumuz var. Özel sektörden, kamudan, akademisyenlerden uzmanlar gönüllülük esasında TESAP'ın çalışmalarına katkı koyuyorlar. Yayınlarımıza TESAP'ın web sayfasından ulaşabilirsiniz. Bugün bakanımızın, Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın değişik platformlardaki söylemlerinde hep küçük modüler reaktörlerden bahsediyor, pompaj depolamalı HES'lerden bahsediyor. Bu konuda TESAP'ın hazırladığı, 3-4 yıl önce hazırladığı ve sektöre sunduğu her iki konuda da yayınımız mevcut. Geçtiğimiz hafta taksonomi konusunda bir yönetmelik yayınlandı. Yine TESAP'ın taksonomi kitabı var. Bugünlerde Çalışma Bakanlığımız liderliğinde Ulusal Adil Geçiş Strateji Belgesi hazırlanıyor. Tabii elektrik enerji sektörü olarak biz çalıştık ve adil geçiş var. Bu alandaki tek yayın diyebiliriz. Ve bütün bu yayınlarımızda Türkiye için öneriler bölümümüz de var. Dünya ülkeleri bu konuda ne yapmış, nasıl çalışmış ve ülkemiz gerçekleri, coğrafi yapısı, enerji dönüşümümüz, iklim politikalarımız dikkate alınarak Türkiye için önerilerimiz var. Ve bu öneriler de dikkate alınıyor.
1: Güzel.
0: Bir tarih kitabımız var. Türkiye Elektrik Tarihini çalıştık. Cumhuriyetimizin 100. yılına sosyal sorumluluk projesi olarak sektöre sunduk. Eğitim programlarımız var 3. kategori olarak. Bu yıl ilkini gerçekleştirdik. TESAP Elektrik ve Sürdürülebilirlik Akademisi.
1: Güzel.
0: Sektörün genç profesyonellerine yönelik bir çalışma oldu. 40 saat haftada 2 gün Haftada 3 gün pardon, 2'şer saat oldukça yoğun bir çalışma oldu. Önümüzdeki hafta yapacağımız konferansta sertifikalarını takdir edeceğiz katılımcılarımıza. Bir de her yıl düzenlediğimiz konferanslarımız var. Hı hı. Konferanslarımızın bir farkı diğer konferanslardan, sektörde çalışan uzmanların yaptıkları Ar-Ge, Ür-Ge çalışmalarının sonuçlarını diğer sektör paydaşlarına sunma imkanı tanıyoruz. Bildiri duyurusuna çıkıyoruz. Bu seneki konferansımıza 65 bildiri geldi. Bunun 38 tanesi sözlü, 10 tanesi poster olmak üzere katılımcılarla paylaşılacak. Tabii özel çalıştaylar, özel paneller de yapıyoruz. Mesela veri merkezleriyle ilgili bir rapor yayınladık. Tüm dünyada biliyorsunuz gündemdeki bir konu. Evet. Biraz sonra da sanırım yine veri merkezlerine değineceğiz.
1: Değiniriz. Ve şimdi.
0: TESAP gerçek anlamda uluslararası boyutta bir köprü vazifesi. Güzel. Bilgi ve deneyim paylaşımı.
1: Uluslararası temsiller, yayınlar yapmış olduğu eğitim programları ve konferanslarla birlikte, uluslararası konferanslarla birlikte sektörü dinamiğini canlı tutuyor.
0: Şimdi, kesinlikle.
1: Peki, yenilenebilir enerji tarafı. Şimdi o tarafa biraz, yenilenebilir kapasitemiz hızla artıyor. Bugün elektrikli araçların yaygınlaştığı bir dünyadayız. Özellikle sanayide elektrifikasyonun da yine hızlandığı. Önümüzde bir yapay zeka ve veri merkezleriyle birlikte aslında yeni ve çok büyük bir elektrik talebi de var önümüzdeki süreçte. Bütün bu tabloyu taşıyacak olan elektrik şebekelerimiz hazır mı sizce Ayten Hanım? Yani bu kadar büyük bir değişim ve dönüşüm beklenirken evet, buna hazır bir şebekemiz var mı bizim? Enerji dönüşümünün önündeki en kritik dar boğaz artık üretim kapasitesi değil de şebekeler orada sorun olabilir mi biraz daha?
0: Kesinlikle çok doğru bir noktaya değindiniz yine. Nasıl insanların bir noktadan bir noktaya hareketi için yollar, otobanlar, demir yolları yani ulaşım sistemi gerekiyorsa üretilen elektriğin de bir noktadan bir noktaya ulaştırılması için şebekeler çok önemli. Hı hı. Üstelik artık günümüzde şebekeler sadece elektrik direkleri, işte trafolar, kablolar boyutundan çıktı. Akıllı şebekeler olması gerekiyor, dijitalleşmiş şebekeler olması gerekiyor, esnek şebekeler olması doğru gerekiyor, talep yönetimin yapılması gerekiyor ve bir sürü parametresi olmaya başladı. Bizim şebeke, ya tüm dünyada öyle, Avrupa'da da öyle. Avrupa'da şebekesini yenileme çalışmalarına gidiyor. Mesela 2025 yılına kadar Avrupa'da şebeke yenilenmesi için 33 milyar euroluk bir yatırım yapılıyordu. Bunu 2050 yılına kadar 67 milyar euroluk yatırımla güçlendirmesi hedefi belirledi Avrupa Birliği. Bizde nasıl? Sayın Bakanımız açıkladı, 2035 yılına kadar 80 milyar dolarlık bir şebeke yenilemesi yatırımı yapılacak. Bunun 28 milyar doları da iletişim şebekesinin yenilenmesi. Yani yenilenebilir enerji yatırımları yapabilirsiniz, sektörünüze elektrifikasyonunu hızlandırabilirsiniz, sanayide enerji tüketimini artırabilirsiniz ama elektriği taşımadığınız sürece, doğru ve güvenilir şekilde doğru noktalara iletmediğiniz sürece bu yatırımlarınız eksik kalır. Yani artık günümüzde elektriği üretmek kadar doğru iletim kanallarından, doğru dağıtım kanallarından tüketicilere ulaştırılması da son derece önem taşıyor. Diğer bir nokta ise şu anda Avrupa'da nihai enerji tüketiminde elektriğin payı %22-23 seviyelerinde. Avrupa Birliği'nin hedefi bunu 2050 yılında %60'a çıkarmak. Bizde de %20 seviyesinde, yani Avrupa Birliği ile paralel sayılabiliriz. Ama hedefimiz 2035 yılında %35'e çıkarmak. Hı hı. Nihai elektrik tüketiminde elektriğin payını.
1: Peki şimdi Ayten Hanım, önümüzdeki dönemde elektrik talebinin yalnızca nüfus ve ekonomik bir büyümeyle değil, aynı zamanda elektrikli araçların ısı pompaları, yeşil hidrojen, veri merkezleri, işte bununla birlikte yapay zeka gibi yeni tüketim alanlarıyla da aslında büyümesi bekleniyor değil mi? Şimdi bu yeni talep yapısı elektrik piyasalarını ve sistem planlamasını nasıl değiştirecek? Yani bugün Türkiye bu talep artışına hızlanırken hangi alanlara sizce öncelik vermesi gerekiyor?
0: Şimdi elektrik sanayimiz sadece tek bir sanayi değil. Hı hı. Alüminyum var, çimento var, gübre var, demir çelik var ve artık elektrik sanayinin birinci ham maddesi. Yani hangi sektöre bakarsanız bakın. İklim değişikliği hedeflerinden bakıldığında da sanayide iklim hedefleri, tarımda iklim hedefleri, işte pek çok değişik kanallarda iklim hedefleri öngörülüyor. Hı-hı. Ve bunların hepsinin mayasında, özünde enerjideki dönüşüm var. Yani enerjideki dönüşümü iklim hedeflerinden ayrı düşünüp ayrı planlar yapmak artık doğru bir yaklaşım değil. Bunları birbirini tamamlayıcı ve birbirini tetikleyici etkenler olarak görmeli bütün ülkeler, ki ülkemizde de bu yapılıyor artık. Ve bütün adımları, stratejilerini, politika belirlemelerini, hı hı, bunun üzerine kurgulanmasında fayda var.
1: Peki, şimdi

0: Bir de Rusya ve Ukrayna savaşının Avrupa enerji güvenliği açısından buradaki anlayışı tamamen değiştirdiğini takip ettik. Yani bugün Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmeler de enerjinin jeopolitiğinin bir kez daha önemini aslında tüm dünyaya kanıtladı. Bu tür krizler enerji dönüşümünü yavaşlatıyor mu, yoksa tam tersine artık ülkelerin biraz daha buraya hızlandırmaları gerektiği ve yoğun bir şekilde o çalışmalarını o tarafa doğru yönlendiriyor?
1: Kesinlikle. Ben şuna inanıyorum. Her kriz yanında fırsatları da getirir.
0: Değil mi? Bunu yaşadık yani.
1: Bunu yaşadık. Evet. 2020'de pandemi sürecinde. Hani gönül ister ki kriz olmasın. Bolluk, bereket, huzur, refah içinde yaşayalım. Ama böyle bir dünya maalesef ki olmuyor. Pandemi döneminde hem iş hayatımız değişti, hem sosyal hayatımız değişti. Artık uzaktan çalışmalar, uzaktan konferanslara katılım, uzaktan toplantılar yapıyoruz. Yemeğimizi, alışverişimizi evimize kadar sipariş edebiliyoruz. Ve bu süreç tabii elektrik enerji sektöründe de yeni fırsatlar yarattı. Avrupa Birliği de elektrik fiyatları bu Ukrayna-Rusya çatışması ardından Hürmüz Boğazı krizinde doğalgaz ve petrol fiyatları %80 civarında artarken elektrik fiyatlarındaki artış %22 civarında kaldı. Neden böyle? Çünkü elektrikleşmeyi artırdı ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik verdi. Bunun etkisiyle de elektrik fiyatları bu kadar etkilenmedi. Burada Bulgaristan örneğini vermek istiyorum. Depolama yatırımlarına çok önem veriyor Avrupa Birliği. Bulgaristan iyi bir örnek. 2024 yılında Bulgaristan'daki elektrik fiyatları Avrupa Birliği ortalamasının %22'si daha üzerinde seyrederken 2026 yılına geldiğimizde yaklaşık 5200 megawattlık bir depolama tesisi kuruyor ülke olarak ve elektrik fiyatları %8 ortalama, Avrupa Birliği ortalamasının %8 üstüne, yani düşüş oluyor. Pompaj depolamalı HES'lere de değinmek istiyorum. Çünkü tamam, yapımı uzun ama çok yüksek kapasiteli ve çok uzun ömürlü santrallar. Uluslararası Hidro Ajansı'nın verilerine göre 200 bin megawattı geçmiş durumda dünyadaki kapasite. Ve bunun yaklaşık 12 bin megawattı da 2025 yılında kurulmuş durumda. Veri merkezlerinin enerji tüketimi artıyor. İrlanda'nın ürettiği elektriğin dörtte biri veri merkezlerinden tüketiliyor.
0: Peki. Ayten Hanım, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. FM Gelecek Enerji programında bugün Türkiye Elektrik Sanayi Birliği Genel Sekreteri Ayten Sümer'i ağırlamış olduk. Bu haftalık da noktalıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şey, hep ileride.
2: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam arkasından merhaba değerli izleyiciler. Bu hafta da karşınızdayız. Değerli bir markamız ve ajansımız bugün stüdyoda. Ama ondan önce ülkemiz için önemli bir ön duyuru yapmak istiyorum. Sektörümüzle de bağlantılı olan. Türk dünyasında pazarlama, reklam ve medya işbirliğini geliştirmek amacıyla TÜREK üyeleri Başkan Ahmet Buran'ın önderliğinde İstanbul'da ilk kez bir araya geldi.

0: Çalışmalar aslında konuşuldu, değerlendirildi. Umarım sektörümüz ve ülkemiz için atılacak adımlar hayırlısıyla iyi bir sonuç olur ve gerçekten önemli bir nokta. Buradan teşekkür ediyoruz. Bu birliğin beraberliğinde devamını diliyoruz efendim. Evet, bugün konumuza geliyoruz. İnternet sektöründe hizmet veren, ülkemizde 30 yıldır hizmet veren TTNET'in hayata geçirdiği keyifli bir iş var. Blab İstanbul Ajansı ile beraber ortaya koydukları, gerçekten mizah, reklamda, üründe nasıl yapılır? Hepimizin yüzünü tebessüm ettirdiler. Sağ olsunlar, kırmadılar. Bugün de stüdyomuzdalar. Tabii sektör olarak, hizmet verdikleri sektör olarak aslında her markanın, rekabet ettikleri markanın söylediği gibi, yani işte hız, bir takım vaatler, burada rakamlar, birçok dinamikler var tabii ki, ama aslında işin kritik noktası burada hız. Hele internetin bugün de teknolojinin bu seviyede olduğu bir noktada herkesin sabrının da bir noktası var tabii. Dolayısıyla hız oldukça önemli. Bizim sektör için de, her sektör için. Şimdi hemen konuklarımı sizlere aktarıyorum. TürkNet Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sizi ilk kez ağırlıyoruz.
1: Evet.
0: Hoş geldiniz. Blab İstanbul Kreatif Direktörü Emre Demirtaş.
2: Merhaba.
0: Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Blab İstanbul Ajans Başkanı Ebru Derindere. Efendim sağ olun, hoş geldiniz.
3: Merhaba.
0: Sürecin başından beri oldukça hızlı bir iletişimle bugünü organize ettik kendisiyle.
3: Her yerde yavaşlamaya çalışıyorken bu konuda hızlanmaya çalışıyor olmamız.
0: Kaplumbağa şahane. Gibi yaşayıp hızlı iş bitirmek önemli. Nasıl olacak ben de bilmiyorum ama. Şimdi sevgili Gül Hanım, önce isterseniz TTNET'in bir bugün 30 yıllık bir marka değeri söz konusu. Burada yapılan iletişim faaliyetleri var. Son dönem yaptığınız ürün iletişiminiz var aslında. Ama sizden böyle rekabetin de ciddi anlamda olduğu bir sektörde 30 yıldır var olmak ve bugün bu iletişimleri üstüne koyarak devam ettirmek nasıl oluyor? Size vereyim, nereden başlamak isterseniz.
1: TürkNet hakikaten ezber bozan duruşuyla sektörün gerçeklerine farklı yaklaşan bir marka. Burası 30 yıldır, hani sizin de dediğiniz gibi, aslında 30 yıldır Türkiye'de hizmet veriyor ve hızlı interneti Türkiye'de yaygınlaştırmak konusunda ciddi bir motivasyonu var ve bir amacı var bu markanın. Ama şeye baktığınız zaman, aslında tüm resme baktığınız zaman, bugün sektörün bir takım doğruları var tüm dünyada ve Türkiye'de. TürkNet cesaretle bu doğruları sorgulayan bir taraftan hep yaklaşmış durumda. Çünkü merkeze gerçekten müşteriyi alıp, müşterilerimiz ne istiyor? Büyük bir cesaretle AKN'yi kaldırmış. Yani adil kota vardı, hatırlar mısın Tankut? Bir bakardın.
0: Hatırlıyorum.
1: Hala evet. Bazen mobilde bununla karşılaşırız. Sonra internet sektörü deyince akla gelen şey taahhütler. Yani işte 12 aylık, 18 aylık, zamanda 24 aylık taahhütler. Hani taahhüde ne gerek var? Yani internet dediğiniz şey özgür olmalı. Ve müşteri memnun olduğu anda o aboneliği yapıp, memnun olmadığı anda hiçbir prangalarla bağlı olmadan o abonelikten kurtulmalı.
0: Doğru.
1: Hiçbir bariyere sahip olmadan. Sektöre baktığınız zaman karmaşık fiyatlar. Yani hangisini alacağım, hangi paket bana uygun, fazla mı para ödüyorum, az mı para ödüyorum? TürkNet buna da karşı çıkan bir marka ve tek fiyatla, hiç kimsenin kafasını karıştırmadan, yalın fiyat stratejisiyle kullanıcıları bu tek fiyatla aboneliğini sağlıyor. Bir diğer konu ise, tamamen biz dijital bir operatörüz. Yani hiçbir yerde noktamız yok. Bugün TürkNet'in tüm abonelik işlemlerinin tamamını dijital platform, web sitemiz üzerinden.
0: Daha önce nasıldı bu arada? Daha önce de böyle miydi?
1: Evet, çok uzun zamandır bu şekilde. Ya bu da radikal bir hamle.
0: Tabii ki.
1: Böyle baktığınız zaman sektörün bilinen gerçeklerine, internet dediğin şey böyle olur denilen gerçeklere tamamen karşı çıkarak, kendi değerleriyle, kendi yoluyla, farklı bir bakış açısıyla bu sektörde çok zor olan bir şey başarmış bir marka. Çünkü birçok kişi için, teknoloji tutkunu için landmark. Bir diğer tarafta da senin de söylediğin gibi hız çok önemli. Şimdi bugün çok çok çok böyle anormal teknolojiler konuşuyoruz değil mi? İşte AI bunun başında geliyor.
0: Süper zekalar konuşuyoruz.
1: Süper zekalar konuşuyoruz.
0: Yeni güncellendi o da.
1: Ama konuşmadığımız şey şu, ben buna çok şaşırıyorum. Tüm bu teknolojilerin tamamının aslında altyapısında ne var? İnternet var, hızlı internet var. Ve bugün hızlı internet sadece teknoloji tutkunlarının değil, tüm öğrencilerin, yani bugün çocuklarımıza baktığınız zaman orada da yükleme ve indirme hızları çok önemli hale geliyor. Ve bu yüksek hızı Türkiye'ye yaygınlaştırmak konusunda da ciddi atılımları olan bir marka. Kendi altyapısıyla, biz buna gigafiber diyoruz, 1000 megabit yükleme ve indirme hızıyla Türkiye'de 17 ilde gigafiber altyapısını yaklaşık olarak 4 milyon haneye ulaştırmış durumdayız. O yüzden burada da bu ezber bozan, bu gerçekten birazcık sektörün o yaramaz çocuğu modunu iletişim stratejisi.

0: dinleyicimize de doğru ve akılcı bir biçimde yansıtmayı hedefliyoruz diye özetleyebilirim.
1: O zaten kendine özgü bir tonu görüyoruz. Yani son işte özellikle. Onu hissettik biz de gerçekten. Peki yani bu ton aslında yıllardan beri devam eden mi, yoksa ufak ufak değişimlere uğrayan? Çünkü bazı şeyleri değiştirmek için, yani markalarda, ajanslarda hiç önemli değil, radikal kararlar almak gerekebiliyor. Ve bir şeye inanmak. Şimdi bu tona sahip olan bir marka yöneticisi olarak, büyümeden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak, işe de geleceğiz tabii ama, yani ne tür kararlar almak ya da ne zaman, belki zamanda da almak önemli. Program öncesinde konuştuk, firmanızın önemli bir günü vardı. Yani gerçekten cesaretten bahsediyoruz burada, değil mi? Yani bir işi ortaya koymak için veya bir şeyleri değiştirmek için cesaretli olmak, korkmamak ve hızlı olmak galiba.
0: Şimdi programdan önce de bahsettiğim gibi biz geçen hafta çok özel bir günümüz vardı, Değerler Günü. Çünkü TürkNet'i TürkNet yapan değerler var ve inan bana çok enteresan bir şey. Ben bunu böyle birkaç yerde daha anlatıyorum, Ebru da şahit olmuştur. Biz profesyoneller bir şirkette çalışmaya başladığımız zaman hemen böyle kolları sıvarız ve deriz ki yeni bir şey söyleyelim. Bu yeni bir şeyi bir amaç haline getirelim. Bu marka artık olduğundan daha farklı konuşmaya başlasın. Benim kariyer hayatımda ilk kez ben çalıştığım bir şirkette bunun topyekün tüm şirketin organik kökleri olduğunu anladım. Ya yani inanılmaz bir şey. 30 yıldır aslında var olan bu değerlerle, inandığı bu değerlerle bu markaya buraya gelmiş.
1: Kesinlikle.
0: Bunların temelinde de cesaret var. Ya ben şey diyemeyeceğim, ben ve ekibim buraya geldik ve çok cesur işler yapıyoruz diyemeyeceğim. Çünkü markaya, özellikle founder'umuz Cem Bey'e haksızlık olur bu. Bu marka 30 yıldır çok cesur işler yapıyor. Demin sana anlatmış olduğum evet, radikal kararlar da bunların bir parçası. Zamanında bu kadar yoğun olmayan iletişimler de bunun bir parçası. Çünkü o sektörün dinamiklerini farklı bir yöne çeviren ve müşteri ne istiyor, asıl önemli olan budur, müşteri ihtiyacı önemli olan diyen bu bakış açısıyla her zaman buradaki vaatlerini ve değerlerini farklı bir yöntemle anlatma yolunu seçmiş. Bizim değerlerimiz aslında çok kolay, yani internet sektörünün değerleri bu, internetin kendi varoluş biçimi. Hız senin de dediğin gibi bunlardan bir tanesi, evet. Dijital olması, müşteri odaklı olması. Bugün baktığımız zaman internet sektörünün en büyük sorunlarından bir tanesi bu müşteri şikayetleri ve bunların ne kadar hızla çözüldüğü ve müşterinin ne kadar kolay markaya ulaşabildiği. Dolayısıyla taahhütsüzlük, tek fiyat politikamız, yani bu değerlerin tamamını akıllı bir biçimde, fark yaratan bir biçimde kullanıcılarımızla o duygusal bağı da kurarak nasıl geçirebiliriz, biraz ona kafa yoruyoruz.
1: Zaten bu kadar cesaretli bir marka, kendine özgüveni olan cesaretli bir ajansla bir araya gelmiş. Ben aynen, onu tam oraya gidiyorum, Ebru'ya gelmek istiyorum. Şimdi tabii sevgili Ebru, yani böyle bir markaya hizmet etmek, hizmet sağlamak, iletişimde yaratıcı olabilmek vesaire gibi bir takım, aslında bunlar engel gibi gözüken noktalar ama hani bunları anladığım kadarıyla işte uyumla geçilmiş ve bugün bu işler ortaya çıkmış. Şimdi ajans tarafından böyle cesaretli bir markayla ve aslında mizahı da kendi içinde barındıran bir tonu olan noktada sizin tarafta sorumluluklar, yani yapılacak olan to-do'lar nasıl ilerledi ve nasıl başladınız? İstersen senden onu dinleyelim biraz.
2: Şimdi şöyle, aslında yani sadece reklamcının, iletişimcinin değil, hani sosyal hayatımızda da ben cesurum diyen herkesle arkadaşlık etmeyi de, ilişkide olmayı da hep çok severiz. Şimdi bir reklamcı, bir iletişimci olarak da ben cesur işler yapmak istiyorum, ezber bozan işler yapmak istiyorum diyen bir marka karşınıza geldiğinde bu hani iletişimcinin, reklamcının hani çok şükür dediği bir yerdir. Fakat burada kritik olan şu, herkesin cesareti, herkesin meydan okuması bambaşka olabiliyor. Dolayısıyla burada bizim ilk yaptığımız şey aslında TürkNet'i çok iyi dinlemek oldu.
1: Tabii ki.
2: Ne yani sizin cesaretten bahsettiğiniz kastınız nedir? İşte sizin meydan okuma yönteminiz nedir? Çünkü benim cesaretten anladığım bungee jumping atlamak olabilir. Öbürünün 20 kişiye harika bir yemek hazırlamaya çalışması hiç daha önce yemek hazırlamadan olabilir. Dolayısıyla bu kısım bizde çok kolay geçti. Hatta yani belki ilk toplantımızda biz birbirimizi anladık ve ilk toplantı itibariyle o klik burada oluştu. Biz bunun avantajını çok yaşadık. Tabii belki bunun hani daha önce birlikte çalışmış olmamızdan kaynaklanan avantajı da vardı. Ama az önce söyledin, Blab tam bu DNA'da bir ajans. Yani Gül'ün markası için anlattığı her şey aslında Blab için de geçerli. Hani hep ben

0: Club için şey derim, böyle markaların, CMO'ların üstüne o sihirli tozu döken ve hani cesur CMO'nun birlikte çalışmak isteyeceği, cesur markanın birlikte çalışmak isteyeceği bir o iş
1: Yani
0: ortağıdır.
1: farklı markaların da üzerine yani işi geliştirme anlamında, fikri geliştirme anlamında üstüne koyan bir kurumsunuz siz de bu arada. Onu da ben sektörden olarak söyleyeyim size. Peki bu durum aslında size daha özgürlük alanlarını mı genişletiyor?
0: Tam olarak değil. Bir taraftan o var ama az önce söylediğim gibi bir taraftan da hani markanın ne anlatmak istediğini de doğru bulmak zorundayız. Yani orada bize bir alan, bir boşluk veriliyor ama o boşluğu doldurmak değil bizim oradaki amacımız. Daha büyütüp nasıl daha iyi bir şeyler sunabiliriz? O daha büyüttüğümüz boşluğu nasıl doldurabiliriz? Buna bakmaya çalıştık. Yani burada markanın hani cesaret dediği şeyi biz de aslında güçlendirdik. Markayla birlikte yönümüzü yani bizi de en kreatif şekilde temsil edecek şekilde, markanın da ihtiyaçlarını anlatabilecek şekilde çözmeye çalışıyoruz.
1: Şimdi Emre'ye gelmeyeceğim, saklıyorum onu.
2: Evet.
1: Filmi izleyeceğiz ama öncesinde Gül şunu söylemek istiyorum. Şimdi yani mutlaka her iletişimin bir amacı veya her iletişimin bir amaca hizmet etmesi gerekli olan bir dönem içerisindeyiz. Bu her zaman böyle. Yani sizin tarafta bu işin çıkış noktası neydi? Ajansa bir briefing süreci mutlaka oldu, iyi bir uyum yakalandı ama yani buradaki çünkü çok kültürel kodlar taşıyan aynı zamanda da modern olmuş bir işiniz var. Kız isteme geleneğini siz hız isteme noktasına bir anda taşıyorsunuz filmde. Birazdan izleyeceğiz. Ama ondan öncesinde istersen söylemek istediğim birkaç tane nokta varsa onları dinleyip hemen filmi izleyelim.
3: Tamam. Ebru'nun dediği şey çok önemli. TürkNet çalışması hem çok zor hem de çok kolay bir marka. Çünkü TürkNet yapan o değerleri bizim birlikte çalıştığımız iş ortaklarının, ajansa bunlardan bir tanesi, çok iyi sindirmesi ve anlaması lazım. Sektörün tamamı senin de dediğin gibi hız konuşuyor. Ama bu hız neden önemli? Hangi segmentler için önemli? Bunu çok iyi müşteriye geçirmek gerekiyor. Çünkü hız baktığınız zaman çok soyut bir kavram. Toplumun birçok kısmı için. Bir diğer tarafta da biz aslında bu fikri birlikte geliştirirken ve ortaya koyarken TürkNet'in büyümesinde çok önemli bir şey var. Arkadaşını getir kurgusu. Gerçekten TürkNet'li olan insanlar, böyle çevresinde kim TürkNet'liyse, bir arkadaşını getir kodu rica ederler. Ve biz bu WOM efekt diyoruz. Yani o memnuniyeti insanlar çevrelerine de yayarak bir fayda, bir hediye de sağlamak istiyoruz. Ve böyle de büyümüş, bugünlere gelmiş bir internet servis sağlayıcısı TürkNet. Tüm bunları masaya yatırıp tartıştığımızda brief'i verirken buradan zaten hani bu laptan beklentimiz de çok akıllıca bir şey çıkmasıydı. İkisini nasıl bir harmoni halinde ama o hız faktörünü de sektörün konuştuğundan daha farklı, daha akılda kalıcı bir biçimde nasıl anlatırıza kafa yoracağımız karşılıklı bir brief verdik. Oradan da hakikaten çok herkesin beğenisiyle iş sonuçları da öyle ortaya çıkan bir reklam filmi çıktı. Hadi hep
1: Orada
3: birlikte
1: da
3: izleyelim istersen.
1: herhalde hızı bize farklı anlatını göğüsleyen Emre ve ekibi ortaya bu işi çıkarttı. Hemen o zaman işi bir izleyelim, üstüne
3: İzleyelim.
1: konuşmaya devam edelim.
4: Hadi baba, hadi. Üstadım.
5: Üstadım.
4: Sebebi ziyaretimiz malum.
5: Öyle mi?
4: Hızınıza talibiz.
5: Hızımız. Kaçtı kızım bizim hızımız?
6: 1000 megabit babacığım.
5: Oo.
6: Gigafiber.
4: 1000 mega.
7: Simetrik aynı zamanda efendim. Yani yükleme hızı indirme hızına eşit.
4: O zaman söz keselim.
7: Sözünüzü kesiyorum beyefendiciğim ama zaten taahhütsüz. Cayma bedelinde ödüyor.
4: Aa.
7: Öyle.
5: Yalnız biz hızımızı veremeyiz.
8: Hız evi naz evidir ya.
5: Ama davet edebiliriz. Kodumuz var.
8: Yaz.
4: Hız isteyene
8: Jamaika. Balıklama.
4: İlk 3 ay ayda sadece taahhütsüz, basit ve net. İnternet.
1: Şimdi Emre, yani kız isteme gerçekten aslında DNA'larda olan bir kod. Bunu klişeye düşmeden kız istemeyi, hız isteme falan, yani ne ara dönüştü kız isteme, hız isteme diye soracağım. Nasıl akıllara geldi? Yani bir tabii yaratıcı ekip liderine böyle bir şey sorulmaz ama hani bize biraz anlatsana oluşum aşamasını yani. Nereden çıktı?
2: Şimdi ben de çok kısa bir giriş yapayım. Ebru'nun bahsettiği o sihirli tozu dökenler biziz herhalde. Şu an çok iyi hissettim. Teşekkür ediyorum attığım bu pas için. Küçük bir aramızda bu işle ilgili de tatlı bir sohbet var. Ben iyi ki varsınız diyerek başlamak istiyorum konuşmamıza. Ya şöyle, Blab gerçekten seneler içinde kendi üslubunu yakalayabilmiş bir ajans. Ne şanslıyız ki kendi üslubu konusunda hemfikir olan bir markayla beraberiz bu iş üzerinde. Briefimiz az önce Gül'ün de ifade ettiği gibi bir hız konusuydu. Ve aslında fikir işin kendisinden geliyor. Çünkü neden? Onun da bahsettiği gibi biz yaptığımız paylaşımlarda ve takipçilerimizden ve kullanıcılarımızdan aldığımız etkileşimde gördük ki şöyle bir şey var. Arkadaşını getir kodunu insanlar bizim içeriklerimizin altında zaten doğal olarak paylaşıyor. Biz şeyi de sorduk kendimize. Ya bir internet sağlayıcısından ne beklersin? Ne arzu edersin yani? Tek bir soru var. Bu soruya verilen tek bir cevap var. Hız. Yani hızın beklendiği ve istendiği bir yerde, arkadaşını getir kodlarının paylaşıldığı bir yerde aslında zaten bize parçaları bir araya getirmek kaldı. Şimdi program başından beri cesaretten konuşuyoruz. Burada da hakikaten çok önemli bir cesaret örneği var. O da şu. Gerçekten
1: bence
2: çok...
1: en büyük cesaret senin. Bu fikri götürmen yani.
2: Ya şöyle aslında bizim açımızdan da çok çiğnenmiş ve çok üzerinden geçilmiş bir ritüeli. Bu hem reklamlarda da kullanılmış hem bir sürü sinema filmi, dizi içeriğinde de tüketilmiş bir içeriği. Gerçekten bu parçaları bir araya getirdiğimizde anlamlı bir hale getirme sezgisi. Biz bunu hissettik ve gerçekten...
1: İlk tepkiler nasıldı mesela ajans içinde daha markaya gitmeden falan?
2: Ya ilk aslında bir kelime şakasıyla doğdu bu. Bu az önce size işlettiğim düşünce akışını işletirken bizim bu kız isteme, hız isteme şakası masada bir kelime şakası olarak var oldu. Sonra ister istemez insanlar bu şakayı duyduğu andan itibaren masadaki herkes içerik üretmeye başladı. İçerikten kastım şu, hız evi naz evidir dedi bir tanesi. Bir diğeri dedi ki biz öyle kolay kolay hızımızı vermeyiz. Başka birisi dedi ki komşu hızı. Hız isteme zaten doğal olarak kendi şakalarını içinde üretmeye devam ettikçe biz masada aslında elimizde iyi bir şey olduğunu hissettik. Sonra bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya hız isteme fikri çıktı. Ve müşterimizdeki toplantıdaki tepkilerini de şu an yüzünden aslında, okuyabilirsiniz.
1: İletişimde mizah aslında yani çok dikkat edilmesi ve sınırlarının çok önceden belki ya hissedilip durulması gereken bir nokta. Çünkü öbür türlü yani komik bir marka mı olmaya çalışıyoruz kardeşim yani? Hayır. Ama hani biraz tebessüm ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Ya bunlar aslında böyle çok yapım, gelişim, yaratım aşamalarında oldukça aslında kişiyi, ekibi, markayı, ajansı falan zorlayan noktalar bunlar. Hı hı. Yani bu işi izledik evet. Hatta şimdi dikey dizilerin de bu kadar revaçta olduğu, kısa filmlerin revaçta olduğu bir noktada böyle bir işle girmek. Çünkü işi dijitalde de yayınladınız biliyorum. İki küsur dakika vesaire falan nasıl izlenir diye düşündüm. Ama dedim ki yani ben izledim şu an. Dedim yani daha evvelden. Demek ki izlenebiliyor.
0: Sonuçları da oldukça iyi.
1: Çok stratejik noktalardan da yakalamışsınız işi yani. O da önemli bence. Tabii bunlar hep birlik beraberliğin getirdiği bir güç bence. Sonuçlar nasıl bu arada?
3: Ya, enteresan olan şey ne biliyor musunuz? Yani bu iki dakikanın üzerindeki versiyon en çok çalışan versiyon oldu. Ki dijitalde yayınladık biz bunu dediğim gibi. İzlenmeleri %75'in üzerinde. Çünkü içinde bir matematik var. Yani o matematik de çok önemli. Bizim için mizah hiçbir zaman bir amaç değil, araç. Emre'nin de söylediği gibi markanın o kendi kimliğini, karakterini, bir markanın karakterini, kullanıcıların hissetmesi, gördüğü, markaya dair gördüğü her şeyi hissetmesi de çok kritik. TürkNet'te böyle bir marka. Yani kendisiyle dalgada geçebilen ama bir taraftan da internetin üzerine düşürdüğü o sorumlulukları da fazlasıyla. O yüzden zaten internet TürkNet diyoruz bir diğer tarafta. Ama bu kadar uzun bir versiyonun %75 ve üstünde izlenmesi inanılmaz derecede büyük bir başarı. Ki bununla ilgili bir iddia da vardı aramızda. Bir diğer tarafta da özellikle o sonuna koyduğumuz oyunlaştırma kurgusuyla hakikaten herkes orada da bir trik var fark etmişsindir. Evet. O kod çok kompleks bir kod ve insanların bulmaya çalıştığı ya bir topluluk efekti yaratmış olduk biz ve bizim için o topluluk çok önemli bir şey. Çünkü internet de bu topluluklar aslında bakarsanız size öneren tarafta oluyorlar. O anlamda çok da iyi bir Q4 geçiriyoruz bu harika kampanya sayesinde Eylül ayından itibaren diyebilirim.
1: O halde sizle başladık, sizle bitirelim programı son 1-2 dakika içerisindeyken. Sizin tarafta gelecekte iletişim, marka anlamında neler olacak? Kısaca özetleme şansın olursa çok sevinirim. Programın da noktasını koymuş olacaksın böylelikle.
3: Biz Türknet'i Türknet yapan değerleri gene ezber bozan bir biçimde anlatmaya devam edeceğiz. Biz pazarlamacıların artık en büyük sorunu bütçe falan değil. Yani diyeceksiniz ki hayır, herkes bütçe konuşuyor. Dikkat. Çünkü hakikaten artık o kadar fazla iletişime maruz kalıyor ki bizim hedef kitlelerimize ulaşmak istediğimiz kitlelere.
1: Farklılaşmak çok önemli.
3: Evet, burada farklılaşmak ama farklılaşırken de şuna dikkat etmek lazım. Aa, bu reklam çok güzelmiş, aklımda kaldı değil. Sonrasında mesaj neydi, bu hangi markaydı, o markanın anlatmak istediği o duygu geçti mi kullanıcıya? Bunlar çok önemli. Teknoloji de artık buna çok elverişli. Dolayısıyla teknolojinin bize verdiği bu nimetleri en efektif bir biçimde kullanarak gene sektörde fark yaratan tarafta olmaya devam edeceğiz diye.
1: Harika. Biz de o zaman iletişimin ve başarılarınızın devamını
3: çok
1: diliyoruz. Sizi yeniden ağırlamak isteriz o halde.
3: Çok her zaman.
2: Teşekkür ederiz.
1: Evet değerli izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Herkese keyifli, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya karşınızda olacağız yeniden. Hoşçakalın.

0: Merhaba, Bloomberg HT'ye hoş geldiniz. Bu kuşakta şu an sürdürülebilir gelecek programı saati ama programa bir hızlı gündemdeki gelişmelere dair açılışla başlayacağız. Ankara'ya bir gideceğiz. Bloomberg muhabiri, özür dilerim Habertürk muhabiri Buse Gençtürk Böke'ye bağlanacağız. Biliyorsunuz bir süredir fon piyasasında yaşanan gelişmeler gündemimizde. Tasfiye kararı verilen fonlarla ilgili, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarıyla ilgili kanun teklifi de bugün meclisin gündemine gelecek. Dün bir kısmıyla ilgili ödemeler başlamıştı. Buse Gençtürk Böke bize daha fazlasını, yani meclise gelecek tasarıya ilişkin detayları anlatacak. Buse.
1: Zeynep Özyol 9 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. AK Parti grubu dün toplantılar yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi grubundan milletvekilleri de bu kanun teklifine imza atılacak. Yani Cumhur İttifakı olarak bu kanun teklifinin meclise sunulması hedefleniyor. Kapsamlı bir kanun teklifi, detaylarına bakacak olursak hemen aktaralım, sizlerle paylaşalım. Düzenleme 17 Eylül 2026 tarihli SPK'nın kararlarıyla tasfiye kararı verilen ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tasfiyesi tamamlanmamış fonlara uygulanacak ve düzenlemeli diğer yatırım fonları için genel ya da sürekli bir tasfiye ya da sorumluluk rejimi oluşturulmayacak. Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve Cumhurbaşkanı yürütecek hükümlerini. Tabii şunları not düşmekte fayda var. El konulan varlıklar fonlara geri dönebilecek. Fonlarla bağlantılı suçlar nedeniyle yürütülen soruşturmalarda el konulan paralar ve sermaye piyasası araçlarının ilgili fona doğrudan iadesinin hukuken mümkün olması halinde bu değerlerin fona ya da geri kazanım hesabına aktarılması öngörülüyor. Geri kazanılan paralarda ayrı hesap tutulacak, tahsil edilen ya da iade edilen tutarlar TMSF bünyesinde her fon için ayrı alt hesaplarda izlenmesi bekleniyor. Ve dikkat çekici kısmı 1 milyon liralık ana para ödemesi, ara ödeme, yani 1 milyon lira altında yatırımı bulunan yatırımcılara 1 milyon liraya kadarlık bir ara ödeme öngörüyor kanun teklifiyle beraber. Yaklaşık 355 bin kişinin 1 milyonun altında yatırımı bulunuyor bu 131 fonda ve teklifle beraber yatırımcıların tasfiyesi tamamlanana kadar beklememesi için hak ve alacak tutarını aşmamak üzere kişi başına 1 milyon liraya kadarlık bir ara ödeme yapılacak. Fon varlıklarının tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması da hedefler arasında bulunuyor. Her fonun kendi mal varlığının ya da gerçek sahiplerinin tespit edilmesi de amaçlanıyor. Fonlardan gerçeğe aykırı değerler üzerinden çıkış yaparak olağan dışı kazanç elde edenler için de isteğe bağlı bir iade mekanizması kurulacak. İade tutarı belirlenirken objektif piyasa ölçütleri de dikkate alacak bu kanun teklifiyle beraber. Dağıtılabilir nakitte tüm hak sahiplerinin alacağını karşılamazsa eğer mevcut kaynak oransal olarak dağıtılması bekleniyor. Tabii bu noktada şunu da not düşelim. Kanun teklifinde fon mal varlığından hukuka aykırı çıkanlara ilişkin değerlerin kapsamı da tanımlanacak ve mevzuata aykırı olarak yapılan, mevzuata uygun görünse bile gerçek bir ekonomik amacı bulunmayan işlemlerde hukuka aykırı çıkarılmış mal varlığı kapsamında değerlendirilecek. Fonun zarara uğratılması ya da tasfiye bakiyesi eksik kalması halinde öncelikle sorumluluk fonun kurucusu ya da portföy yönetim şirketine ait olmuş olacak kanun teklifiyle beraber. Kapsamlı düzenlemelerin hepsi işte bu kanun teklifiyle beraber de meclise sunulmasının ardından önümüzdeki hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önce değerlendirilecek, ele alınacak, komisyonda görüşülmesinin ardından da ivedilikle hemen genel kurula sevk edilmesi bekleniyor. Ekim ayı içerisinde yasalaşması yönünde beklenti, planlama. Bir yandan da dün ödemeler başladı 17 fonda. Bu ödemelerin yapılması içinse teklifin yasalaşması beklenmeyecek. Gözler bugün saat 15.30'da olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kameralar karşısına geçerek kanun teklifini meclise sunduktan sonra da açıklamalarda bulunacak. Zeynep Özyol.
0: Çok teşekkürler. Buse Gençtürk Böke anlattı bize detayları bu teklife ilişkin, yasa tasarısına, kanun teklifine ilişkin. Şimdi dönelim. Bekir Gürdamar, finans masası şefimiz yanı başımda. Bekir hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi tabii kritik konumuz yani Türkiye'nin gündemi. Çözüm aşamasındayız bu fon meselesiyle, fon kriziyle ilgili. Dün itibariyle işte bazı fonların tasfiyesi söz konusuydu. Ödemeler söz konusuydu. Kademe kademe işte diğer aşamaları da takip ediyoruz. Bugün 15.30'da sunulacak olan işte tasfiyesine karar verilen fonlar hakkındaki kanun teklifine dair detayları Buse'den dinledik. Seninle de biraz burayı anlamlandırmaya çalışalım. Hangi başlık ne ifade ediyor? Çünkü biz dün itibariyle bildiğimiz işte bir kısım fonların ödemesinin başladığı, bunun yatırımcı algısı açısından kritik önemde olduğu ama cevaplanamayan sorular üzerinden hesaplama yöntemi olsun, sürecin nasıl işleyeceği olsun, işte yoğunlaşma riskleri olsun, pek çok sorunun cevabını da aramaya devam ediyorduk. Şimdi bu metinde cevabını bulduklarımız, dikkat çekeceklerin neler, neyle başlayalım?
2: Evet, şimdi aslında bir haftadır konuşuyoruz. Aslında 30 ayın 30'unda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ara ödeme ile ilgili kararı, yani her bir yatırımcıya yapılacak ara ödeme ile ilgili kararı sonrası bununla ilgili detayları konuşmaya çalışıyoruz öğrendiğimiz kadarıyla. Eğer ki taslak bu şekilde, tasarı bu şekilde yasalaşırsa şimdiye kadarki konuştuklarımızdan çok farklı şeyler yok. Bazı öneriler vardı. Varlıkların nakde çevrilmesiyle ilgili onların detaylandırıldığını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuda yetkilendirildiğini görüyoruz. O 1 milyon lira azami tutarın, yani burada hesaplanacak net yatırım tutarı nasıl hesaplanacağı, yani bunu da son birkaç gündür konuşuyorduk. Orada bir değişiklik olmadığını, aynı şekilde tasarıda yer aldığını görüyoruz. Yatırılan paralar ve çekilen paralar TÜFE artı yurt içi ife böyle iki aritmatik ortalamasıyla günümüze getirilecek. Burada eğer ki alacak, verecek, yatırılan çekilenden fazlaysa ilk giren hesabıyla bunlar netleştirilecek ve bir net yatırım tutarı bulunacak. Bu net yatırım tutarı 1 milyonun altındaysa yatırımcılara ödenecek, 1 milyon üzerindeyse 1 milyon lira ödenecek, fon bazında değerlendirilecek. Hesap bazında, fon bazında değerlendirecek. Fon bazında değerlendirildiği zaman şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Bazı fonlarda elde de fonun kendi varlığı bu ana paraları karşılamayacak düzeyde olabilir. Çünkü bunların taşıdığı bazı hisse senetler 26 gündür taban olan hisse senedi var. Yani

0: şöyle %80'i falan erimiş olan hisse senetleri var. Dolayısıyla burada kritik soru burası. Bu fonlar ki yatırımcı sayısı oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Tera yatırımda ve pusulu yatırımda özellikle bu fonlar var. Şimdi burada yatırılan paralar, net varlıklar hesaplandıktan sonra çıkacak paralar bunların ne kadarını karşılayabilecekse bu oransal olarak değerlendirilip bu oranda dağıtılacak. Yani illa bir bu sadece bu fonlarla ilgili bahsediyorum. İçindeki varlıkların çok sert bir şekilde değer kaybettiği ve artık ana parayı bile karşılamadığı durumdan bahsediyorum.
1: Aslında ekrandaki son dakikada biraz senin dediğinin ifade ediyor. Yani dağıtılabilir nakit ara ödemelerin tamamını karşılayamazsa mevcut nakit ara ödemeye esas tutarın toplam ara ödemeye oranı korunarak dağıtılacak diye.
0: Evet. Yani bu oransal olarak artık dağıtılacak. Yani bu ne demek oluyor? Buradan herkese bir varlıklardan bir değer çıkacak ortaya. Yatırımcıların yatırdığı ana paralardan yani net yatırım tutarından bir değer ortaya çıkacak. Bu değerler arasında bunlar paya çevirecek, pay fiyatı belirlenecek ve bu oranda dağıtılacak. Ama diğerleri, para piyasası fonları gibi vesaire diğer fonlarda bu tip ihtimaller çok çok az. Yani bu hisse senedini taşıyan fonlarda bunlar bu şekilde bir sorun yaşanabilir ve dağıtım bu şekilde dönüşebilir. Ama diğer fonlarda 1 milyon liraya kadar olanlar ana paralarının yani net yatırım tutarlarının tamamını 1 milyon üstü de 1 milyonu alacak gibi görünüyor. Peki burada şimdiye kadar yatırımcıların çok merak ettiği ve sorduğu bazı şeyler vardı. Bunların hepsine cevap bulduk mu? Biz başından beri diyoruz ki bu yasa tasarısı ara ödemelerle ilgili olağanüstü tasfiye sürecindeki fonların ara ödemeleriyle ilgili bir düzenleme ve buradaki varlıkların nasıl satılacağı, bunların nasıl dağıtılacağı, nasıl bu ara ödemeleri nasıl yapılacağı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkileri neler olacağı konusunda detaylı bir yasa. Bu geçici yasa olarak 9 madde geçici bir yasa. Bu buranın temizlenmesi durumunda ortadan kalkacak, etkisi kalmayacak bir yasa. Peki burada başka öne çıkan ne var dediğimizde, dediğim gibi varlıkların satışında hisse senetleri nasıl satılacak? Taban taban gidiyor, burada alıcı yok, nasıl satılacak soru işareti vardı. Burada sektörden gelen öneriler vardı. İhale yöntemi olabilir, işte pay geri alımı, şirket sahipleri pay geri alımı yapabilir vesaire tarzında.
1: Onlar burada yapılıyor da zaten şu an.
0: Yasada yok bu hisse senetleri ile
1: ilgili. Için, özellikle özür dilerim. Tamam,
0: özellikle
1: pardon.
0: Bu hisse senetleri için. Hakim ortağı satma, toptan satış pazarında vermeye, anlaşma yoluyla, ihale yoluyla bunların hepsi Sermaye Piyasası Kurulu bu konuda yetkilendirilmiş. Borsa dışında bile satabilirsin bunları gerekli yatırımcının menfaatlerini koruyacak şekilde denmiş. Dolayısıyla illa bu hisse senetlerinin işlem sırasına gelip satış olarak tasfiye sürecinde işlem sırasına gelip hisse senetlerinin fiyatlarını daha da aşağı yönlü baskılayacak durumu ortadan kalkmış oluyor. Çünkü Sermaye Piyasası Kurulu burada en doğru satış yöntemini bulup bu yönde ilerleme imkanına kavuşmuş oluyor. Başka ne var? Bu portföy yöneticilerin sorumlulukları, bunlarla birlikte hareket edenlerin sorumlulukları, yönetim kurulu, şirketin sorumlulukları çok detay detay yansıtılmış. Burada gerçekten şimdi varlıklar, fonun içindeki varlıklar bir yerde. Bu varlıklara ilişkin yapılan şimdiye kadarki işlemlerde fahiş kazançlar. Buradaki fahiş kazançların da tanımı biraz aslında netleşmiş oluyor. Eğer ki bir fonda mesela endeksi takip eden fonlar olabilir. Endeks benchmark olarak kabul ediyor. Böyle bir durum yoksa benzer fonların ağırlıklı ortalamasının alınıp kendisinin dışarıda bırakılarak ortalamasını olağan kar getiri olarak belirleniyor. Bunun üzerinde getiri elde edenlerin isteğe bağlı iade hesaplarına bunların iade edilmesini isteneceği belirtiliyor. Buradan yani fahiş kazanç elde ettiği bu tanımlamalara göre fahiş kazanç elde edip çıkmış yatırım fonlarından çıkmış kişileri artık isteğe bağlı iade hesaplarına bu elde ettikleri, normalden fazla elde ettikleri kazançları, o fahiş denilen, tırnak içinde fahiş denilen kazançlarını iade etmeleri istenecek. Burada bu varlıklar da fon tasfiye sürecinde kullanılacak. Artı portföy yönetim şirketlerinin ortakları, sahipleri, imza yetkileri olan, bunlarla birlikte hareket ettiği belirli olan, yani bunlarla birlikte hareket eden ne demek? Bir hisse senedinde de olabilir. Bu fonda da belli bir yükselişlerde. Buradan alalım, buradan satalım. Sen bu fondan alış gir, ben bu fondan satış girim. Birbirimize devredelim. Fiyatların yükselmesini...
1: Koordineli işlemler.
0: Koordineli işlemlerle. Şimdiye kadar bunu yapıp sonra çıkanlar bu da buradaki tasfiye sürecinde maddi olarak tamamıyla yükümlü oldukları ifade edilmiş. Burada bu devam da edecek. Yani
1: görevden ayrılmanın da
0: yeterli
1: olmayacağı
0: ifade
1: ediliyor. Yani işlemi yapan sorumluluğu baki.
0: Evet, buradaki dönem içerisinde aralarda görev almış, sonradan görevini bırakmış bile olsa sorumlu oldukları ifade edilmiş. Soruşturmalarda el konulan para ve sermaye piyasası araçları doğrudan fonun geri kazanım hesabına iade edilecek. Fona devredilmeden diğer varlıklarsa TMSF kayyum olarak atanabileceği burada alt metinde ifade edilmiş. Şimdi yargılama sonucunda bu değerler hazineye aktarılmayıp fonun geri kazanım hesabına devredilecek. Yani bunlar hiçbir şekilde bu hesaplar haciz koyulamaz şeklinde değerlendirilmiş. Hazineye de devredilmeyecek. Fonlar öncelikle iade hesaplarında buluşan fonlar buradan karşılanacak. Burada fazla olanlar ayrı ortak hesaba geçecek. Eksik olanlar daha sonraki dönemde belki ortak hesaptan kullanılabiliyor olacak.
1: Bekir, şunu anlıyoruz. Yani mekanizma aslında kendi içindeki bir sistemle bir şekilde bir zemine oturtulmaya çalışılıyor öncelikle gibi.
0: Kesinlikle. Yani burada maliyeye, hazineye bir yük, kamuya bir yük getirmeden bunun içinde olan paydaşlar kimlerse bunlarla birlikte bu zararın buralara yansıtılması.
1: Sınırlama ve aslında çerçeveleme hamlesi olarak
0: evet,
1: da okunabilir.
0: Ve yapılacak ödemelerin de en geniş tabana yayılması şeklinde. Yani burada artık birisi gelmiş, ben önce geldim, parayı önce aldım, ben çıktım, ben kurtuldum, öyle birlikte hareket ediyorsa, buradan fahiş kar elde ettiyse bunların hepsiyle ilgili farklı sorumluluklar yükleniyor. Bu farklı sorumluluklar da fon bazında dediğim gibi değerlendirilip ortaya konulacak. Bu yol haritası da yasalaşmasıyla birlikte bir haftaya kadar herhalde komisyon ve sonraki süreçler tamamlanıp yasalaşacaktır. Ondan sonra burada hızlı bir şekilde başta her fon aynı değil Zeynep. Yani para piyasası fonları, bunların içinde varlıkları da düzgün olan fonlar var. Bazıları işte hiç çok fazla ters repo yapmış, pay repo yapmış. Dolayısıyla burada karşılıklı işlemler var. Bunlar çok farklı. Hisse senedi fonları zaten serbest fonlar çok farklı. Yani her fon için ayrı bir hikaye var.
1: Doğru.
0: Bu hikayeler bu ara ödemelerin artık böyle bir hal yoluna koyulup tamamlanmasının ardından tasfiye süreci hızlı bir şekilde bununla birlikte devam edecektir. O tasfiye sürecinde çok büyük riskleri taşıyan fonlarda, yani bu bahsettiğimiz hisse senetlerinde yoğunlaşan fonlarla %3000 gitmiş, 5000 yükselmiş hisse senetlerini hala taşıyan, buralardan alan fonlar var. Dolayısıyla buradaki zararlar, kayıplar kaçınılmaz.
1: Ağırlık o tarafta mı daha ziyade?
0: Yani yok, para piyasası fonlarında daha fazla ağırlık ama para piyasası fonlarında bazıları dediğim gibi hem pay repo hem ters repo işlemleri, karşılıklı birbirlerinin şirketleriyle, ortaklarıyla, iştiraklerle yapılan işlemler nedeniyle onların da bazıları da problemli olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki süreçte artık bunların tasfiyesi, tamamının tasfiyesi gündeme gelecek. Bunlar nasıl yapılacağı, dediğim gibi satış konusunda Sermaye Piyasası Kurulu yetkilendirildiği için bu satışların nasıl yapılacağı, nasıl düzenleneceği, bu iade isteğe bağlı iade hesaplarına ne kadar para geleceği, bununla ilgili bu sabah işte Sayın Adalet Bakanı'ndan alınan bilgilerle yapılmış, Sabah gazetesinde bir haber vardı. Bu kişilere tek tek tebligatların yapıldığı, daha önce girmiş çıkmış yüksek fahiş kar elde etmiş kişilerin 100 milyon liranın üzerindeki varlıklar hesaplanarak bir liste yapılıp ve bu kişilerin birçoğuna bu paraların, elde ettikleri fahişkarların iade edilmesi konusunda tebligatların yapıldığını ifade ediliyor. Dolayısıyla buradan gelecek paralar da önemli. Çünkü içindeki varlıkları yeterli olmayan kişiler ana paralarını bile kurtaramayacak hale gelecek. Dolayısıyla buradan ne kadar çok para toplanırsa, bu portföy yöneticilerinden, bu şirket ortaklarından ne kadar varlıklar bu havuzun içerisinde, havuz derken o fonun hesabının içine koyulursa, ana para ödemeleri de o kadar sorunsuz bir şekilde halledilebilecek. Bir diğer merak edilen bloke olanlar. Yani satışını gerçekleştirip bloke durumda olanların ne olacağı idi?
1: Yani hemen öncesinde ya da bir gün önce.
0: Evet. Yani ayın 16'sında, 15'inde satıp da parası blokede kalanlar. Bu ara ödemeleri, ben aslında bir haftadır söylüyorum, bu yasa tasarısı daha çok ara ödemeye odaklı ve orayın temizlenmesiyle ilgili olduğu için o konuda bir şey beklemeyebiliriz. O daha sonra tekrar gündeme gelebilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelecek açıklamaları beklemeye devam edeceğiz. Şu anda herkes için bakılacak şey meclisten geçer geçmez en azından net yatırım tutarlarını herkesin alabilecek duruma geliyor olması.
1: Bekir Gürdamar, çok çok teşekkürler. Finans Masası şefimiz bir kez daha sürecin başından beri olduğu üzere değerlendirdi gelinen noktayı ve taslağın içeriğinde dikkat edilmesi, kanun teklifinin içeriğindeki dikkat edilmesi gereken başlıkları. Şimdi devam edelim. Serkan Gönençler yayına katılacak. Gedik Yatırım baş ekonomisti. Merhaba Serkan Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi günler.
1: Şimdi sizin aslında bu süreçle ilgili çok böyle detaylı bir çalışmanız var. Onu konuşacaktık sizinle. Yine konuşacağız ama önce bu tasfiyesine karar verilen yatırım fonları hakkındaki kanun teklifinin detaylarını konuşuyoruz bir süredir. Yayının başından beri 20 dakikadır. Sizinle de bu taraftan başlamak istiyorum. Çünkü hani sürecin bir şekilde çözüm aşamasında merhaleleri takip ediyoruz. Buradan sizin not ettikleriniz, önem atfettikleriniz neler?
2: Tabii biz de bu raporu yazarken hani tasfiyesine karar verilen fonların ne kadar madde dönebilir? Bunu çıkarsamaya çalışmıştık. Burada çeşitli bir metodoloji izleyerek olmayan varlıkları burada önce tahmin edip bunların ne kadar madde dönebilir? Bir senaryo çalışması yapmıştım. Ama pek tabii bu tasfiye sürecine ilişkin hani zamanlama aslında buradan kamu otoritelerinden gelecek açıklama önemli ve bunların da biz raporu pazartesi çıkardık. O günden beri yeni açıklamalar geliyor. Cevdet Yılmaz'ın işte salı günü ve çarşamba bugün açıklamaya gelmişti. Salı günü. Bu ara ödemeler de başladı. Son karar hani son detayla inceleyemiş olsam da son yasa taslağını ama orada gördüğüm şu şunu hep söylüyorduk hani bir an önce hızlı bir şekilde tasfiye olması önemli ama yatırımcı örneğinin eline geçecek nakdi en yüksek bir şekilde eline geçmesi daha önemli yani, diye söylüyorduk. Yani aslında bu kapsamda bu TMSF'nin çeşitli işte bu karları kişi sayısı vererek geri çağırıyor olması biraz bu amaca hizmet ediyor. Yani bu da yatırımcı nedeniyle hem bu ara ödemeleri için hem de ara ödemek için 1 milyon üstündeki alacaklar için bu alacakları maksimize edilmeye çalışıyorum. Onu görüyorum. Bunun yöntemlerine ilişkin açıklamalar görmeye devam edeceğiz. Nakde duruşuna ilişkin. Nasıl nakde duruşu likit varlıkları ve likit olmayan varlıkları bununla ilgili açıklamaları da göreceğiz ama hani bu son açıklama yani, bir dönümlük esasla dayalı bir şey açıklanmıştı. Şimdi oradan bir adım ileriye götürülerek adımların atıldığını görüyorum bu tarzlık sefaslamada.
1: Serkan Bey, peki şimdi gelelim sizin raporun detaylarına. Daha doğrusu çok fazla da vaktimiz kalmadı. Bir 5 dakikamız var ama nasıl bir metodolojiyle çalıştınız? Tabii bir yandan açıklamalar da geliyor. Buradaki analizlerinizi değiştiren bir şey olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama biraz bu raporun manşetini en azından bize özetlemeniz mümkün mü?
2: Şöyle hani bir haftadır nasıl konuşuluyor da bu rapor piyasada. Hani biz orada bu tasfiye sürecindeki fonların menkul kıymetçiliklerine ulaştık. Ve burada likiditesi düşük olduğunu düşündüğümüz, buradan da likiditesi düşükten kastım, nakde çevirmenin uzun zaman olacak piyasa koşullarında varlıklar. Bunlar hisse senetleri olabilir, ÖST'ler olabilir. Yani temelde düşmüş ya da temelde düşme ihtimali gördüğümüz ÖST'ler. Ya tabii para piyasa fonlarında pay repo teminatları var. Bunlar eğer karşıda yani diğer serbest fonlar borcu ödemezse ellerine bir teminat kalıyor. Teminat olarak bu pay repolar kalıyor hisse senetleri. Bunlardan kaynaklı riskler var. Bu şekilde bir çalışma yaptık. Yani fonların menkul kıymetine ulaşıp belirlediğimiz likidite düşük hisse senetleri ne kadar bu fonlarda var diye çıkarsama yaptık. Yani buradan çıkarsanız %58'e varan, 58-59 arası, 58.6 bir likidite düşük varlık rasyosu oluyor. Ama bu büyük ölçüde hani tasfiye süreci, tasfiye edilen fonda içinde 2-3 tane fon aralığı çok fazla. 85-86 yıl tane fon aralığı var. Bunları hariç tuttuğumuzda bu 58'in 23'e düştüğünü gördük. PPP'ler için baktığımızda bu oran hatta pay, bu teminat pay repo tutan hisseleri dışladığımızda bu likiditesi düşük oran %3'e kadar düşüyor. Yani dolayısıyla PPP tarafında hızlı bir likiditasyon olabileceğini, dediğim gibi pay repo tutan fonları dışarı bırakarak konuşuyoruz. Çünkü karşı risk onlardan kaynaklı bu PPP tarafında. Bunları dışladığımızda %3 gibi bir likiditesi düşük varlık şeyi var. Yani bu büyük ölçüde nakde döneceğini gösteriyor. Buna ilişkin hızlı bir tasfiye süreci PPP tarafından uygulanabileceğini gördük bu raporu, bu çalışmayı yaptığımız.
1: Şimdi
2: serbest fon tarafında biraz daha tabii ki orada düşük hisseler sayıca fazla olduğu için o taraflarda biraz daha uzun sürecek bir süreç olabilir.
1: Peki, şimdi ben de baktığımda orada özellikle birkaç büyük fon, terafonu özellikle dışarıda bırakıldığında yani bir risk oranı hesaplamasının %23'lere gerilediği notu var. Evet. Burada bir hani yoğunlaşma riski analizi okumasını nasıl yapmalıyız?
2: Yine bu fon bazında aslında yani fon dediğim gibi biz hani bir ortalama çıkarttık ama aslında belli fonlarda yoğunlaşmış olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu bazı fonlara açıp bakma o yüzden önemli. Yani belli ne bizim burada yaptığımız aslında bir de bu illik varlık oranı bulduktan sonra bunlar ne kadar daha değer kaybetmiş. Yani zaten %35'e yakın bir biz hani rapor hazırlığında 30 Eylül itibariyle %35'e yakın bir fonlarda bir değer kaybı var. Bir çıkışta olmadığı için büyük ölçüde sıfır fiyatlandık, bir çıkılmadan kaynaklı. Bunu biz bir öteye taşıyıp bu kaybın üzerine bir %20, 40, 60, 80 daha değer kaybı olursa ne olursa nerede şimdi çalıştık. Dediğim gibi bize ortalamaları söylüyorum ama bazı fonlarda yoğunlaşmış olduğunu görüyoruz. Yani esasında daha genelinde gördüm. Sayı olduğumuzda onların genelinde problem daha az. Ama ana ortalamayı gene söyleyecek olursam en kötü senaryoda bile PPP'leri serbest fon dahil ettiğinde %81 bin bir şey olana ulaşılıyor. Bu sayede paranın %81'i geri alınacağı gözüküyor. Bu 2-3 tane ünlü fonun ağaçlıklarında. Senaryoda daha bulunduğu senaryoda %95-97'lere kadar çıkıyor bu oran. Dolayısıyla dediğim bu aslında birkaç fonda yoğunlaşmış durumda riskler. O 7-8 tane diyebileceğim fonu dışarıda bıraktığınızda %90-95 olmuş üstünde bir kitlasyon. Yani daha doğrusu 30 Eylül değerli üzerinde olmuş oldu. %90-95 olmuş üstünde geri alım, yapılacağı geri alım yapabilirler gibi bir sonuç çıkarttık.
1: Peki şimdi burada yine ters repo ve pay senedi repo işlemlerindeki teminat yoluyla maruziyet konusuna da değinmişsiniz. Orayı da biraz konuşalım. Yani bu tarafın özellikle hani bazı para piyasası fonlarında hani vadede karşı tarafın ödeme yapmaması durumunda yani

0: Payday kolları kaptı burada. O an %40'a çıkıyordu. Fakat tabii Payday o tutan şeyleri dışladığımızda bu likidasyon burada onlara kadar düşüyor. Tüm Payday tutanları dışladığımızda hatta %3'e kadar düşüyor. Yani oradaki sıkıntı değil. Hakikaten ne? Burada fonlar birbirine borçlu iddiasına karşı bir alacak verecek ilişkisi var. Serbest fonlar bu fonlara borçlu. Eğer bunu kitlede aslında nakde dönemezse fonların elinde bu bir nakde dönüşüm uzun sürede hisseler kalıyor. Yani risk buradan kaynaklanıyor. Bu tip para piyasaları yani ters depo tutan aslında pay depo teminatı ters depo pay hisse senedi teminatı ters depo tutan fonlarda bu oran %40'ların üzerine çıkıyor açıkçası. Yani onlarda nakde dönüşüm daha sınırlı olabilir. Bunları dışladığımızda dediğim gibi %96-97 lira bandı likidasyon olabileceğini görüyoruz.
1: Peki Serkan Bey şunu da sorayım. Yani borsa fiyatlamaları açısından bize nasıl bir görünüm sunuyor bu çıkarımlarınız? Bir de tabii buna şunu da ekleyin. Yani sürecin işleyişi hızlı da gitmesi hedefleniyor. Onu da anlıyoruz. Dün zaten önemli bir aslında köşe dönüldü diyebiliriz ilk ödemelerin başlamasıyla ve de hani bugün de meclis gündemine geleceğini anlıyoruz ve hani Ekim sonuna kadar ve de sistemin kendi içinde döndürerek halledilmesi niyetini ve işte çabasını takip ediyoruz. Dolayısıyla bunun hani Borsa İstanbul fiyatlaması tarafında ne vadede nasıl etki etmesini bekliyorsunuz? Çünkü sert satışları takip ettiğimiz bir süreci de geçirdik Borsa İstanbul tarafında fon eksenli gelişmeler çerçevesinde. Şimdi devamını nasıl beklemek mantıklı duruyor? Hızlı bir güven aşılamak mümkün mü atılan adımlarla?
0: Tabii yani nakit akışlarının başlaması kadar hani bilgi akışının da hızlı bir şekilde olması ve nakit ara dönemeye başladıktan sonra sadece ara dönemeler değil, PPP fonuna da hızlı bir likidasyon olabilir. Yani fon bazında bence bu şeyin ilerlemesi lazım. Fon bazında ödemeler başladıkça bununla ilişkin yapılan ödemeler, tüm ara ödemeler, artı ara ödemeler, ödemeler bunlar düzenli olarak bilgilendirdikçe bu oradaki Borsa İstanbul tarafında da dengelenmeye katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Yani orada da BIST 30, BIST 50 bu tarafa bir yeni dönemin oluşmasını beklemek gerek. Yani burada aslında bilgi akışının hızlı bir şekilde olması, onun da yavaş yavaş olmaya başladığını görüyoruz açıkçası. Bir yasak tasarısı da onun bir işareti. Yani nakit akışlarının başlaması bir ara ayrı bir katkı sağlayacaktır. Bilgi akışı devam etti. Bilgi akışının devam ediyor olması bunun dengelenmeye katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Tabii sadece Borsa İstanbul'da dengelenme için değil, yani tüketim üzerinde bir etkisi olur mu diye konuşuyoruz. Yani çünkü bir nakde dönüşünde zorluk çekiliyorsa bunun tüketime bir etkisi olacaktır. Bu sene uzanması o açıdan da önemli yani. Nakde bir an önce insanların ulaşması tüketim üzerindeki olumsuz etkileri de sınırlayacaktır o
1: bilen. Serkan Bey teşekkür ediyorum katıldığınız katkınız için. Burada noktalayalım yayını. Birazdan devam edeceğiz sürdürülebilir gelecekle. Görüşürüz.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Reklam.
5: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileri.
6: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin.

0: Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg ET katkılarıyla.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, Sürdürülebilir Gelecek programına hoş geldiniz. Programın konuğu Özay Yerlikaya, Peyzaj Mimarlar Odası Başkanı. Hoş geldiniz.
2: Evet, teşekkür ederim. Hoş bulduk Zeynep Hanım.
1: Şimdi Özay Bey, yani bu programda herhalde son dönemde en çok telaffuz ettiğim başlık COP31 zirvesi Antalya'da yapılacak olan ve zirve içeriği öne çıkan başlıklar. Aslında

0: aslında sizinle de yine bu zirvenin bence son derece kritik bir ayağı üzerine biraz kelam etmeye çalışacağız. Yani şimdi iklim krizi etkileri, neler yapılması gerektiği sıkça konuştuğumuz bir başlık. Kentler üzerindeki etkileri, kentlerin bu sürece nasıl hazırlanması gerektiği de belki de hiç olmadığı kadar önemli. Şimdi sizin sıklıkla vurguladığınız bir şey var. Masa başındaki küresel taahhütler tamam ama bunların kentlere, insanların normal hayatına, günlük yaşamına, bahçeye, parka, sokağa, köşeye, beriye yansıması, uygulanması somut olarak nasıl olacak? Biraz buradan başlayalım konuşmaya.
1: Evet, aslında son derece önemli bir konu. COP'ta tabii bunun gündeme geliyor olması biz değerli buluyoruz açıkçası. Çünkü çözülmesi gereken ciddi sorunlar var hepimizin yaşadığı birebir. Sizin söylediğiniz şey, evet, bütün iklim politikaları kağıt üzerinde, rapor üzerinde kaldığı sürece hiçbir işe yaramıyor. Bunların kente, toprağa, ağaca, dolayısıyla insana dokunuyor olması gerekiyor. Bunu sağlayabilmenin yolları da tabii ki bu geliştirilen politikaların gerçekten uygulanabilir altlıkların oluşturuluyor olması. Tabii aslında şu başladı, geçtiğimiz yıl Belen'de yapılan COP30 ile birlikte bu azaltım kadar uyum sürecinin önemi. Yani bu insana dokunma dediğimiz şey aslında uyum süreci. Nasıl bu uyum sürecini yönetmemiz gerekiyor? Evet, küresel iklim kriziyle birlikte sıcaklıklar çok arttı, doğru, ama biz bunun için ne yapıyoruz, ne yapmamız gerekiyor? Evet, kuraklık yaşıyoruz, bu kuraklığı nasıl yöneteceğiz? Ya da sel, tam tersi sel baskınlar yaşıyoruz, su baskınları. Bu su baskınları nasıl yöneteceğiz? Bunların hepsinin biz yeşil mavi altyapı olarak ortaya koymak durumundayız. Yeşil mavi altyapıyı da yine Belen'de yapılan COP'ta Birleşmiş Milletler'le birlikte bizim uluslararası çatı örgütümüz İFLA'nın ortak deklarasyonunda peyzajı kritik altyapı olarak iklim aksiyonunun merkezine koymak gibi bir sonuç ortaya çıktı. Yani peyzajla ilgili yapılan bütün altyapıyı artık devletlerin kritik altyapı olarak değerlendirmesi gerekiyor. Şimdi altyapı sadece çünkü işte o yerleşim yerinde oluşturduğumuz binalar, yollar, kanallar değil. O altyapı aynı zamanda oradaki ekosistemler, oradaki yeşil koridorlar, oradaki biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayan yeşil alanlar. Dolayısıyla suyu yönettiğiniz sulak alanlar, dere alanları, taşkın alanları, bunların hepsinin kritik bir şekilde doğru planlanması ve doğru yönetilmesi gerekiyor.
0: Peki. Şimdi biraz hani bu planlama doğru yönetme noktasında mevzuat mı ön planda, zihniyet mi ön planda, ikisi de eşit ağırlıkta mı, hangisinde avantaj, hangisinde dezavantaj var?
1: Ya aslında biraz dürüst olmamız lazım insan olarak. Mevzuatlar oluşturuluyor. Şimdi Türkiye'de mesela iklim değişikliği başkanlığı çok mesela önemli bir şey söyledi. Dedi ki bu işi hedeften uygulamaya geçirmemiz gerekiyor. Hedeften uygulamaya geçme çok önemli bir hedef. Ama bunun için de tabii ki mevzuatı tamamlamanız gerekiyor. İşte stratejik planlarla alakalı çok önemli kararnameler çıktı. İşte YİDEP gibi, Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı gibi, kurakçıl peyzaj gibi, su verimliliği gibi çok önemli kararnameler ülkenin gündemine geldi. Ama bunların içlerinin, altlarının doğru doldurulması gerekiyor. Bunları doğru doldurduğumuz zaman zaten bu otomatik olarak hayata ulaşmaya başlamış olacak. Şimdi Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları'nda biz 81 ilimizin valisine dedik ki yıl sonuna kadar bir kurul oluşturun. Oluşturduğunuz kurullarla 2027 sonuna kadar 5 yıllık iklim değişikliğine karşı uyum planlarınızı hazırlayın. Yani Türkiye gibi çok değişik coğrafyada, yani her türlü iklimi yaşadığınız bir coğrafyada tek bir doğru zaten yok. Dolayısıyla o illerin valilerinin birazcık vizyonuyla alakalı bir süreç ortaya koymuş oldu. Ama mesela bu planlamada şunu söylemiyor. Yani bu planları oluştururken şu meslekler kritik mesleklerdir ve mutlaka bu eylem planlarının içerisinde olması gerekiyor diye bir içerik yok. Bizim bu yüzden mesela buradan bütün valilerimize çağrımız, bu kurulları oluştururken mutlaka peyzaj mimarları da dahil olmak üzere ilgili meslek disiplinleriyle doğru planlamaların yapılması yönünde hareket etmeleri olacak.
0: Şimdi şehirlerin, yani özellikle Türkiye'de bir deprem gerçeğinde düşünecek olursak, son dönemdeki radikal iklim hareketlerini öyle ifade edelim düşünecek olursak, ki devamının da geleceği öngörülüyor. Mesela işte aniden bastıran sağanaklar, seller, yaşanan kayıplar. Deprem deyince hani daha dayanıklı binalar, işte yine beton kalitesi, işte esnekliği vesaire gibi, benim şimdi yanlış bir şey de söylemeyeyim, meseleler üzerinden giden bir konu var. Şimdi binaları yenilemek işin önemli bir ayağı elbette, olmazsa olmazı. Ama bir de işin iklim krizi boyutu varsa, tek başına depreme dayanıklı bina artık yeterli mi? İkincisi, hani bu sel vesaire gibi afetler açısından da betonlaşmanın getirdiği başka riskler de mevzu bahis. Dolayısıyla peyzaj temelli çözümler ve de pratik çözümler, ama yani hani sonuçta aciliyet diye bir mesele de var, nasıl hayata geçebilir?
1: Ya şöyle, binaların tabii ki dayanıklılığı konusunda, dirençliliği konusunda hiç kimsenin vazgeçemeyeceği bir gerçek var. Ama salt olarak bu işi binalara atfetmemiz yapacağımız en büyük yanlış oluyor. Çünkü bir afet anında binadan çıktıktan sonra ulaşacağınız alanların tamamı aslında işte dirençli peyzajı göstermiş oluyor. Şimdi hepsini tek tek ele aldığımızda, mesela sıcaklık. Şimdi ne yapıyor? Biz bir treni kaçırmışız şu anda. Özellikle büyük kentlerde çok yoğun yapılaşma ile birlikte ısı adaları yaratmışız. Yarattığımız ısı adaları gündüz ısınıyor güneşin etkisiyle ve gece soğuyamıyor maalesef. Çünkü ne bir gölgeleme var, ne doğru düzgün yeşil alan var, ne toprak var diye. Bunu yönetemediğimiz için de soğuyamayan bir kentle karşı karşıyayız. Bu bizim için öncelikle bir sorun. Bunu ortadan kaldırmamızın yolu planlamadan geçiyor. Yani bugün işte gittiğimizde gıptayla baktığımız gelişmiş ülkelerde, işte Amerika'da, Avustralya'da, Kanada'da, Almanya'da, İngiltere'de bu yüzden peyzaj temelli planlamayla bu işe başlanıyor. Bu işin en başında peyzaj planlamasını, stratejik planlamaların içerisine koyduğunuzda, ekolojik koridorlarınızı doğru yönettiğinizde, suyu nasıl yer altına geçireceksiniz, nerelerde durduracaksınız, nerelerde toplayacaksınız, nerelerde deşarj edeceksiniz, bunları doğru planladığınızda ve afet anında insanların erişebileceği ve soluk alabileceği nitelikli ekolojik alanlar yakaladığınızda, yarattığınızda bunlar giderilmeye başlanıyor. Şimdi biz tabii bir treni kaçırdık ama önümüzde şöyle bir avantaj var, kentsel dönüşüm diye. Kentsel dönüşüm doğrusu böyle tek olan bir şey değil ama burada planlama aşamasından itibaren doğru kararlar vermek zorundayız. En azından şehirlerin bu ikinci verilen şansında doğru adımlar atarsak, o zaman suyu yönetirken, şimdi kuraklık bir sorun, bunun karşısında sel de bir sorun. Aslında ikisi de aynı şey. Birisinde suyu tasarruf edip doğru yönetmeniz gerekiyor. Diğerinde suyu doğru yönlendirip doğru kanalize etmeniz gerekiyor. Yani yağış anında siz işte asfalt ve beton üzerinde bir şehir yaratır ve ondan sonra da sel oldu ve işte binalarımıza su bastı diye yatsınırsanız, bu doğru bir yaklaşım olmaz. Bu da ekonomik karşılık aslında. Yani çok ciddi sellerin, afetlerin yaratmış olduğu ekonomik gerçeklik var. Bunu önlemek için bu yüzden kritik altyapı olarak peyzaj altyapısını öne koymamız gerekiyor zaten. Buraya harcadığımız parayı doğru yönetmemiz gerekiyor ve kentlerin geleceğini doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Yani peyzajı ne zaman bir işte süs unsuru ya da işte güzel bir alan olarak gördüğümüzde, o zaman işin boyutu değişmiş oluyor. Ama peyzajı kritik bir
0: bahçe düzenlemesi geliyor insanın aklına peyzaj deyince.
1: Evet, bu geldiği zaman işte aklınıza, o zaman bu planlamadan itibaren bütün süreçlerde hatalı yaklaşmış oluyorsunuz. Yani bizim konut parselinde üreteceğimiz bir peyzaj projesi de çok değerli. Çünkü işte kente içerisindeki yeşil koridorları oluşturmak için buna ihtiyacımız var. Yine bu konut parsellerinin içerisinde yapacağımız çim alanları sınırlandırmak da çok önemli. Çünkü kentin suyunu harcıyorsunuz orada. Oradaki kullandığınız ilaç, gübre vesaireyle birlikte yine ekolojik olarak bir takım zararlar vermiş oluyorsunuz. Bunu yönetmeniz gerekiyor. Ama işte kuraklığa karşı mesela kurakçıl peyzaj diye bir kavram gündemimize girdi. Ama işte xeriscaping'den geldiği için böyle değerlendirildi ama maalesef çok yanlış anlaşılmaya sebep olan bir şeye dönüştü. Bu işte kurakçıl peyzaj deyince bitkiyi kaldır yerine taş çuruf gibi bir şey yerleştir değil. Oradaki adapte olmuş yerel bitkilerle birlikte doğru bitki yaklaşımını ortaya koymak evet. önemli. O yüzden bunlara çok önem vermemiz gerekiyor.
0: Özay Bey teşekkür ediyorum. Özay Yerlikaya konuğumuzdu. Peyzaj Mimarları Odası Başkanı. Sürdürülebilir geleceği burada noktalayalım. 14'te piyasa hattında görüşelim bir kez daha.

0: reklam. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu.
2: Bloomberg ET katkılarıyla.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Gündemimiz fon eksenli gelişmeler olmaya devam ediyor. Buradaki çözüm sürecine ilişkin adımları takip ediyoruz. Fon teklifi de meclisin gündemine geliyor bugün. Buranın içeriğine ilişkin, yasa teklifine ilişkin detayları da zaten aktarıyoruz. Özel yayınımızda da sizlerle paylaştık saat 1'de. Şimdi ekranda da son dakikalarda fon yasa teklifinin içeriğine ilişkin maddeleri görüyorsunuz zaten. Üzerine konuşmaya da devam edeceğiz. Şimdi fiyatlama tarafına bir bakalım. Borsa İstanbul bugün %0,26 yukarı yönlü 12.244 puandan geçiyor seviye. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık, sanayi ve ulaştırma diye, pardon, mali endeks diye sayfa gelecek şimdi ekrana. %0,55 bankacılık tarafı aşağı yönlü. Sanayi taraf %0,1'e doğru giden bir primlenmeyle devam ediyor. Mali taraftaysa %0,4'lük bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. İkinci sayfa daha pozitif görünüyor. Turizm tarafı en pozitif ayrışan, %2,47 yukarı yönlü. Hizmetler %1,18 primli. Ulaştırma da aynı seviyede primli devam ediyor. Devam edelim, bir kurlar tarafındaki görünümü takip edelim. Dolar TL'de 49.34 seviyesini görüyoruz. Dolar endeksi 102'nin üzerinden devam, 102.16'da. 1.12.08'de ise Euro dolar çaprazı var. 1.12'nin altına da sarkmıştı dün. Euro TL ise 55.30'dan işlem görüyor. Avrupa borsalarına bakalım. Satıcılı seyir vardı. Bugün pozitife dönen bir Avrupa borsaları dinamiği görüyoruz. Londra borsası %0,7 kadar primli. Paris Kakaran endeksi %0,66. DAX endeksi ise %1'in üzerinde alıcılı. Milano borsasında ise %0,6'lık bir yukarı yönlü hareket var. Amerikan vadelerine bakacak olursak nasıl bir açılışa işaret ediyor diye, o tarafta da pozitif bir görünüm var. Dow Jones vadeliler %0,14. Nasdaq %0,77. S&P 500 ise %0,4 kadar yukarı yönlü. Bir de tahvil piyasasına bakalım. Amerika'da en çok tartıştığımız, üzerine konuştuğumuz başlık uzun taraf. 5.24'te 10 yıllık tahvil faizi, 30 yıllıklar daha da yüksek. 5 yıllıklar 5'te, 2 yıllıklar 4.77'de. Buradaki seviye yüksek kalmaya devam ediyor. Bunun tabii hem borçlanma maliyetleri açısından hem olası piyasa etkileri açısından üretebileceği sonuçları da tartışmaya devam ediyoruz. Özellikle gelişmekte olan piyasalar için. Son olarak Brent petrol, emtia tarafı şöyle bir bakalım. $103'da yine yani 105'in üzerindeydi, biraz gerilemiş ama 100'ün altına gelmeyen bir Brent petrol dinamiği var. İşte enflasyonist kaygıları besleyen temel dinamik burası. An itibariyle $90 civarında WTI var, $90.46. $60'ların üzerinde gümüş. Spot altının ons fiyatı ise $4,179.58'ten işlem görürken Bitcoin'de $82.437 seviyesini görüyoruz. Rakamlarla görünüm böyle. Şimdi bir ara verelim. Aranın ardından piyasa hattı devam edecek.
0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
2: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Bir kez daha hoş geldiniz. Ekranda son dakikalarını gördüğünüz başlığa dair konuşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Buse Gençtürk Böke Habertürk muhabiri yayına katılacak ve tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi meclise gelecek. Bugün onun içeriğine dair detayları bir kez daha bize aktaracak Buse.
1: Zeynep Özyol, gözler saatler 15.30'u gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Çünkü AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler fonların ödemelerine ve tasfiyelerine ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında ki kanun teklifi 9 maddeden oluşuyor ve teklifle beraber ödemelerin tasfiyesinin nasıl yapılacağı ve ara ödemelere ilişkin de bir hukuki çerçeve çiziliyor. 455.578 yatırımcı var 131 fonda ama yaklaşık 1 milyonun altında yatırımı bulunan yatırımcı sayısı ise yaklaşık 355 bin civarında toplam yatırımcıların bir hayli aslında ve bu yatırımcılara yönelik bir düzenleme söz konusu olacak bu kanun teklifiyle beraber. Yaklaşık 1 milyonun altında yatırımı bulunanlara 1 milyona kadarlık bir ara ödeme yapılabilecek. Bu ara ödemeler içinse şu husus olacak: yatırımcıların tasfiye tamamlanana kadar beklememesi için hak ve alacak tutarını aşmamak üzere bu ara ödemeler yapılabilecek ve teklifte bu yatırımcılara ana para dışında ödenecek tutarların nasıl verileceği de belirlenmiş olacak. Ana paranın tefetüfe ortalaması alınarak bir tutar ortaya çıkacak ve bu tutar da ana paranın üstüne eklenerek yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Para piyasası niteliğindeki fonlar hariç olmak üzere ödeme tutarı tasfiye kararı tarihinde hesapta bulunan fon paylarının bir önceki gün sonu toplam değerinde geçemeyecek. Bu da dikkat çekici bir detay ve dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcılara ara ödeme tutarlarını karşılamaya yetmemesi halinde ise mevcut kaynak yatırımcıların hak kazandıkları ara ödeme tutarlarıyla orantılı olarak dağıtılması öngörülüyor. Ara ödeme karşılığında yatırımcının fon payları da iade edilemeyecek. Fon paylarının iadesi de nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilmiş olacak. Hukuka aykırı kazançların iadesi içinse bir gönüllülük esaslı iade mekanizması kurulmuş olacak. Fon zararından önce portföy yönetim şirketi sorumlu olacak ve fonun zararı uğratılması, tasfiye bakiyesinin eksik kalması durumunda bu sorumluluk yüklenmiş olacak şirketlere ve el konulan varlıklar fonlara geri dönülebilecek. Yargılama sonunda müsaadesine karar verilen fonun mal varlığından çıktığı ya da zararının karşılığı olduğu belirlenen değerlerde hazineye gelir kaydedilmeden ilgili fona aktarılabilecek. Geri kazanılan paralar da ayrı hesaplarda tutulacak. Tahsil edilen ve iade edilen tutarlar TMSF bünyesinde her fon için ayrı halt hesaplarda izlenebilecek aslında ve tüm bunlar işte bu kanun teklifinde yer alıyor. Düzenlemelerin bugün meclise sunulmasının ardından da önümüzdeki hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Önce kanun teklifi ve bu ay içerisinde yasalaşması hedefleniyor.
0: Çok çok teşekkürler. Buse Gençtürk Böke bir kez daha detaylarını aktardı bize kanun teklifinin. Devam edelim. İrem Talaslı İş Portföy Baş Stratejisti yayına katılacak bu noktada. İrem Hanım merhaba.
2: Merhabalar.
0: Şimdi tabii fon meselesiyle ilgili çözüm aşamasında dünden beri gelişmeleri takip ediyoruz. Dün işte bazı fonların tasfiyesi söz konusuydu, ödemeler söz konusuydu. Bugün az önce de detaylarını aktardık. Kanun teklifi meclisin gündemine gelecek. Dolayısıyla kademe kademe sürecin devamının nasıl işleyeceğine dair detayları anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi sürece dair gelişmeleri özellikle de yatırımcı piyasa algısı açısından nasıl değerlendirirsiniz? Belirsizliği giderme anlamında hızını, adımlarını nasıl okumak lazım?
2: Evet, aslında sizin de gayet net bir şekilde ortaya koyduğunuz gibi burada önemli olan belirsizliklerin ortadan kalkması. Neticede fon piyasası, yani sermaye piyasaları açısından son yıllarda gittikçe önemini arttıran, işte yatırımcı ilgisini de çeken, olumlu yönde ilerleyen bir kısmı aslında sermaye piyasalarının. Dolayısıyla bu alandaki belirsizliklerin, işte yatırımcıların durumunun çözülmesi burada fon piyasalarının önümüzdeki dönemde de gelişiminin sürmesi açısından önem arz ediyor. Biz bu konuda hani gerekli adımların atılması, hani buradaki acil durumun çözülmesi ve arkasından da zaten 28 Ağustos'la birlikte başlayan işte piyasalarda şeffaflığın artırılması, aşırı risk alımı çerçevesinin düzenlenmesi, işte piyasalardaki likidite koşullarının iyileştirilmesi yönündeki adımlarla birlikte aslında fon piyasalarında görünümün yeniden yatırımcı ilgisini çekecek hale geleceğini düşünüyoruz.
0: Peki yabancı gözünden baktığımızda, yani hani FTSE'den gelen son değerlendirme, mevcut statüyü koruma eğilimi, işte Kasım'da MSCI'dan bekliyoruz açıklamayı, ki zaten MSCI uyarıları süreçte önemli yer tutuyor. O cenah adına, yani o cephe için artık hani atılan adımlar riskleri bertaraf etti diyebilecek noktada mıyız?
2: Tabii yani FTSE'den gelen adım, karar aslında burada önemli ve pozitif bir sinyal oldu bize. Ve Kasım ayında da tabii yani %100 bilmek mümkün değil. Ancak MSCI'dan da olumlu bir karar çıkabileceğini düşünüyoruz biz. Yani en azından negatif bir güncelleme olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü burada gerçekten hani kayda değer bir ilerleme sağlandığını değerlendirmekteyiz. Bu açıdan tabii yabancı yatırımcı için koşullar, yani endeks takip eden pasif fonlar açısından koşulların daha da iyileşeceği bir ortam söz konusu. Ancak tabii küresel taraftaki yüksek belirsizlik hani doğrudan buraya yatırımcı ilgisini hızlı bir şekilde getirir mi? O bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.
0: Şimdi İrem Hanım, ben size ÖST tarafındaki görünüme ilişkinde sormak isterim. Değerlendirmenizi almak isterim daha doğrusu. Çünkü bu işte tavsiye kapsamındaki fonların elindeki ÖST portföyleri noktasında, yani özellikle işte ihraçların durma noktasına gelmesi üzerinden buradaki sıkışıklığı aşmak için, yani hızlı bir eylem planı ihtiyacı görür müsünüz? Yani daha farklı yerlere gitmemesi açısından.
2: O tarafta açıkçası ÖST tarafında tabii piyasa koşullarının biraz daraldığı zaten aşikar. Ancak hala ihraçların devam ettiğini, hatta burada yani yabancı yatırımcının da belirli kağıtlarda ilgisinin sürdüğüne dair anekdotal olarak bilgiler alıyoruz. Burada biraz daha bu süreç darboğaz devam edebilir. Ancak mevcut seyirde gideceğini düşünüyoruz.
0: Peki şimdi son dönemde zaten hani yavaşlayan bir ekonomik aktiviteden bahsediyoruz talep dinamikleri açısından da, ama bir yandan da piyasanın bu kendi içindeki likidite meselesi de gündemde. Yani oradaki bir sıkışıklık da söz konusu konuştuğumuzda. Dolayısıyla hani bir noktadan sonra bankalar açısından da bir gündem yaratır mı sorusu da var. Yani sorununu alacaklar ekseninde. Şu an sizce yani makro ihtiyati önlemler açısından belki orta vadede hani daha nasıl diyelim, ben dengeli bir likidite yapısına kavuşmak açısından bir gevşeme ihtiyacı var mı?
2: Tabii orada yani makro ihtiyacı,
0: yumuşama ihtiyacı diyeyim ya da gevşeme, şimdi yanlış anlaşılabilir de.
2: Tabii ki. Makro ihtiyati çerçeve tabii orada dezenflasyon sürecini ve yurt içi talebi destekleyen en önemli araç olarak bir süredir bizimle birlikte. Özellikle kredi büyüme limitleri bu açıdan hani yurt içi dezenflasyon koşullarını oldukça destekliyor. Diğer tarafta mevduat oranları da yurt içinde finansal istikrarı destekleyen önemli bir araç olarak oldukça faydalı olduğunu gözlemledik geçtiğimiz dönemde. Şimdi genel aşamada tabii sıkı para politikasının sonuçlarını görmeye başladık. Yani Eylül ayı toplantısında da Merkez Bankası'nın karar metnini biz aslında para politikasının, yani hem politika faiziyle hem makroekonomik çerçeveyle aslında yurt içinde istenilen dezenflasyonu yaratacak şekilde amacına ulaşmakta oldu. Ama yurt dışı enerji arz şoku nedeniyle işte burada biraz hareket alanını kısıtlandığı şeklinde okumuştuk. Şimdi tabii bu sermaye piyasalarında yaşanan oynaklık, işte yurt dışı taraftaki zaten risk iştahının baskılı seyretmesiyle sermaye akımlarında oluşan biraz daha zayıf görünüm ve yurt içi talepteki zayıflama bir araya geldiğinde hani burada ilk olarak biz Ekim ayında bir faiz indirimi gelebileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan da tabii daha likidite açısından sektörel bazda desteklenmesi gerektiğini düşünülen kısımlarda orada biraz daha seçici şekilde belki kredi limitleriyle ilgili adımlar atılabilir. Ama bunların çok iyi hesaplanarak işte ufak şekilde yani kademeli olarak alınacağını düşünüyoruz. Çünkü burada zaten bir yol alınmış vaziyette dezenflasyon alanında hani bunun da devam ettirilmesi öncelik olarak kalacaktır diye düşünüyorum.
0: İrem Hanım, teşekkür ediyorum katıldığınız, bana eşlik ettiğiniz için sağ olun. Devam edelim, İntegral Yatırım'a gidelim. Harun Raşit Demircan yayına katılacak, İntegral Yatırım Araştırma Analisti. Harun merhaba, gündemdeki başlıklar ekseninde, içeride ve dışarıda öne çıkan başlıklar ekseninde tespitlerini alalım piyasalara dair.
3: Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar. Bu hafta aslında konuştuğumuz konjonktürün çok değişmediğini söyleyebilirim. Küresel cephede yüksek tahvil faizlerini takip ediyoruz. 2002'den bu yana da 10 yıllık tahviller en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Burada yüksek faizi yaratmış olduğu da dolar teması, güçlü dolar teması devam ediyor. Bundan kaynaklı şu an yukarıda seyreden Nasdaq endeksinde bir satış baskısı görüyoruz aslında. Tabii bu süreç ne kadar devam edecek? Bu da aslında Fed'in faiz patikasına bağlı diyebiliriz. Burada özellikle Ekim ayındaki toplantıda bir faiz artışı beklenmesi bile Aralık ayında yapılacak toplantıda %70-70'e kadar varan bir faiz artış beklentisi var. Bundan kaynaklı şu anda risk iştahı hala yüksek seyrediyor diyebiliriz. Burada petrol fiyatı zaten savaşı getirmiş olduğu etkiden kaynaklı yüksek seviyede fiyatlanmaya devam ediyor. Burada genel görünüm dediğimiz gibi güçlü dolar teması ve baskılanan hisse senedi piyasası buna takiben de aşağı yönlü baskı yaratılan bir emtia piyasası takip ediyoruz. Burada önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi hem Orta Doğu'daki savaşın durumu hem de dolar temasına bağlı fiyatlamaları takip edeceğiz. Yurt içine baktığımızda ise burada tabii fon haberleri ana gündemimiz. Bunun yanı sıra tabii

0: Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'na bir faiz indirme beklentisi var. Bundan kaynaklı bu beklentiye paralel de fiyatlamaları takip edeceğiz. Ancak şunu da altını çizmek gerekir ki yavaş yavaş finansallara başlayacağımız bir sürece giriyoruz. Bundan kaynaklı finansalların ekseninde hisse bazlı fiyat hareketliliği biraz daha artabilir. Bu noktada toparlayacak olursam açıkçası hem holding hem de banka tarafında hareketliliğin biraz daha öncülük sağlamasını bekliyoruz endekse. Burada endekse de 12.400 seviyesi takip ettiğimiz kritik bir bölge. Bu seviyenin aşılması tekrardan bir toparlanma emaresi gösterebilir. Ancak şu anki görünümün hala zayıf olduğunu ve fon tarafında yaşanacak gelişmelerin biraz daha piyasayı etkilediği bir dönemden geçiyoruz diyebiliriz.
1: Harun çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı. İntegral Yatırım Araştırma Analisti. Murat Akyol, Ünlenko Araştırma Bölümü Direktörü yayına katılacak. Bu noktada Murat Bey merhaba.
2: Merhabalar.
1: Evet, yani bir ardına gelişmeleri takip ediyoruz. Ekranda son dakika olarak da veriyoruz. Ekranda dönen son dakika tabii kanun teklifinin içeriğine dair. Dün de tabii bu fon tarafındaki gelişmeler ekseninde atılan adımları, bir kısmının tasfiye edilmesini, ödemeleri takip ettik. İşte peyderpey adım adım kademe kademe sürecin ilerlemesini takip ediyoruz. Bir yandan fiyatlamaları da bu eksende takip ediyoruz. Bugün biraz daha morali düzelmiş bir Borsa İstanbul dinamiği var gibi. Ne dersiniz? Kalıcı olmasını bekler misiniz bu saatten sonra bu gelişmeler ekseninde?
2: Şimdi bu gelişmeler ekseninde tabii ki iyimserliğin, güvenin yavaş yavaş artmasını bundan sonraki süreçte bekleriz ki zaten biz Eylül ayında çok sert bir şekilde geri çekilmiştik. Borsa İstanbul Yüz Endeksi %17'ye yakın değer kaybetmişti. O değer kaybının ardından Ekim ayına biraz daha ılımlı bir zeminde başladık. İlk etapta belki çok net bir denge bulmakta zorlandı endeks ama sonraki işlemlere baktığımızda özellikle de sizin de vurguladığınız gibi bugüne baktığımızda, düne baktığımızda bir taban oluşumu çabası var gibi gözüküyor ki aslında benim yayınlardan hep vurguladığım bir şey BIST 100 dışındaki hisselere bakmak. BIST 100 dışına baktığımızda orada gerçekten de son 2 gündeki görünümün daha ılımlı bir resme işaret ettiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Oradaki görünümün iyileşmesiyle birlikte zaten borsanın genelinde daha iyimser bir eğilim görme ihtimalimizin ben söz konusu olduğunu düşünüyorum. Zaten BIST 30 endeksinin diğer endekslere kıyasla daha pozitif bir performans sergilemesi olası. Tabii bunun devam etmesini bekler miyiz? Evet bekleriz. Önümüzdeki dönemlerde bu güvenin yavaş yavaş artmasıyla birlikte endekste daha iyimser seviyeler görme ihtimalimiz söz konusu. Ama tabii çok sert düştük. Aynı sertlikte bir yükselişte beklememek gerekir. Yani V şeklinde bir toparlanma şu an için çok olası gibi görünmüyor ama endeksin artık dip seviyeleri gördüğü ve kısa vadede buradan yukarı yönlü hareket etme potansiyelinin arttığını söylemek de yanlış olmaz.
1: Peki Murat Bey, önümüzdeki dönemde mesela Ünlenko olarak hisse senedi seçim kriterlerinizde neler öne çıkacak? Mesela yani likidite, derinlik unsurlarının ağırlığını artıracak mısınız?
2: Yani tabii ki piyasanın geneline baktığınızda, yatırımcıların yöneldiği taraflara baktığınızda daha likit hisselere yönelme ihtimallerini zaten biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz ki şu andaki eğilim de zaten bunu yansıtıyor. İşte hep vurguladığımız küçük ölçekli hisselerden büyük ölçekli hisselere geçiş temasının da zaten altında yatan sebep bu. İnsanlar biraz daha yatırımcılar daha likit hisselerde, daha güven duydukları hisselerde olmak istiyorlar ki bundan sonraki piyasa eğilimlerinde de bunu görebileceğimizi ben düşünüyorum. Dolayısıyla oradaki güven ortamının daha çok büyük ölçekli şirketler merkezli bir eksene bürünmesi bence çok daha olası görünüyor.
1: Yani o zaman bir BIST 30 odaklı piyasa dinamiğine mi bakıyoruz biz?
2: Yani tabii ki sadece BIST 30 odaklı demek belki çok doğru olmayabilir ama genel eğilim üzerinden konuşacaksak tabii ki yatırımcıların burada istediği şey en azından kısa vade için konuşacaksak güvense ve o güveni büyük ölçekli şirketlerde bulacaklarsa ben büyük ölçekli şirketlerin performansının oraya yönelimin yabancıların da aynı şekilde biraz daha yüksek olmasını BIST 30'a ve BIST 100'e yönelimin biraz daha güçlü olmasını beklerim.
1: Şimdi biz tabii sene başında bu sene Borsa İstanbul'da hani böyle belli hisseler arasında belli sektörler ekseninde belli sektörlerdeki hisseler üzerinden giden ve genele yayılmayan dinamiğin bu sene değişme ihtimali üzerinden potansiyeli üzerinden çokça konuşuyorduk. İşte Ocak, Şubat'ta sonra hızla işler değişmeye başladı dışsal kaynaklardan, içsel kaynaklardan. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada da yine eğer hani BIST 30 yatırımcı ağırlığını çekecekse borsada genele yayılmayan

0: Yılan yükseliş beklentisinin ötelenmesini mi beklemeliyiz?
1: Hayır, öyle değil. Çünkü BIST 30'da BIST 100'e baktığımızda aslında belli başlı birkaç hissenin ağırlığı çok fazlaydı ve zaten çok sorgulanıyordu biliyorsunuz. Dolayısıyla endeks değişikliklerinin yapılmasıyla birlikte daha homojen bir yapıya da aslında daha sağlıklı bir yapıya da ben büründüğümüzü düşünüyorum endeksin şu anki potansiyeline ve görünümüne baktığımızda. Dolayısıyla sadece birkaç hisseden ziyade daha genele yayılan bir risk iştahı görme ihtimalimizin esas bundan sonraki süre zarfında çok daha güçlü olabileceğini düşünüyorum. Çünkü eski dönemlere bakarsak mesela BIST 100'de, BIST 30'da bile belli başlı hisseler öncülüğünde eğilim tetikleniyordu. Bir yukarı ya da aşağı yönlü hareket olacaksa bunlar öncülüğünde gerçekleşiyordu. Geri kalan hisseler buna çok fazla eşlik etmeyebiliyordu. Ama bundan sonraki dönemde daha topyekün bir hareket bekleme ihtimalimizin, daha genele yayılan bir risk iştahı eğilimi bekleme ihtimalimizin daha yüksek olduğunu inanıyorum ben.
0: Peki, BIST 100 dışı tarafta ne bekliyorsunuz?
1: Oradaki görünüm tabii ki şöyle bir şey söyleyeyim. Endeksin genelinde güven artmasıyla birlikte yukarı yönlü eğilim hareket etme potansiyeli bence daha güçlü olacaktır. Ama bunun daha çok büyük ölçekli şirketler öncülüğünde gerçekleşeceğini düşünürsek küçük ölçekli şirketlerin performansını biraz daha geride kalma ihtimali bana göre yüksek görünüyor. Yani orada illaki çok sert kayıplar, çok sert geri çekilmeler göreceğiz diye bir şey yok ama biraz daha geride kalma potansiyeli olabilir ki bunu zaten şu anda yurt dışına baktığımızda Zeynep Hanım Amerika'da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani S&P 500 endeksine baktığımızda orada büyük ölçekli şirketlerin taşıdığı bir endeks söz konusu ama dönüp Russell'a baktığınızda, Russell 2000'e baktığınızda şu anda orada zirve seviyelerin daha altında rakamlar görüyoruz. Ya da dönüp eşit ağırlıklı S&P 500 endeksine baktığımızda oradaki görünümün de S&P 500 kadar güçlü olmadığını görüyoruz. İşte bu tablo aslında bundan sonraki süre zarfında sanki bizde de görünebilir gibi geliyor bana.
0: O zaman bir küreselden de soru sorayım. Yani orada da mesela tahvil piyasasına baktığımızda 10 yıllık tahvil faizinin 5'in üzerinde seyrettiği bir ortamda hisse tarafındaki fiyatlama da tartışılıyor. Yani ne diyorsunuz? Hani orada hisse tarafı bir yerde bir kırılma gösterecek mi? Yani bono tarafıyla ilişki açısından soruyorum.
1: Şimdi tabii ki bence bir kırılma görme ihtimalimiz söz konusu. Şimdi bakıyorsunuz 10 yıl vadeli tahvil faizi %5.30'ların üzerine test etmeye başlıyor. Ama böyle bir ortamda ne beklersiniz? Hisse senetlerinin zayıf bir performans sergilemesini beklersiniz.
0: Öyle olmuyor.
1: Öyle olmuyor. S&P 500'e bakıyorsunuz çok kuvvetli bir eğilim var. Fakat burada Zeynep Hanım biraz detaya inmek gerekebilir. Yani detaya indiğimizde ne görüyoruz? 11 tane sektör var biliyorsunuz S&P 500 endeksinde. Bunların özellikle ikisi. Enerji ve teknoloji tamamen bütün endeksi taşıyor. O baskıyı aslında genele yayılmasını, endeksin rakamına yansımasını önleyen bu iki sektör. Bu iki sektörü dışarıda bıraktığımızda zaten az önce söylediğim gibi S&P 500 eşit ağırlıklı endekse baktığımızda, Russell 2000'e baktığımızda zaten bu yüksek tahvil faizlerinin etkisini o şirketlerde, daha küçük ölçekli şirketlerde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Zirvenin çok altında rakamlar söz konusu. Ama bu iki sektör, teknoloji özellikle yatırımlardan dolayı, karlılık beklentisinden dolayı çok kuvvetli görünüyor ve bunun yanında dönüyorsunuz enerjiye bakıyorsunuz. Orada da petrol fiyatlarının yarattığı çok güçlü bir eğilim var. Dolayısıyla bu ikisi birlikte endeksi yukarı taşıdığı için aslında biz normal şartlar altında görmemiz gereken tahvil faizlerindeki yükselişin negatif etkisini şu anda endekste S&P 500'de tam olarak göremiyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süre zarfında ne beklemeliyiz? Ya bu tahvil faizleri yukarı yönlü eğilimini devam ettirdikçe bu tarafta hem enerjide hem de teknolojide bir çözülme göreceğiz. O baskının artık burada da başladığını göreceğiz. Ya da tahvil faizleri ve petrol fiyatları aşağı yönlü hareket ederken geride kalan hisselerin, geride kalan endekslerin küçük ölçeklerinde S&P 500'deki büyük ölçekli şirketlere biraz daha yaklaştığı bir döneme doğru gittiğimizi ben düşünüyorum. Bu ikisinden birisi gerçekleşecek. Burada ne belirleyici olacak derseniz bence gelecek hafta biliyorsunuz Amerika'da bilançolar da gelmeye başlayacak. O bilançolarda özellikle de teknoloji tarafında bu karlılık görünümünün beklentilerle ne kadar uyumlu olduğuna yönelik tablo risk iştahını biraz daha şekillendirecek gibi duruyor diyebilirim.
0: Murat Bey, bizdeki bilançolara da bir iki laf edelim çünkü 19'unda başlayacak ama şimdi oradan bir destek bulabilecek gibi duruyor mu piyasa? borsası?
1: Yani bilanço dönemleri zaten her zaman çok yakından izlenen dönemlerdir.

Bu da bence genele yayılan bir etkiden ziyade şirket özelinde, sektör özelinde ayrışmaların biraz daha ön plana çıkması söz konusu olabilir. Biz orada henüz tam çalışmalarımızı bitirmedik ama dediğim gibi biraz daha sektör, şirket özelinde ayrışmalar olabilir. Fakat şunu söylemek gerekir, sadece bilanço özelinde bir eğilim bekliyor muyuz, bekler miyiz, beklemeli miyiz derseniz bence çok da beklemeliyiz.

0: bence belirleyici olacaktır.
1: Murat Bey, son bir soru, mümkün olduğunca kısa bir soru, cevap rica edeceğim. Şimdi az önceki başlıkla yine ilişkili olarak 2027'nin ana teması şu mu olacak? Yani özellikle para akışı açısından doğacak etki, yüksek tahvil faizleri, sert yukarı giden faiz ortamındaki bozulma, hani petrolün 100 doların üstünde kalması, enflasyon beklentilerinin körelmemesi, paranın maliyetinin yukarı gitmesi. Dolayısıyla bu konjonktürde para akışı açısından 2027'nin ana teması bizim açımızdan nasıl şekillenecek?
0: Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Çok kısa dediğiniz için hızlı bir şekilde sayacağım. Bence dediğiniz gibi petrol fiyatları bir kere en belirleyici unsur olacak. Çünkü enflasyon beklentilerine tahvil faizlerini şekillendiren unsur. Birinci sıraya petrol fiyatlarını koyarım. Oradaki görünüm belirleyici olacak. İkinci sıraya neyi koyarım? Kesinlikle tahvil faizleri. Tahvil faizleri değerlemelere etki ediyor. Merkez bankaları bir sıkılaştırmaya gitmese bile o sıkılaştırmayı kendi başına yapabiliyor. Dolayısıyla oradaki görünüm de belirleyici olacaktır hisse fiyatlamalarında. Bir üçüncüsü, bence belki içeride çok önemli etkisini görmeyebiliriz ama küresel olarak baktığımızda bence etkisi çok çok büyük. Özellikle büyük teknoloji şirketlerinin bu veri merkezli yatırımlarının, AI yatırımlarının, yapay zeka yatırımlarının bu kadar güçlü şekilde devam edip etmeyeceği önemli. Çünkü onlar eğer bu yatırımları kısmaya başlarlarsa diğer sektörlerde de o karlılık görünümünün biraz daraldığını görebiliriz. Dolayısıyla bu üç tema bence belirleyici olacak.
1: Murat Bey, çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız, katkınız için sağ olun. Devam edelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu yayına katılacak. Ceren, alalım Avrupa notlarını.
2: Merhabalar Zeynep. Evet, bugün Avrupa endekslerinde iyimserlik hakim. Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün yatırımcı iyimserliğini desteklemesiyle Avrupa borsaları haftalık kayıplarını telafi etmiş durumda. Bugün yaşanan yükselişle birlikte endekslerde %1'e ulaşan oranda yükseliş söz konusu. 2 günlük sert düşüşün ardından toparlandığını görmekteyiz. Tabii teknoloji hisselerine baktığımız zaman OpenAI'ın kurumsal faaliyetlerindeki büyümenin etkisiyle yıl sonuna kadar yıllıklandırılmış gelirinin 70 milyar dolara ulaşacağı ve bu seviyeyi aşmasını beklediğine ilişkin haberlerden destek buldu. Madencilik ve perakende sektörleri aslında bugün en güçlü performansı gösteren iki sektör olarak öne çıkıyor. Diğer tarafta petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin etkisiyle enerji hisseleri en fazla gerileyen sektörler arasında yer almakta. Tabii Brent petrolün varil fiyatı Trump'tan gelen açıklamalarla gevşedi. Trump yaptığı sosyal medya paylaşımında Kasım ayındaki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacaklarını duyurmuş oldu. Böylelikle Brent petrolün varili 102 dolar seviyesine kadar gevşemiş durumda. Diğer tarafta şirket haberlerine baktığımız zaman Deutsche Telekom bugün Avrupa telekomünikasyon hisselerindeki düşüşe öncülük ediyor. SpaceX'in ABD'de düşük frekanslı spektrum satın aldığını açıklaması uydu operatörlerinden kaynaklanan rekabetin artacağına dönük yatırımcı endişelerini güçlendirdi. Avrupa borsalarının aslında hafta başından bu yana performansına baktığımız zaman yine Fransa riskleriyle yön bulduğunu söyleyebiliriz. Fransa'nın siyasi ve mali görünümüne ilişkin endişeler ve tahvil faizlerinin yükselişini yarattığı baskı altında kaldı. Özellikle biz bankacılık hisselerinde sert kayıplar yaşandığını gördük. Stoxx 600 bankacılık endeksi Eylül'de gördüğü o zirve seviyelerden bu yana yaklaşık %8 oranında değer kaybetti. Burada Barclays'in notuna baktığımız zaman küresel hisse senetlerinde yıl sonuna kadar yükselişin devam etmesini bekliyorlar. Ancak bu görünümün tahvil faizleri ve petrol fiyatlarının istikrar kazanmasına, ayrıca yapay zeka yatırımlarına dönük olarak güvenin korunmasına bağlı vurguluyorlar. Dolar endeksine bakacak olursak dolar yükselişine bir miktar bugün ara verdi. G10 para birimlerinin çoğu karşısında değer kaybediyor. Fakat bugün yaşanan düşüşe rağmen üst üste 4. haftalık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor dolar endeksi. Bu da Ocak 2025'ten bu yana en uzun haftalık yükseliş serisi olacak. Bugün parite %0.3'e varan oranda yükselişle 1.12.24 seviyesine çıktıktan sonra kazançların bir kısmını geri verdi. Buna rağmen üst üste 5. haftalık bugün parite hazırlanıyor. Özellikle hafta içinde yaklaşık 17 ayın en düşük seviyesini test ettiğini takip etmiştik Zeynep. Biz
1: piyasa hattını noktalayalım. Sırada Alara Akgün'le İş Dünyası var. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Görüşürüz.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor ve İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın son İş Dünyası programında züccaciye sektörünü konuşacağız ve sıcak sanayi üretimi verilerimiz de gelmişken bu verileri konuşmak üzere stüdyo konuğumuz programımızda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Qlux Ideas Genel Müdürü ve Züccaciyeler Derneği Başkanı Burak Önder. Burak Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi Burak Bey, Ağustos ayı sanayi üretim verilerini aldık ve sıcağı sıcağına gelen verilerdi. Bir önceki ay da aslında burada bir düşüş vardı, fakat bu ayki sert daralma biraz daha yakıt tüketim mallarından %3'e varan geri çekilmeden de kaynaklı oluyor diye görüyoruz. Şimdi genel veriye bakıldığında yıllık %1,9'a varan bir daralma, aylık %1'e varan bir geri çekilme yaşandı. Peki şu an züccaciye sektöründe siz bu daralmayı hissediyor musunuz ve son çeyreğe girdik. Son çeyrekte bu daralmanın daha da derinleşebileceğini görüyor musunuz? İlk aylarda şu an böyle bir emare var mı sahada?
2: Şöyle tabii sanayi imalat endeksi sadece son bir ay değil aslında. Yılın genelinde baktığımız zaman 6 ayda düşüş gördük. 8 aylık veriler açıklandı. 6 ayında da negatif verdiğini gördük. Aslında Nisan ve Şubat aylarında pozitif verdi. Bunun nedeni takvim etkisiydi. Aslına baktığınız zaman sanayi üretim endeksi ve alt kalem olarak imalat üretim endeksinin yıl boyunca negatif verdiğini söyleyebiliriz. Bu ayda sizin söylediğiniz gibi yıllık olarak 1,9, aylık olarak da %1 eksi verdik. Ve burada eksi verilmesine en büyük katkı mı diyelim ona, ama imalat sanayisinden geldi.
1: Evet, %1,6'ya varan bir geri çekilme, evet, olarak rakamlara yansıdı.
2: Bu bize neyi gösterir? Aslında 3. dönem gayri safi milli hasılada sanayinin vereceği katkı muhtemelen negatif olacak ya da sıfıra yakın bir katkı verecek diye düşünüyoruz. Alt kalemlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Alt kalemlerde de yüksek teknoloji ürünlerin önemli bir katkı verdiğini, %14,5. Ama orta yüksek, orta düşük ve düşük teknoloji ürünlerin hem yıllık hem aylık bazda negatif verdiğini görüyoruz. Bu bize neyi gösterir? Ondan biraz bahsetmek lazım. Tabii ben kendi küçük penceremden yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim, imalat sanayi üretim endeksinde yıl boyunca sınırlı bir küçülme görüyoruz, ama sert bir küçülme görmedik. Ama bunu sadece Türkiye'de uyguladığımız enflasyonla mücadele programının bir tezahürü olarak, kontrollü bir daralma olarak yorumlayamayız. Baktığımız zaman şunu görüyoruz, Türkiye sanayisinin iki problemini, yani iki başlık altında problemlerini sıralayabiliriz. Bunlardan bir tanesini cari sorunlarımız. Cari sorunlarımız ne? Ekranlarda sıkça konuşuyoruz. Diğer sivil toplum örgütü başkanlarımız, iş dünyası temsilcilerimiz, kur, faiz, enflasyon üzerinden olan problemlerimiz. Ama belir ki kur, faiz, enflasyon problemimizi çözdük. Faizleri tek haneye düşürdük. Kur, İhracatçıların istediği değere geldi. Sizce imalat sanayisinin problemleri çözülür mü? İmalat sanayisi tekrar güçlü bir toparlanma ve ihracatta güçlü toparlanma sağlayabilir miyiz? Bu bir soru işareti. Bana sorarsanız ben bu evet cevabına çok mesafeliyim. Neden? Çünkü daha derinde ve temelde sorunlarımız var. Ben buna yapısal sorunlarımız diyorum ve bu başlığı küresel rekabetçilik başlığı altında sıralıyorum. Tabii küresel rekabetçiliği de muhakkak en azından kamusal alanda konuşma fırsatı elde eden bizlerin de konuşması gerektiğini düşünüyorum. Burada en önemli şey sanayideki dönüşüm. Tekrar etmek pahasına söyleyeceğim. Biz cari problemlerimizi çözsek de eğer sanayideki dönüşümü yakalayamazsak, otomasyonda kendimizi bir yere getiremezsek, verimliliği sağlayamazsak biz küresel rekabetçiliği yakalayamayız. Neden?
1: Bu dönüşümden kastınız aslında bu yükselen gümrük duvarlarındaki son dengelerin değişimi, burada yapay zeka yatırımlarının biraz daha artması ve otonom sistemlerin de üretimde biraz daha yerinin güçlenmesinden kaynaklı olarak.
2: Bu bir ekosistem işi. En temelini söyleyeyim size. Artık genel giderlerimiz çok arttı. Bugün dünyada küresel rekabetçi veri üzerinden gidelim. Küresel rekabetçiliği yakalamak istiyorsanız iş gücü maliyetinizin sanayide alacağı pay %15 civarlarında olmalı maksimum. Türkiye'deki ortalama ne? Türkiye imalat sanayinde %30-35'lere dayandı. Yani bu şu demek oluyor. Kas gücünü mümkün olduğu kadar üretimden çekebilmek gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Otomasyon yatırımlarıyla olacak. Ve verimliliği sağlayacak.
1: Bu da bir finansal kabiliyet gerektiriyor galiba.
2: Tabii ki bu da bir finans. Aslında şöyle, hani hep çok konuşulur girişimci devlet özellikle son yıllarda tek Türkiye'de değil dünyada konuşulan kavramlardan bir tanesi girişimci devlet kavramıdır. Burada kamunun muhakkak burada bir katalizör etkisi yapması beklenir diye özetleyebilirim. İkinci husus nedir? Bunu da çözsek tek başına yeterli olmayacaktır. Türkiye'nin lojistik imkan ve kabiliyetlerini geliştirmesi ve maliyetlerini düşürmesi gerekir. Neden? Çünkü bizim üretimimiz dahi ithalata dayalıdır. Biz ham maddenin çoğunu ithal ederiz. Eğer rekabetçi olacaksak ithalatta ve ihracattaki bu lojistik kabiliyetlerimizi arttırmamız gerekir ve maliyetleri düşürmek gerekir. Ben şöyle söyleyeyim, Türkiye'de çok güzel bir hikaye yazıldı Türk Hava Yolları'yla. Aynı hikayeyi konteyner taşımacılığında yakalayabiliriz. Transatlantik'ten Transpasifik'e bir yerli ve bir milli hattımızın olması. Bunun ötesinde özellikle liman masraflarının kontrol altına alınması çok önemli. Neden? Bugün bir ihracat yaptığınız zaman yaklaşık 900 dolar liman ve iç nakliye ihracatçılarımız bedel ödüyorlar. Bu dünya ortalamasının üzerindedir. Lojistik de muhakkak çok önemlidir.
1: Tabii orada hava kargo tarafı daha maliyetli bir taşımacılık süreci iken aslında karayol ve deniz yolları daha uygun fiyatlı bir maliyette sunuyor ihracatçılara.
2: O yüzden konteyner taşımacılığın en çok tercih edilmesi nedeni de tabii ki maliyetlerden ve rekabetçilikten dolayı. Üçüncü mesela temel bir konu, bunu da dillendirmek gerektiğini düşündüğüm için müsaade ederseniz söyleyeyim. Türkiye'de sanayi arsalarının oranı dünyadaki ülkelere göre daha düşük. Bizim yaklaşık %1 yüz ölçümüne oranımız ama Fransa, hani Avrupa'dan örnek vereyim, Almanya'da %3,5-4,5'lar civarında. Ve sanayi arsaları ne yazık ki Türkiye'de ranta çok açık. Türkiye'de ortalama bir şey söyleyeceğim, İstanbul'un dışında 350-400 dolar metrekare başı, yani sadece araziden söyleyeceğim, Avrupa'ya gidiyorsunuz 15-20 euro civarlarında. Yani bugün baktığınız zaman organize sanayi bölgelerinde, sanayi bölgelerinde sanayicilerin çoğu kiracı durumunda. Yani buralarda dahi

0: alınacak önlemler ki Sanayi Bakanlığı son yıllarda çok güzel aldığı önlemler var. Bunu da buradan söylemek lazım. Ama şuna geleceğim. Bu bir ekosistem işi. Eğer biz bu ekosistemi sağlayamazsak, bugün sınırlı bir düşüş görsek de yarın bu düşüş daha sert bir şekilde gelebilir. Türkiye'nin bugün dünyanın neresine bakarsanız bakın, hem gelişmiş ülkelerine hem de gelişmekte olan ülkelerine baktığınız zaman herkes şunu yapıyor şu anda. Tarımda ve sanayide kırılganlıklarını ve bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyorlar.
1: Daha stratejik alanlara doğru ilerliyorlar. Şimdi bir de ihracat iklimi endeksi vardı. Bu ihracat iklimi endeksi tarafına bakıldığında Ağustos ayına karşılık gelen rakamlar hala 50 eşik değerin üzerinde ilerlemeye devam ediyor. Evet. Yani orada güçlü ılımında bir aslında büyümenin de olduğunu gördük. Fakat aynı aya kıyasla gelen sanayi üretimi rakamlarına bir geri çekilme vardı. Evet. Yani bu üretimde ihracatın biraz daha burayı telafi edemediği, iç pazarın etkili olduğu bir ekonomiyle mi ilerliyoruz?
0: Bence değil. Şöyle çok güzel bir örnek. Aslında Türkiye İhracat İklim Endeksi çok uzun zamandır eşik değer 50'nin üzerinde. Dünya PMI'ne de baktığınız zaman yine 50'nin üzerinde devam ediyor. Bir toparlanmayı görüyoruz.
1: Evet.
0: Bu güzel bir örnek oldu. Peki sorun ne? Bizim ihracatımıza baktığımız zaman belki birazdan onu da konuşuruz.
1: Hı hı, yeni
0: bir büyüme
1: geldi.
0: Var ama büyüme bazı kalemlerin üzerinde. Asıl sorun yine buraya geliyor. Bizim küresel rekabetçilikten uzaklaşmamızdan, kaybetmemizden dolayı her ne kadar ihracat pazarlarımızda bir toparlanma olsa da biz bunu yeterli kadar değerlendiremiyoruz. Çin ve Asyalı ülkeler bu konuda bizden çok daha agresifler diye özetleyebilirim.
1: Yani ABD-İran dinamiklerinin biraz daha masada yoğun bir şekilde hissedildiği bir ortamdan geçiyordu. Ki son zamanda aslında bazı sektörlerin ayrıştığı bir ortamda vardı. ABD-İran'daki süreçten kaynaklı tedariğin Avrupalı taraftan bize doğru geldiği bir talep toparlanmasıyla da aslında biz bahar ve yaz aylarında karşı karşıya kalmıştık. Son zamanda Eylül bu tarafında ihracat rakamları da geldi ve ihracat rakamlarına bakıldığında züccaciye sektörü üzerinde %7'ye varan bir daralma olduğunu gördük. Fakat genel çapta %10'ların da üzerinde bir artış vardı. Peki buradaki ayrışmayı siz nasıl yorumluyorsunuz? Hedef 3 milyar dolardı. Peki bu tarafa doğru giden bir takvimde mi ilerliyoruz? Rakamlar ve yıl sonu beklentilerinde şu an bir değişim söz konusu mu?
0: Hiyerarşik olarak dünyadan başlayalım. Aslında dünyada küresel ticaretin ve küresel ekonomiye yönelik beklentilerin pek de iyi olmadığı bir zamandan geçiyoruz. Türkiye ihracatına baktığımız zaman da Eylül ayı verileri %15,4 geldi ki bu yaklaşık 26 milyar doların üzerinde bir rakam. Ve bu Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci Eylül ayı rekoru. 9 aylık verilere ve yıllık verilere baktığınız zaman da %5,2'lik bir artışı görüyorsunuz. Hem 9 ayda hem 12 ayda da bir rekor kırdığımızı görüyoruz. Böylesi bir dönemde bu rakamlara ulaşmak çok önemli. Ama asıl değerli olan şey ihracatta kaliteli bir büyüme. Buna baktığımız zaman işte %15,4'lük fark yaklaşık 3 milyar dolar eder. Bu 3 milyar doların biz 1 milyar dolarının mücevher ihracatından, 600 milyon dolarının kimya ihracatından, 500 milyon doların da elektrik ve elektronik sektörlerinden geldiğini görüyoruz. Ama detayına baktığımız zaman buradaki yükselme aslında emtia fiyatlarının, kabaca söylüyorum, artışından dolayı.
1: Yani kilogram bazlı değil, maliyet bazlı bir artıştan kaynaklandığını söylüyorsunuz.
0: Biz kaliteli bir ihracat büyümesinden bahsetmek istiyorsak iki şeye bakmamız lazım. Bunlardan bir tanesi ihracatın sektörlere homojen olarak yayılması ve bütün sektörlerin ihracatını bir şekilde yükseltmesi. İkinci bakacağımız konu da karlılık. Türkiye özellikle imalat sanayisi için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Karlılıklarından fedakarlık ederek ihracatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Çünkü az önce söyledik, rekabetçilikten uzaklaşan bir imalat sektörümüz var. İzleyenler şunu söyleyebilir. Neden o zaman karlılıktan fedakarlık ediyorsunuz? Cevabı da şu. Ticaret ve ihracat yapanlar çok iyi bilirler. Yeni müşteri bulmak pahalı bir yöntemdir ama ondan daha pahalı olan halihazırdaki kaybettiğiniz müşteriyi tekrar kazanmaktır. O yüzden ihracatçılar ve ticaretle uğraşan insanlar elindeki tabiri caizse müşteriyi kaybetmek istemezler. Bu karsızlığa tahammül ederler ama müşteri ve ülke kaybına çok tahammülleri yoktur.
1: Peki şimdi iç pazara tekrardan geri döndüğünüzde burada ihracat dışında içeride aslında biraz daha tahsilat sürecinde uzayan vadeler ve bunun yanı sıra bunun getirdiği de bir işletme sermayesi ihtiyacının artışı da vardı. Şu an züccaciye sektöründe böyle bir denklem var mı ve tahsilat sıkıntıları veya likitte sıkışıklığı gibi bir ortamla karşı karşıya kalındı mı?
0: Şöyle aslında bütün sektörler için bunu söyleyebiliriz. Tabii Türkiye son 3 yıldır ihracat enflasyonla mücadele programı uyguluyor ve bu programın bir tezahürü olarak da tabii daha sıkı para politikasını, finansmana uğraşımın daha zor olduğu ve görece talepte daha yavaşlamanın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Aslında talebe bakarsanız talepte çok keskin bir düşüş olmadığını görürüz. Bunu nereden görürüz? Tüketim malı ithalatına baktığınız zaman da çok çift taneli sürekli bir düşüşü görmeyiz. Siz söyleyin, kapasite kullanım oranlarında bir düşüş vardır ama sınırlıdır. Yine imalat sanayi endeksine baktığınızdan burada sınırlı düşüşleri görürüz. Talepte çok derin bir düşüşten bahsedemeyiz. İmalat sanayinin en temel problemi şudur. Biz hep öz sermaye problemiyle duvarız Türkiye'de. Bakarsanız bugün sanayi sektörüne çok büyük oranda %99'undan fazlası KOBİ düzeyindeki firmalardır. Tabii öyle bir dönemden geçiyoruz ki siz söyleyin, uzayan vadeler, çünkü sistem bir şekilde kendine alternatif bir şey buluyor. Finansa ulaşamıyorsanız vade uzatmaya çalışıyorsunuz. Paranın maliyeti çok ağır. Bugün 6 ay vade dediğiniz zaman ortalama söyleyeceğim %24'lük bir fark. Stok bulunduruyorsunuz ister istemez. Bugün imalat sanayisinde birçok sektör minimum 2-3 ay stok bulunduruyor. Size eder %30-35 arasında bir sadece malı satmadan bir finansman yükü. Zaten Türkiye imalat sanayisinde böyle bir karlılıktan bahsedemeyiz. O zaman ne yapıyorsunuz? Hep bir dış kaynak ihtiyacı. Türkiye'de son 3 yıldır hem finansmanın kalitesi hem finansmanın maliyeti çok uygun şartlarda değil. O yüzden bizim sektörümüzde, bizim gibi birçok sektörde özellikle imalatçılar, sanayiciler iç pazarda da talepten daha çok bu durumdan dolayı zor günler geçiriyor diye özetleyebilirim.
1: Peki bir de döviz dönüşüm desteğini konuşalım. Bu zor günlere biraz daha ilaç olma niteliğinde olan bir teşvik paketi vardı. Ve bu paketin içerisinde bir döviz dönüşüm tarafında teşvik desteği vardı. İhracatçılar ve imalatçılar bunun uzatılması tarafında birçok çağrıda bulundu. Ve bu çağrı karşılık buldu ve bu 2027 yılına kadar uzatıldı. En sonunda %3'lük döviz dönüşüm desteği priminde ise katma değerli şirketlere tabana yayılacak bir şekilde bir düzenleme yapıldığı da açıklandı. Ve bu da yürürlüğe girdi. Bu süreçten sonra ise aslında burada katma değer üretim yapamayan birçok şirkette bu şarttan dolayı artık biz bu teşviği kullanamıyoruz söylemlerinde bulunmaya başlamıştı. Şu an sizin sektörünüzde böyle bir ortam var mı? Siz bu yeni yürürlüğe giren koşulu ve döviz dönüşüm desteğini nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şöyle, tabii 1 Ekim tarihi itibariyle Merkez Bankamızın yürürlüğe koyduğu yeni mevzuatta şunu gördük. Daha önce taahhüt odaklı yapıdan artık bilanço rasyosu ve katma değer odaklı bir yapıya dönüştüğünü görüyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi bu süre bizim beklentimiz uzatılmasıydı. Aynen uzatıldı. Yani %3 destek oranı ve %35 ihracat bedeli satış yükümlülüğünün 31 Ocak 2020'ye kadar uzatıldığını görüyoruz. Lakin ihracatçının buna erişim imkanı kökten değişti. Tabii bizim beklentimiz neydi? Genellikle ihracatçıların beklentisi. Bir, döviz almama taahhütünün kaldırılması ve bu oranın biraz daha yukarı çıkartılmasıydı. Evet, döviz almama taahhütü bu yapıyla yeni düzenlemeyle getirildi. Ama %10 döviz pozisyonu gündeme tekrar mevzuata girdi. Bunun yanında katma değer diyoruz. Tabii katma değer enflasyonu çokça yapılan kelimelerden bir tanesi. Ama bilançoları bu dönemde imalat sanayisinin belli. Zaten hepimiz bütün sektörlerde hemen yani yüksek teknoloji üretmiyorsanız savunma sanayidir, IT sektörüdür. Bilançolarınız geçmiş yıllara göre daha bozuktur. Bu dönemde kar üretebilen, bilançoları düzgün olan firma sayısı çok fazla yok. Beklentileri açıkça söylemek gerekirse karşılamayan bir destek oldu, döviz dönüşüm desteği. Zaten bir önceki mevzuatta benim bildiğim kadarıyla döviz dönüşüm desteğini kullanma oranı Türkiye ihracatçıların arasında %25-30'lardaydı. Gözüken o ki bu süreçten sonra bu kullanım oranından daha azalacak gibi gözüküyor. Bu dönemde bunu hissediyoruz sahada, piyasada, ihracat pazarlarında. İhracatçının, üreticinin desteklenmesi gerekiyor.
1: Peki biraz da burada iç talep ve satışları konuşalım. Bir toparlanma olduğunu siz aslında ihracat tarafında ve diğer sanayi üretimi tarafındaki daralmada karşılık gelebilecek bir tezatlık olduğunu ve toparlanma olduğunu söylüyordunuz. Peki şimdi bakıldığında son çeyreğe girdik. Son çeyrekte iç satışlarda talepte yukarı yönlü bir seyir son zamanda bekler misiniz? Ve 2027 yılında da çok az bir vakit kaldı aslında. Şimdi 2026 yılını kapatacağız ve önümüzdeki seneye başlayacağız. Şimdiden yeni projeksiyonlar ve biraz daha sektöre dair beklentiler netleşmeye başladı mı? Yılı nasıl bekliyorsunuz mesela?
0: Evet, çok zor bir soru. Sizinle farklı yayınlarda da konuşuyoruz.
1: Bu belirsizlik ortamında çok öngörüşlü bir soru oldu. Uzun vadeli galiba.
0: Yani öyle bir dönemden geçiyoruz ki bu artık belirsizlikler çağı diyoruz buna. Ve bir öngörüde bulunmak çok zor. Ancak öngörüyle devam edebiliyoruz. Çünkü her gün değişen hem küreselde hem içeride farklı gelişmeler oluyor. İşte bir fon krizi oluyor. Bunun nasıl bir sonucu olacak, nasıl bir etkisi olacak iç piyasada bunu süreç gösterecek. Ama bugünkü penceremizden söyleyeyim, ikiye ayırayım hem ihracatta hem iç piyasada. İç pazardan söz edecek olursak çok keskin bir düşüşten söz etmek mümkün değil. Ama bizi talep açısından söylüyorum. Ama şu var, tabii iç piyasada da bizim rekabetçilik sorunumuz var. Çünkü Çin son dönemlerde...
1: Burak Bey, burada bir virgül koymak isterim. Şu an Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan konuşuyor. Kendisine kulak verelim.
2: Ekonomi forumunu hazırlarken, bunu planlarken farklı uzmanlıkları, farklı görüşleri bir araya getirme niyetindeydik. Elbette ki hepinizi de İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Öncelikle bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle de siz kıymetli katılımcılarımız ve bu son dakikalara kadar bizimle birlikte kaldığınız için de teşekkür ediyorum. Destek veren kıymetli kurumlarımız, vakit ayırıp geldiğiniz için, katkıda bulunduğunuz için, tartışma ortamlarımızda yer aldığınız için tekrar tekrar teşekkürler. Ve sevgili katılımcılarımız, ilginiz için, iletişiminiz, alakanız için, sorduğunuz sorular için teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli sorular sorulduğunu düşünüyoruz. Tekrardan katılımınız için her birinize teşekkürler. Para politikasından küresel görünüme, yapay zekadan ticarete, finansal istikrara pek çok konuyu konuştuk, pek çok soru sorduk. Her biri kendine has artı ve eksilerini barındırıyor. Katılımcılarımızın uzmanlıklarına da, uzmanlık alanlarına göre de sorularımızı yönelttik ve kıymetli görüşleri aldık. Farklı bakış açıları duyduk, takip ettik ve bunun da devam etmesini isteriz. Şimdi bu çerçevede bir özel teşekkür daha etmek isterim. Dün ve bugün takip ettiğimiz konuşmacılar forumumuzu zenginleştirdi. Onlara da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ancak burada bir iş bölümü de vardı aslında. Öncelikle ekibimize vizyonumuzu, aklımızdan geçenleri anlattık. Onlar da gerçeğe dönüştürdü. Elbette hayal etmek bir şeydir ama bunu gerçekleştirmek bambaşka bir olgudur. Özellikle Fatma Özkul ve Hatice Karahan, başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar da kıymetli vakitlerini ayırdı ve katkıda bulundu ve kendilerinin ekiplerine de teşekkür ediyorum. Fırat Borataş, yine ekibinize teşekkür ediyorum. Sizlerle çalışmak da çok büyük bir fırsattı. Fikirleri hayata geçirdiniz. Muazzam bir iş, çaba ve emek ortaya koydunuz ilk forumumuzu gerçekleştirmek için. Yine aslında bütün takdiri, bütün övgüyü hak edenler emek harcamış siz kıymetli ekiplerimizsiniz. Yine bizi destekleyen ekipleri, lojistik ihtiyaçlarımızı karşılayan, her şeyin peşinde koşan ve arka planda canla başla çalışan kişilere de teşekkür ediyoruz ve onları bir alkışlayalım hep birlikte şimdi. Bir sonraki hedefimiz ise bu forumu yıllık bir etkinliğe dönüştürmek ve bu forumu noktaladığımız andan itibaren bir sonraki forum için çalışmaya başlayacağız. Sizi de her sene tekrar tekrar burada ağırlamak, bu başlattığımız diyaloğu sürdürmek çok kıymetli olacak. Bu bir son...
1: Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan İstanbul Ekonomi Forumu kapanış konuşmasını yaptı diyelim ve iş dünyasını böylelikle noktalayalım değerli izleyenler. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Haftanın son akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Hepimizin malumu gündem maddesi fon ve fonlarla ilgili bu gelişmeler açıkçası kabaca 3 haftadır mesaimizin çok önemli kısmına açıkçası denk geliyor. Burada tabii biz bu konuya odaklıyken içeride dışarıda piyasalar haber akışları sürüyor. Hızlıca bir haritaya bakalım ki programın içerisinde önce Bloomberg KT Baş Ekonomisi Aslıhan Oselen'le konuşacağız ama meclisten yine fonlara ilişkin kulaklarımızı vereceğimiz açıklamalara odaklanacağız. Gördüğünüz üzere biz de dahil olmak üzere Avrupa'ya genel olarak yayılan bir pozitiflik söz konusu endeksler bazında. Özellikle Polonya ve İsveç yine yukarı yönde hareket eden endeksler bakımından ön plana çıkmış gibi görünüyor. Dışarıda ana endekslerde de durum pozitif. Tam olarak bir sebebe bağlayıp bağlamamak ne kadar doğru bilinmez ama bizde özellikle 7 ve 8 Ekim'de bir miktar Borsa İstanbul'un seyrinin sancılı olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda hep 12.100'leri telaffuz ettik birkaç gündür. 12.300'leri telaffuz ediyoruz. %0,75'lik yukarı yönde yüzdesel değişimle ve 74 milyar TL'lik bir akıllı para vaktinde hacim söz konusu. BIST yüzde durum böyleyken BIST 30'da yine %0,50'ler civarında ulaştırma ve sanayide %1,5'lara yakın ulaştırma biraz üzerinde, sanayi biraz altında yukarı yönde yüzdesel bazda değişim var. Bankacılık endeksi ise günün düşeni %0,30'lar civarında.

0: CDS'imiz 244 liraya kadar geriledi. 2 yıllık gösterge tahvilimiz %39,5 lira çekilme eğiliminde. Ama 10 yıllıklarda yönün yukarı olduğunu görüyoruz haftanın son işlem gününde. %35,52 orada gördüğüm seviye. Dışarıda petrol bugün düşüyor. Brent 103 doların altına geldi. WTI Amerikan tipi ham petrol 90,5 dolarlarda. Kan kaybeden ons altın ve ons gümüşte toparlanma eğilimde. Gümüşte %2'ye yakın şu anda yukarı yönde seyir söz konusu. 60 doların üzerine geldi. Ons altında da 4180 doların üzerindeyiz. %1'i aşan yukarı yöndeki değişimle. ABD tahvil faizlerinde bildiğimiz görünüm o bir miktarlık düşüş sürecini takiben sürüyor açıkçası. 10 yıllıklarda yine 5.23'leri konuşuyoruz yüzdesel olarak. İlk endişe endeksi buna karşın borsaların ne diyelim iştahı pozitif ve spot dolar endeksi de 102'nin üzerinde. Asya bugün yarı yarıya iyi, yarı yarıya kötüydü. Hang Seng özellikle yükselişte dikkat çekti. Avrupa'ya biraz önce bakmıştık. Dow Jones, Nasdaq ve S&P vadelerinde de görünüm pozitif. Tabii bunları konuşuyoruz ama şunun da altını çizmeden geçemeyeceğim. Özellikle küresel piyasalar notlarında dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Hindistan, Pakistan, Fransa, İspanya ciddi anlamda mobilizasyonun yüksek olduğu toplumsal bazda bir süreç. Ve bu hafta da Bloomberg Business Week'te özellikle biliyorsunuz içinde bulunduğumuz şu bir aylık süreç içerisinde hem Brezilya seçimlerinin ikinci turunu hem İsrail hem de ABD ara seçimlerini konuşacağız. Borsalar rekor kırıyor. Tahvil tarafında hiç öyle bir rekorluk durum yok. Borsalardaki yoğunlaşma riski endeksleri belki buraya getiriyor. Birçok hisse senedinin birçok dünya borsasında çok da pozitif olmadığını performans anlamında görüyoruz. Gerçekten ilginç ve zorlu bir son çeyrek karşımızda diyelim. Baştan kısa bir araya gidelim. Ardından akıllı para Bloomberg HT ekranlarında devam edecek.
1: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, akıllı parada günlerden yine Bloomberg TT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu, Seren Günü. Vaktimiz ne kadar olacak göreceğiz ama bu kadar fazla gündem maddesi belli, ağırlık merkezi belli, bunları konuşuyoruz. Ama içeride de dışarıda da işte tahvil faizlerindeki yukarı yönün tekrar hortlaması da dahil olmak üzere takvimdeki veriler de gelmeye devam ediyor. Bunlar da oldukça önemli, çok zaten ilginç dönemlerden geçiyor dünya. İstersen bu haftanın bir toparlamasını yapalım Aslı. Özellikle hafta sonuna girerken biraz olsun en azından bunlara da not düşmek önemli çünkü.
2: Evet, aslında bugün sanayi üretimiyle başladık güne. Biraz bu tarafı da çok da es geçmemek lazım. Her ne kadar biraz sabah konuştuk ama Ağustos ayı sanayi üretimi çok da üretim açısından çok biraz zayıf kalmaya devam etmiş gibi gözüküyor. Aylık bazda baktığımız zaman işte %1 civarı mevsimsel döndürülmüş yine düşüş var. Yıllık bazda baktığımız zaman da düşüş devam ediyor. Şimdi burada bak, özellikle gördüğümüz sektörel bazda aslında yaygın bir yavaşlama olduğu ama bazı sektörlerin burada yüksek bir etkiyle aslında manşet üretimi bir miktar yukarı çekmeye devam ettiği. Oysa son 8 aylık ortalamaya baktığımız zaman aslında sanayi üretimi neredeyse hiç artmamış gibi. Yani 0.2 bir artış var 8 ayın ortalamasını geçen yılın 8 ayın ortalamasıyla kıyasladığımızda çok ciddi bir büyüme görmüyoruz. Hatta çeyreksel bazda baktığımız zaman Temmuz-Ağustos bir önceki çeyreğe göre aslında daha zayıf bile gözüküyor. Bunun alt kalemlerine baktığımızda dayanıklı mal bu tarafta aslında düşüşler devam ediyor gibi gözüküyor. Çağlar özellikle 8 aylık ortalamalarda dayanıklı mal üretimi %4.9 düşüyor. Ne yukarıya çekiyor diye baktığımız zaman daha çok sermaye malı üretimi. Burada yıllık o 8 aylık ortalamada %2.8 artış var sermaye malında. Her ne kadar Ağustos zayıf olsa da ve çeyreksel bazda da zayıf. Aslında Temmuz-Ağustos da görece zayıf ama yılın ilk yarısı daha iyiydi bu anlamda. Biraz bunun yukarı çektiğini görüyoruz. Buradaki noktalardan bir tanesi aslında bu ayda çok etkisini gördük. Yüksek teknoloji ürünlerin yukarıya doğru çekmiş olması. Şimdi yüksek teknoloji ürünlere de baktığımız zaman her ay bir tanesi aslında biraz yukarı doğru itiyor bunu. Ne var? Ekrana da geldi grafikte. Özellikle aslında daha da tarihsel baktığımız zaman 2019'dan beri baktığımızda oradaki trendi, yani şu mor olan aslında çizgi sanayi üretimini gösteriyor. O sanayi üretiminin üzerinde kalan sektörler aslında yüksek teknoloji ve orta yüksek teknoloji sektörler.
1: Kim ya bunu da zaten?
2: Aynen.
1: Düz konvansiyonel sanayi falan unuttuk yani artık.
2: Aynen, tamamen. Bunu da şu anda aslında sürükleyen nokta daha çok savunma sanayiyle ilişkilendireceğimiz sektörler. İşte diğer ulaşım araçları biraz bunun içinde. Biraz bilgisayar, elektronik özellikle mesela Ağustos ayında da bunun etkisini gördük. Bu bilgisayar, elektronik, optik sektöründeki yıllık artış, artık aylık artış %5.7 Ağustos ayında. Bütün Ocak Ağustos ortalamasına bakarsak da %18.6 ile aslında yukarıya manşeti sürükleyen noktalardan bir tanesi. Diğer taraftan bakarsak bu düşük teknoloji ve düşük orta teknoloji de oldukça zayıf seyredip manşeti aşağıda tutmaya devam ediyor. Şimdi bu yüksek teknoloji ürünleri dikkate aldığımız zaman tabii aslında birkaç sektörden bahsediyoruz. Biraz önce dedim diğer ulaşım araçları, işte bilgisayar, optik, bazen fabrikasyon, metal, eczacılık ürünleri gibi bir miktar bu o yüksek ve yüksek orta teknoloji ürünleri içinde aslında daha çok bu sektörler var. Burada şimdi mor olarak gördüğümüz çizgi diğer ulaşım araçları, işte daha çok savunma sanayi ile ilişkilendirilmiş sektörlerden bir tanesi de bu. Gerçi 2026 yılında buradaki büyüme o kadar görece daha sınırlı oldu. Yani Ocak-Ağustos ayı ortalamasına baktığımız zaman gene artış var ama ama %5.8 ile görece daha az. Ağustos'ta bir düşüş vardı. %21 civarında bir düşüş vardı. Ve çeyreksel bazda baktığımızda da bir düşüş var ama toplamda yani geriden 2019-2020 trendine baktığımız zaman burayı ciddi şekilde özellikle bu şu iki sektörün yani diğer ulaşım araçları ve elektronik ürünler sektörlerinin yukarıya doğru sürüklediğini görmek mümkün. Yani şunu görüyoruz özetle toplamda sanayi üretimi 2000 yani bir süredir zaten oldukça yavaş seyrediyor ve 2026 yılı da neredeyse toplamda üretim hiç büyümedi, aynı yerde kalmış gibi gözüküyor reel anlamda. Ama sektörler arasındaki farklılık oldukça belirgin. Yani birkaç sektör yukarıya doğru çekiyor üretimi. Ama diğer taraftan özellikle düşük ve düşük orta ki bunun içinde kim neyi sayabiliriz? İşte tekstil, giyim gibi sektörler var. Son dönemde özellikle kimya sanayinde plastik daha doğrusu bu tarafta zayıf kaldığını görüyoruz. Bu sektörlerde zayıflık devam ediyor. Buradan da belki şuna gelmek mümkün. Yani önümüzdeki dönemde biraz daha bu finansal koşulların zayıflaması, finansal koşulların biraz daha destekleyici hale gelmesi, işte faiz indirimleri vesaire gibi adımlarla bir miktar sanayiyi belki hareketlendirebilir ama bu farklılaşma yine de devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü bu düşük ve düşük orta sektörlerdeki zayıflık aslında sadece finansal koşullardan da kaynaklanmıyor. Burada hem işte yurt dışındaki ortam rekabet gücü tabii ki etkili ama aynı zamanda da işte değişen küresel ekonomik konjonktür diyeyim ya da üretim zinciri diyeyim.
1: Vallahi onu bu hafta dergiyi uzun uzun seçmenin kafasındaki soruya kadar götürdüm ben tahvil faizleriyle ve yapay zekayla da bağlayarak.
2: Çok doğru. Yani tabii yani şu anda yapay zeka da tabii ki şu anda yani bazı sektörler bu şeye yetişemeyip bunun arkasında kalıyor. Ve sanırım giderek burası dönüşecek bazı sektörler var. O da bunlardan bir tanesi. Dünya giderek biraz önce senin de bahsettiğin gibi daha yüksek teknoloji tarafına doğru evrilmek zorunda herhalde kalacak. Biraz da biz de bu tarafa doğru o geçişin sancılarını yaşıyoruz bir anlamda. Ama tabii bu şeyi de göz ardı etmemek lazım. Yani şunu biliyoruz ki Türkiye sanayisi şu anda rekabet etmekte bazı koşullardan dolayı işte zorlanıyor. Maliyetlerin çok yüksek olması, işte gerçekten hani bazı eşit olmayan şartlar mı diyeyim? Özellikle yurt dışında çok ciddi hani teşviklerin daha devletin müdahale ettiği ülkelerin olduğunu biliyoruz. Sonuçta bunlarla rekabet etmek de o kadar kolay değil mutlaka. Dolayısıyla bir sürü faktör var aslında şu andaki o zayıflığın arkasını açıklayan.
1: Biz de zaten senin de hatırlıyorsan yanılmıyorsam 2 hafta önce şeyi konuşmuştuk salgından sonra bir baz etkisiyle hem sanayi üretimleri hem PMI'ler özellikle imalat PMI'ler hem de birçok hani bizim büyüme perspektifine baktığımız şey doğal sınırlarına ulaştı. Belki ekonomik büyüme o kadar manşet rakamda çok böyle şoka uğramış vaziyette gerilemiyor ama ekonomik aktivitenin çok önemli bir kısmı belli yerlerden geliyor. Aynen. Bizim geleneksel alıştığımız yerler salgından sonraki baz etkisinden bir adım ileriye geçen belki istisnai ülkeler olsa da çok da açıkçası bu zamana kadar bir ileriye doğru adım atar şekilde gelişmedi diye.
2: İstiyorsan... Aynen. Yani orada belki şunu da söylemek lazım. Bütün dünyada da o PMI'lerin yukarıya gittiği zaman da, imalat PMI'lerinin yukarıya gittiği zaman da hep şunu gördük. Bir kere yani bütün dünyada neredeyse özellikle son zamanlarda savunma sanayi, işte enerji ve yapay zeka odaklı yatırımlar ve üretimler aslında ekonomik aktiviteyi sürüklüyor.

0: doğru adım atar şekilde gelişmedi diye.
1: İşte aynen. Yani orada belki şunu da söylemek lazım. Bütün dünyada da o PMI'lerin yukarıya gittiği zaman da, imalat PMI'lerinin yukarıya gittiği zaman da hep şunu gördük. Bir kere yani bütün dünyada neredeyse, özellikle son zamanlarda bu savunma sanayi, işte enerji ve yapay zeka odaklı yatırımlar ve üretimler aslında ekonomik aktiviteyi sürüklüyor.

0: tamamen tepkisiz kalmayarak bir miktar beklentileri yönetmek sadece belki alanında. Onun dışında maliye politikasının burada maalesef ki dediğim hani borç stoğunu arttırma pahasına bir miktar daha etkide hala daha gündemde olması gerekiyor ki özellikle alt gelir grubunun alım gücünü bir miktar yerine koyabilsin. Çünkü o ezilme özellikle dediğim gibi düşük ve düşük alt gelir grubunda çok daha belirgin.
1: Gölgelerinden arındırıp ışığıyla ilerlemek için dünyanın bütün Robespierre'lerine diye dün bir ithaf okumuştum. Bir takım şeyler değişmeden çok da açıkçası ihtiyacı olan kesimin ileriye doğru adım atması kolay değil. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Baş ekonomist Savran Olsay'ın. Efendim meclise kulak verecektik ama tahminimce kürsüye gelinmedi henüz konuyla ilgili konuşulmasında fon meselesinde. O yüzden biz de süremizi aştık. Akıllı paraya noktayı koyalım. 16'da da finans merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: dokunan. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bakanlığımıza ilgili kuruluşlara ve Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, hepinizin yakından bildiği gibi dünyamız şu anda küresel ölçekte büyük bir belirsizlik ve olumsuzluklar yaşanıyor. Gerek yakın coğrafyamızdaki gerekse de diğer bölgelerde yaşanan sıcak çatışmalar sadece ülkelerin değil küresel ekonomik ekosistemi de tehdit eder hale gelmiştir. Tüm bu belirsizliklere ve risklere rağmen ülkemizin ekonomisinin temellerinin sağlamlığı ve bu konudaki etkin kararların devreye girmesiyle beraber tüm bu olumsuzluklar ve belirsizliklerden uzak bir şekilde güvenli bir liman olarak bölgemizde adeta bir yıldız gibi parlıyor. Bunu da ifade etmek isterim. Makroekonomik istikrarımız ve finansal sistemimizin direnci de bu nedenden dolayı da en üst seviyede olduğunu ifade ederim. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre ihracatta yıl başından bu yana %5.2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırıldı. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Eylül ayı ihracatına da ulaşmış olduk. Böylelikle 2026 yılının 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya da imza atılmış oldu. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287.3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine de çıkmış oldu. Bölgemizdeki savaş ortamı ve küresel enerji fiyatlarındaki baskılara rağmen cari açığımız milli gelire oranı %2.6 seviyesinde dengelenmiştir. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin meydana getirdiği olumsuzluklar ve bunun neticesinde mevcut bugüne kadar harcadığımız 100 milyar dolar civarındaki harcamayı da dikkat aldığımızda bu yılki 2026 yılı itibariyle baktığımızda bu harcamalara rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı da %3 civarındadır. Merkez Bankamızın rezervleri de dış şoklara karşı tam bir emniyet sağlarken bankacılık sektörümüzde yüksek sermaye

yeterlilik oranlarıyla dünya standartlarında son derece güvenli ve güçlü bir yapıyı da sergilemektedir. Dolayısıyla fiyans piyasalarımızın güçlü yapısı nedeniyle de sermaye piyasalarında da herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmamaktadır. Kıymetli basın mensupları, sermaye piyasalarımızın güvenilirliği, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve mülkiyet hakkıyla beraber hukukun üstünlüğü temel önceliklerimiz arasındadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yaşanan olağan dışı durumun yatırımcıların ortak menfaatini gözeten adil ve şeffaf bir yöntemle çözüme kavuşturması amacıyla özel bir kanunu düzenlemeyi hazırlamış olduk. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihinde müdahalede bulunduğu fonlar piyasalarımızın genel resmini asla göstermemektedir. Nitekim rakamlar da bunu açıkça ortaya koymaktadır. Tasfiyedeki fonların toplam portföy büyüklüğü hane halkımızın finansal varlıklarının yalnızca sadece %2.4'üne tekabül etmektedir. Yine tasfiye halindeki 131 fon sistemimizdeki toplam fon sayısının yalnızca %4.6'sını oluşturmaktadır. Yani sorun fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Ama bu demek değildir ki buna sessiz kalacağız, görmemezlikten geleceğiz veya sessizce izleyeceğiz gibi bir durum asla da söz konusu değildir. Tam tersi, üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizde tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hastalıklı unsurları özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı bir etkisini de ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için de önemli bir adım olacaktır. Meclis Başkanlığı'na sunduğumuz kanun teklifimizde piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz. Biliyoruz ki Sermaye Piyasası Kurulumuzun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen bu fonlarda yaşanan olağan dışı gelişmeler klasik tasfiye usullerinin ötesinde hak sahiplerini gözeten adil ve şeffaf özel bir kanunu çerçeveyi zorunlu kılmıştır. Burada bir hususu özellikle vurgulamak isterim. Hazırladığımız bu kanun teklifi sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından bu kanunun yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olan fonlara özgü geçici istisnai bir düzenlemedir. Değerli basın mensupları, biraz sonra teklifimizin belli başlı ana metinlerini sizlerle paylaşacağım. Aziz milletimize ve kamuoyuna şunu ifade etmek isterim ki 9 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz ve devamında fon izleme ve koordinasyon kurulunun ve diğer SPK'nın sermaye piyasası kurulunun alacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Bunu açık yüreklilikle ifade ediyoruz. Gerek bu kanun teklifimizde, gerekse de daha sonra sermaye piyasasının alacağı kararlarda ne hazineden bir katkı, ne de bir kaynağı, ne de bir kamu kaynağı asla bu süreçte kullanılmayacaktır. Fonların mevcut teminatları, gerek menkul, gerek gayrimenkul varlıkları veya diğer hisse senedi, tahvil gibi varlıklarıyla beraber tamamı kendi varlıkları içerisinden bu tasfiye süreci devam ettirilecek ve sonuçları itibariyle inşallah tamamlanacaktır.
Değerli basın mensupları, kanun teklifimizin birinci maddesiyle beraber amaç ve kapsam ve tanımlar bölümünde bunların ne manaya geldiği, hedefin ne olduğu çok açık bir şekilde yazılmıştır. Geçici bir hüviyet arz ettiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihinde almış olduğu kararlar çerçevesinde bir tasfiye sürecinin yapılacağı ifade edilmiştir. Tanımlar bölümünde belli başlıklı kavramlar kullandık. Bu kavramlarla beraber uygulamayı gerçekleştireceğiz. Özellikle üçüncü madde anlamında tasfiye iş ve işlemlerini Sermaye Piyasası Kurulumuzun sıkı gözetim ve denetiminde olmasını arzu ediyoruz. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarını birbiriyle mutabık hale getirerek her bir fonun gerçek mal varlığını ve gerçek hak sahiplerini tek tek ve şeffaf bir şekilde belirliyoruz. Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi de hedeflenmiştir. Gerekli hallerde kurulun kararı ve denetimi altında hakim ortağı satma hakkı, toptan satış, özel emir, geçici farklı fiyat marjı ve borsa dışı satış imkanında yararlanabilmesinin önü açılmaktadır. Dördüncü maddemizde açıkça ifade edildiği gibi yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Bir diğer önemli düzenleme fon varlıklarının tamamının henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Teklifte fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai tazminat vaadi değildir. Dağıtılabilir nakdin yeterli olmaması halinde mevcut nakdin fon pay sahipleri arasında da en fazla sayıda fon pay sahibine ödeme yapılmasını teminen kurula yetki veren bir yöntemi de hedefliyoruz. Beşinci maddemizde hukuka aykırı işlemlerde şahsi sorumluluk ve TMSF aracılığıyla cebri tahsilat imkanında getiriyoruz. Teklifimizde gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde getiri elde edenlerin ve fiyatı gerçeğe aykırı oluşmuş paylardan olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz. Fon varlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılması için de özel hükümleri öngörüyoruz. Fonun kurucusu portföy yönetim şirketinin sorumluluğu esas alınmakta, tahsilin ondan sağlamadığı durumlarda da sorumluluğu belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilere de başvurma imkanı getiriyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilen tutarların takibi ve tahsili Tasarruf ve Edevat Sigorta Fonu tarafından yürütülecek ve am malacaklara 6183 sayılı kanunun hükümlere uygulanacaktır. Altıncı maddemizde el konulan ve müsaade edilen mal varlıkların doğrudan fonlara iadesi imkanı getiriyoruz. Ceza soruşturmaları kapsamında el konulan veya yargılama sonucunda müsaade edilen ve ilgili fonla bağlantısı hukuken belirlenen mal varlıkları değerlerinin de fon pay sahiplerinin yararına geri kazanılması amaçlanmaktadır. Geri kazanılan tutarlar TMSF nezdinde her fon için ayrı hesaplarda izlenecek ve yalnızca ilgili fonun tasfiyesiyle fon pay sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. Tasfiye tamamlandıktan sonra elde edilen tutarlarda belirlenen usulle yatırımcılara ulaştırılacaktır. Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak veya suni fiyatlandırılmış paylardan piyasa koşullarının
üzerinde olağan dışı kazanç

sağlayanlar için nesnel bir çerçeve getiriyoruz. Bu kişilerin objektif emsal getirileri, aşan tutarları açılacak, özel hesaplara gönüllü olarak iade edilmeden de yasal zemin oluşturuyoruz. Sermaye piyasası kanununda 63-62 sayılı kanunda yer alan piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suistimali gibi fiiller işleyen veya bu fiilleri işleyenlerle birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumları bu mekanizmanın tamamen dışında tutuyoruz. Suç işleyenin, suistimal yapanın bu kanunun sağladığı ödeme imkanlarından faydalanması asla ve kata da mümkün değildir. Değerli basın mensupları, amacımız bir yandan yatırımcıların meşru menfaatlerini korurken, diğer yandan da hukuka aykırı işlemlerden doğan sorumluluğun ilgililerine yöneltilmesini ve sermaye piyasasına duyulan güvenin de güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Kanun teklifimiz ile mevcut sermaye piyasalarımıza, ekonomimize ve hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla mevcut bu kanun teklifimizle beraber son dönemlerde yaşanan bu durumları en azından belli bir periyotta kanuni güvenceye de sağlamış oluyoruz. Ben kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta öncelikli olarak plan bütçe komisyonumuzda görüşmeleri tamamlanacak. Çarşamba günü olur, perşembe günü olabilir. Plan bütçe komisyon başkanlığımız gerekli planlamayı yapacaktır. Daha sonraki haftalarda da inşallah genel kurul gündemine gelmek suretiyle bu süreci inşallah tamamlamış oluyoruz. Değerli basın mensupları, 63-62 sayılı sermaye piyasası kanununun 104. madde piyasa bozucu eylemler. Yine 106. madde bilgi suistimali. Özellikle iş, meslek ve görevden icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişilerin. Yine bu bilgilere suç işlemek suretiyle elde edilen kişilerin. Yine 107. maddede piyasa dolandırıcılığı, madde 107, sermaye piyasa araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emri değiştirenler veya hasap hareketlerini gerçekleştirilenlerle ilgili mevcut soruşturmalar ve buna göre de gözaltılar ve tutuklamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bugüne kadar 85'in üzerinde gözaltıyla beraber bu süreçlerde tutuklamalar oldu. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi ilgili bu eylemleri bir örgüt halinde işlenmesi halinde. Türk Ceza Kanunu 220. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 157-159 nitelikli dolandırıcılık. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 168. madde etkin pişmanlık gibi orada katalog suçlar var. Bu süreç içerisinde yine soruşturmalarda bu kapsam içerisinde ciddi bir şekilde yargıda görevini yapıyor. Dolayısıyla buradaki mevcut 17 Eylül'den itibaren meydana gelen bu olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilgili Maliye Hazine Bakanımız, Adalet Bakanımız ve ilgili kurullar ve başkanlıkların katıldığı fon izleme ve koordinasyon kurulu var. O da farklı bu süreçlerde ortaya çıkan durumlara yönelik kararlar yapıyor, kararlar oluşturuyor. Bir bütünlük içerisinde, bir koordinasyon içerisinde bu süreci ciddi, kararlı ve piyasalara güven verecek şekilde devam ettiriyor. Bu çok önemli bir husus. Ve bugüne kadar da alınan kararlar, yapılan işlemler ve sürecin şu anda hali hazırda ne konumda olduğuna dair de Türkiye Büyük Millet Meclisimizde iç tüzük 59 bağlamında ve genel görüşme çerçevesinde
Cumhurbaşkanı yardımcımız meclisimize geldi ve genel kurulu bu süreçte bilgilendirdi. Tabii siyasi partilerin de orada parti grupları adına konuşmaları oldu. Yine dediğim gibi, biraz önce bahsettiğim gibi 63-62 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104. 106. 107. maddesi bağlamında, yine Türk Ceza Kanunu'nun 220, 157, 159 ve 168. madde bağlamında etkin, caydırıcı ve nitelikli bir şekilde soruşturmada devam ediyor. Tabi bunun yanında yine bu süreçle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle beraber anayasamızın 108. maddesi bağlamında Devlet Denetleme Kurulu ilk görevlendirildiği günden itibaren ciddi inceleme, denetleme ve bu konuyla ilgili soruşturma yapıyor. Kimin ihmali varsa, kimin bu manada herhangi bir olumsuz kararı varsa, bu sürece dair neler varsa Devlet Denetleme Kurulu'nun raporuyla da ortaya çıkacaktır. Ben şundan eminim. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ortada. Bunun sonucu, bunun kime dayanacağı, kime ulaşacağının hiçbir önemi yok. Bunu açık yüreklikle söyleyelim arkadaşlar. Ve bunun da gereğini hem parti olarak hem kurumsal manada yaptığımızı da açıkça söylemek isterim. Kim karışmışsa bu olaylara ve gerçek manada bir eylemleriyle gerek SPK Kanunu 104, 106, 107. madde bağlamında, gerekse de Türk Ceza Kanunu ilgili maddeleri bağlamında kimin bir eylemi, kim bir suç işlemişse gereği sonuna kadar yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı, açıklamaları ortada. Bunun da gereğini biz yapacağız. Hiç kimse merak etmesin. Aziz milletimiz müsterih olsun. AK Parti kadroları olarak bizler aziz milletimizin bu emaneti noktasında elbette bu konuda yanlış yapanlar olabilir. Biz büyük bir partiyiz. Büyük bir camiayız. Kim de ne yapmışsa asla yanına da kar kalmayacaktır. Bundan da herkes emin olsun. Biz birilerine benzemeyiz. Açıkça bütün kamuoyunun göz önünde, otel odalarında basılan, baklava kutularında rüşvet paraları ortaya çıkan insanların utanmazlığını bizler asla gösteremeyiz. Bizler kardeşimiz de olsa, arkadaşımız da olsa, partimizde görevli bir arkadaşımız da olsa bundan üzüntü duyarız. Mahcubiyet duyarız, üzülürüz, kırılırız. Ama gereğini de sonuna kadar yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize öğrettiği, bize anlattığı ve bizden beklediği de budur. Ve gereğini de yapıyoruz. Ama ve lakin, üzüldüm. Bu mecliste 8 Ekim değil mi? Bu mecliste 8 çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde gerçekten üzüldüm. Haya ettim. Bu meclis çatısı altında bir milletvekili, yeni parti milletvekili, ismini de söyleyelim, Ümit Özlale. Benim kendisini tanıdığım kadarıyla bir başkasının hukukuna girmeyecek, bir başkasının hukukunu zedelemeyecek, nezaket sahibi olarak görmüştüm ama yanılmışım maalesef. Kendisini bir aparat olarak kullanan bazı yapıların, buna terör örgütleri de dahildir, yalan yanlış bilgiler vererek özellikle iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı ve yalanı buradan açıkça lanetliyorum ve kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum. Peki bu arkadaşımıza bu olaylar çıktığında kendisinde ismi karışmıştı değil mi? Ümit Özdağ diye, değerli basın desi. Onun da bu fon piyasalarında
manipülasyon yaptığına dair

0: Hayır, isminin olduğuna dair bilgi çıkmıştı. Hemen açıklama yaptı Ümit Bey. Benim adıma attığınız yalanı bir kenara bırakalım. O yatırımcının kimlik bilgilerine, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi diye sosyal medya hesabından sormuştu. Burada açığa çıkan şey bir trolün beceriksizliği değil. Fon mağdurları için ciddi bir tehlike. Birikimleri bu düzende eriyen insanların bilgileri şimdi de sosyal medya hesaplarının elinde dolaşıyor. Yarın kapılarını paranızı geri alacağız diyerek çalacak dolandırıcılara karşı bu insanları kim koruyacak? Adalet Bakanlığı kayıtlarının kaynağını ve kimler ulaştığını derhal ortaya çıkarmalıdır. İktidarın dilinden güvenlik düşmüyor. Siz ortalıkta dolaşan bu durumlara bakın diye tweet attı. Kınadı. Kendisinin isminin karıştırılmasıyla beraber. Ve bunu yayınlayan ilgili haber sitesi de özür dileyerek kaldırdı. Güzel. Öyle ya, bir yalan, bir iftira, isim benzerliğinden dolayı karıştırılmışsa burada tepki verdi Ümit Bey. Çok güzel. Sonra kendisi burada eşi, bu eşi bir gazeteci Serap Hanım, gayet haklı bir tepki olarak eşinin isim benzerliğinden dolayı karıştırılmasından dolayı ispat etmeyen şerefsiz kere şerefsizdir diye bir tweet attı. Benim kocamın isim benzerliğinden dolayı buraya karıştırıyorsanız siz şerefsiz kere şerefsizsinizdir diye tweet attı. Güzel, doğal bir tepki. Niye karıştırıyorsunuz insanların? İnsanların onuru ve şerefiyle niye oynuyorsunuz? Peki ne yaptı Ümit Bey sonra? 8 Ekim tarihinde geldi, basın açıklaması yaptı partisinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahir Özdemir Göktaş'la ilgili olarak babanız Hasan Özdemir'in bazı numaralar paylaştı. Tekrardan söyledi. Bununla ilgili olaraktan işte 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği noktasında iddiada bulundu. Meğersem Türkiye'de 4000 civarında olan Hasan Özdemir'leri karıştırmış. Kendisini aparat olarak kullanan bazı merkezler. Şimdi biz Ümit Özdağ'a kendisinin sorduğu soruları soruyoruz. Tweetindeki. Bu yalanı ve iftirayı bir kenara bırakalım Sayın Ümit Özdağ'a. O yatırımcının kimlik bilgilerini, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi? Bu yalan ve iftiranızın bilgilerini sizin sorunuz gibi soruyorum. Kimden geldi? Peki ortaya çıktı. Bir başka Hasan Özdemir olarak meğersem karıştırılmış.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Finans Merkezi ile karşınızdayız. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarını az önce ekrana getirdik. Fon yasası ile ilgili teklifin detaylarını şu an itibariyle aktarmaya devam ediyor. Soru cevap kısmına geçtiğimizde o kısmı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bekir Gürdamar'la birlikte bir parça bunun detayları üzerine gelen tasarının ve teklifin detayları üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Bekir aslında öğlen saatlerinde ilk kez Türkiye'de Bloomberg KT üzerinden duydu kamuoyu. Buradaki tablo. Dolayısıyla getirilmesi düşünülen bu teklifin içerisinde bizim yaklaşık bir haftadır üzerinde konuştuğumuz hemen hemen bütün maddelerin yer aldığını görüyoruz. Önemli birkaç tane boyut var. Bunların üzerinden bir hızlı hızlı geçelim. Bir tanesi sorumluluk boyutu. Özellikle bu işte sorumluluğu bulunanlarla ilgili tarifi çok daha net bir şekilde gerçekleştiriyor.
3: Evet, yani şimdiye kadar olduğunu olan gördüğümüz şeylerden çok daha detaylandırılmış. Öncelikle portföy yönetimine, bu tüzel kişiliğe ve portföy yöneticilerine sorumluluğu yüklüyor. Eğer buradaki zarar, o fondaki zarar bunlardan elde edilen cezalardan, varlıklardan karşılanamazsa ikincil kişilere, yani bununla bağlantılı olan kişileri de aynı şekilde sorumlu tutacağını anlıyoruz. Ayrıca daha önce bu dönemde bu manipülasyonun olduğu belirlenen dönemde çalışmış ancak sonradan ayrılmış kişilerin de sorumluluktan kurtulamayacağını, bunların da aynı şekilde sorumlu olabileceğini vurgulayan bir yasa tasarısı var önümüzde. Bu şekilde geçerse sorumluluk anlamında gerçekten çok ciddi detaylar var. Buradan anladığımız mesela şeyde fondan yararlanacak kişiler arasında birlikte hareket etme mevzusu var ya, burası çok önemli. Neden çok önemli? Bunlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun son açıklamalarından sonra Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 ve 107. maddelerinde manipülasyon, bilgi suistimali ve işlem bazlı manipülasyon çok açıkça detaylandırılmış. Buradan ceza alan kişilerin buradan faydalanamayacağını gösteriyor. Dolayısıyla bu son incelemede birlikte hareket edenler, hisse fiyatında, fona bağlı hisse fiyatlarında, fonun işlemlerinde bu tip suçları bulunanlara suç duyuruları yapılacak ve çok ciddi cezalar kesilecek. Ayrıca bunlar bu fondan alacaklı konumda olsa bile alacaklarını alamayacaklar gibi görünüyor. Bu sorumluluk anlamında söylenebilecekler. Bunlar dediğim gibi çok detaylı bir şekilde verilmiş.
2: Birkaç tane önemli konu daha var. Bunlardan bir tanesi örneğin görevden istifa etmiş olmak o dönemde yapılan işlemlere dönük sorumluluğu ortadan kaldırmıyor diyor. Dolayısıyla bunlar hakikaten önemli ve buralarda önümüzdeki süreçte tahsilat tarafının nasıl gerçekleştirileceği konusunda bir iz düşüm veriyor. Burası bence önemli belirleyici. Bu 1 milyona kadar olan ödemelerin gerçekleştirilmesi ve buna dönük faktörleri de net bir şekilde ortaya koymuş. Diyor ki fonun içerisinde kaynak varsa, ki zaten tasfiyelerin bir kısmı başladı. Fakat fonun içerisinde kaynak varsa burada problem yok. Fonun içinde kaynak olmadığında ne olacağını da doğru bir şekilde tanımlıyor buradaki düzenleme. O kısmını da bence bir parça değerlendirelim.
3: Evet, yani burada azami 1 milyon lira sınırı belirlenmişti biliyorsun. Net yatırım değeri hesaplanacak. Bu net yatırım değerinin hesaplamasını uzun uzun konuştuk. Tekrar etmeye gerek var mı bilmiyorum ama yatırılan paralar, çekilen paralar, bunlar netleştirilecek. Enflasyon diyelim, yani TÜFE ve yurt içi üfenin ortalaması alınarak günümüze getirilecek. 17 Eylül ile getirilecek. Buradan buna göre bir ödemeler gerçekleştirilecek.
2: Ama bu fonun içinde para varsa. Fonun içinde para yoksa bu işletme yapılmayacak.
3: Bu yapılmayacak. Ne yapılacak? Burada yatırılan paralar artık ana paralar. Suçlular, yöneticiler, suçlular derken işte bu suça karışmış kişiler, bunlarla birlikte hareket edenler ayrılacak. Ayrıldıktan sonra içeride kalan, ana parası yatırılan net varlıkları toparlanacak ve bunlar sanki fonun toplamı bu kadarmış gibi değerlenip fon toplam tutarı üzerinden varlıklardan pay alacaklar. Oranları anlamında. Toplam varlık düşünce portföy yöneticilerinin ilgili kişilerin varlıkları çıkınca toplam büyüklük tabii ki azalacak. Dolayısıyla içeride kalan bireysel yatırımcıların, küçük yatırımcıların oranı da artmış olacak otomatikman. Dolayısıyla evet 1 milyon lira orada tavan geçerli değil ama bu ayrım yapıldığında belki burada payların artıp biraz daha olması gerekeni alabilirler gibi görünüyor. Tabii burada bu hesaplar yapılırken varlıkların nakde çevrilmesi meselesi var. Bu varlıkların nakde çevrilmesiyle ilgili çok önemli maddeler var. Bunlar çünkü şu an için özellikle hisse senedi içinde bulunduran fonlarla ilgili en önemli sorunumuz bu. Çünkü bazı hisse senetleri işte 26-27. Gün yani 30 işlem gününe giden tabanlar var. Yani bunları borsada işlem sırası üzerinde satmanın mümkün olmadığı hisse senetleri var. Şimdi burada Sermaye Piyasası Kurulu'na çok ciddi yetkiler veriliyor. Bunları ihale yöntemiyle belli bir taban fiyat belirleyip ihale yöntemiyle satabilir. Şirketlere gidip şirketlerin yöneticilerine geri alım yapmaları isteyebilir. İster işlem sırasından ister dışarıda toptan pazardan. Borsa dışı satış yapabilir. Yani burada karşı teklifler alır. Bu tekliflere göre satışlar yapabilir. Burası çok önemli. Neden? Varlıkların önemli bir kısmı buradan gelecek. Tabii ki çok büyük bir değer kaybı var ama sonuçta bir hisse senedi olarak duran varlıklar bunlar. Ve şirketlerin yöneticileriyle birlikte yapılacak değerlendirmede buradan bir varlık elde edilebilir diye düşünüyoruz. Ayrıca bundan sonra bu varlıklardan sonra tabii ki portföy yöneticilerin mal varlığı, ikincil kişilerin mal varlıkları bunlara sırayla gidilerek o varlık sepeti, o fonun

0: fonu zarara uğratmakta kullanılmış olan koordineli harekete dahil bütün unsurları suç kapsamında değerlendiriyorsunuz.
1: Çok önemli, çok önemli bir madde.
0: Yani bu gerçekten. Yani esas hikaye çünkü zaten sistemde bir boşluk yakaladık. Biz evet. Bu boşluğu mühendislikle kalkındırarak bu noktaya geldik diye bir savunma vardı bu fonlar bu kadar agresif şekilde büyütülürken.
1: Vardı.
0: Diyor ki öyle bir şey yok, bu suçun bir parçasıdır.
1: Evet, yani tüm gelen eleştirilere, sektörden gelen eleştirilere, gazetecilerden gelen eleştirilere de bu fonu yöneticilerinin savunması buydu. Arka kapılar bulup, işte olabilecek boşlukları bulup buralardan faydalanarak, belki hukuki olarak buradan bir ceza yok. Bu maddeyle hukuki olarak bir sorun teşkil etmese bile fon menfaatine aykırı yapılan işlemler suç işlenmiş kabul edilecek ve dolayısıyla cezalar ve yaptırımlar buna göre olacak. Bu ayrıca yine buna benzer bir maddede TMSF burada varlıklara el koyulması ve bunları yönetilmesiyle ilgili gerekirse kayyum atacak, gerekirse bu varlıkları elden çıkaracak. Daha sonuçlanmadan dahi o varlıkları elden çıkararak fonu içine koyabileceğine ilişkin bir madde var.
0: Bu zaten bu normalde da, daha önceki benzer konularda da yaşanmış deneyimlerden hareketle TMSF'ye verilmiş, sağlanmış bir yetkiydi. Dolayısıyla önce buradaki varlığın kendi içerisindeki değer kaybı sıfıra doğru gidecek gibi görünüyorsa burada TMSF'nin bu yetkiyi
1: devreye
0: kullanma hakkı
1: kullanma oluyor.
0: Bir önemli konu daha var. Bu da elbette şimdi suçun tanımı ve kavram belirlendikten sonra buradan tahsilatın nasıl gerçekleştirileceği kısmı. Burası tabii zamana yayılacağı için ve burada kamu kaynağı hiçbir şekilde kullanılmayacağı için önümüzdeki dönemde belki belirginleşmesi gereken yerlerden biri bu takvimin nasıl şekilleneceği. Yani 1 milyonun altındakiler için burada sorun yok. Önemli bir yatırımcı kısmı zaten buradan ayıklanmış oluyor, çıkmış oluyor.
1: Yani 350 bin kişi gibi
0: yaklaşık tahmin
1: ediliyor. Evet.
0: Geri kalan kısmının yani biraz da komplike olduğu için sermaye piyasası işlemleri, girdisi çıktısı, bir daha girdisi bir daha çıktısı, net bakiyesinin ne olduğu gibi birden fazla fonda varsa oralardaki tablonun nasıl şekilleneceği gibi farklı farklı versiyonları var. Bunları çözülmesi zaman alacak.
1: Ya şöyle, merkezi kayıt kuruluşun gerçekten teknolojik olarak çok üst seviyede bu hem istatistiksel anlamda hem de veri işleme anlamında çok üst düzey bir altyapısı var. Bu bir gerçek. Bunun sitesine giren herkes direkt karşısında görebilir. Şimdi buradaki algoritmayı yazdığını ve hazırladığını biliyoruz. Artık burada iş çok birkaç tuşla fiyatların alınıp bunların belirlenmesine kaldı. Ama tabii ki bunun aması şu, hisse senedi, tekrar söylüyorum, hisse senedi serbest fonlarda bu iş çok daha karmaşık hale geliyor. Hem varlıklar anlamında hem de ama para piyasası fonlarında çok hızlı bir şekilde ilerleyebilecek noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Yasa çıktıktan sonra, yasa önümüzdeki hafta meclisin genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Çıktıktan sonra çok hızlı bir şekilde para piyasası fonlarından başlanarak bu işin halledilebileceğini, ama hisse yoğun fonlar, serbest hisse yoğun fonlar, onlar dediğin gibi biraz daha uzayacak. Hesaplanması, varlıkların nakde çevrilmesi, ödemeleri nasıl olacağı vesaire 5-6 ayı bulabilecek gibi.
0: Bir son noktayla tamamlayalım. Belirsizliğini koruyan tek şey bloke tutarların ne olacağı
1: evet.
0: Şu ana kadar. Onunla ilgili de bir açıklama olursa zaten döneceğiz oradaki toplantıya. Çok kısa bir aramız var, sonra yeniden karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bir sürede yine değerlerini bulmak suretiyle tasfiye sürecinde kullanılacak. Dolayısıyla en sonunda kalmazsa, olmazsa gibi bir şeyi ben çok az görüyorum. Olabilir ama çok az görüyorum. Bizim bu kanunla beraber tahmini olarak bu süreçten etkilenen, olumsuz etkilenen fon pay yatırımcısı yaklaşık 455.578 civarında. Biz 1 milyon liraya kadar, ki 3 tanesi zaten kendi tasfiyesini tamamlayacak. Bu 4 portföy şirketinden, fon pay sahiplerinden 1 milyon liraya kadar ödeme yapıldığında yaklaşık 350 bin civarında fon pay yatırımcısı yatırdığı bu fonlardaki net tutarı da almış olacak. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda da tasfiye sürecinde bu fonlardaki varlıklar değerlendirilmek suretiyle peyderpey diğer büyüklüğüne göre, fon büyüklüğüne göre yatırımcıların paraları ödenecek. Dolayısıyla buradaki esas bu maddede bizim niye yer verdik? Mevcut durum şu. Şimdi bizim 63-62 sayılı sermaye piyasası kanunumuzun 104, 106 ve 107. maddeleri var. Bunlar kendi kulvarında işlemeye devam edecek. Bu maddelerde yer aldığı şekliyle beraber kim hangi eylemde bulunmuşsa, 104. madde bağlamında piyasa bozucu eylemler, 106. madde bağlamında bilgi suistimali, 107. madde bağlamında piyasa dolandırıcılığı. Bunların dışında yine TCK 220, 157, 159, 168 bağlamında bu süreçler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı süreçleri devam ediyor. Bunlar eylem biçimi olarak. Ancak biz bir başlık açtık. İlgili kişi bu piyasa bozucu eylemlerden haberdar olmayabilir. Ancak yatırdığı fonlardan yüksek getiri elde etmiş olabilir. Biz bir açıklama yapıyoruz. Yani ilgili kişi bu eylemlerin dışında da bu türden çok yüksek getiriye ulaşmış ve bunu da öğrenmişse biliyor ki artık o kağıtlardaki bu aşırı oynaklığın sebebi bu piyasa bozucu eylemler olduğunu. Çünkü biz şunu biliyoruz. Borsaya her giren, fonlara giren bütün yatırımcıların bir şeyi yok ki. Oradaki bu eylemleri yapan 455.578 kişiden bahsediyoruz. Bu eylemleri yapan gerek 104 bağlamında, gerek 106 bağlamında, gerek 107 bağlamında SPK kanununda. Bu ihlalleri yapan belki 300 kişi, belki 500 kişi. Ama diğerleri bundan olumsuz etkilenmiş insanlar. Diğerleri bunu devam ederken o aşırı oynaklıkla beraber yüksek bir getiri elde ettiğini düşünen varsa bunu kendi muhasebesini yapsın. Kendi vicdani manada bunun haksız olduğunu, meşru olmadığını düşünüyorsa da gelsin iade etsin. Bununla ilgili de bir fonlarla ilgili TMSF bünyesinde hesap açıldı. Ama bu demektir ki elde etti. Zaten genel gerekçemize bakın. Genel gerekçemizde bunu çok açık yazdık. Bunu yaptınız diye asla herhangi bir suçun kabulü manasına gelmez. Ben bunu yaptım ama ben suçu kabul ediyorum denilmez. Ha bunu yaptınız diye bu suçun parçası da olmazsınız. Yani hem suçlanmama noktasında hem de suçu kabul etme noktasında biz herhangi bir değerlendirme yapmıyoruz. İlgili kişi bu piyasa bozucu eylemlerin neticesinde normalde piyasaların çok üstünde aşırı bir getiri elde edecek bir pozisyondaysa ve bu durum da şimdi bu olaylarla beraber öğrendi, bütün kamuoyu öğrendi. Bunu rahatlıkla vicdani muhasebesini yaparak haksız bir kazanç olduğunu düşünerek gelip iade etme imkanı olabilir. Buyursun gelsin bu hesapları iade etsin diyoruz. Ama etmediği takdirde de kendisinin bulunduğu konum özellik yargının konusu içerisindedir. O konuda da herhangi bir değerlendirme yapmıyoruz. Aynen genel gerekçeyi okumak istiyorum Uğur Bey burayı da. Bu mekanizma cezai veya hukuki sorumluluğun yerine geçmemekte olup ilgili mevzuya türence hukuki veya cezai sorumluluğu bulunan kişiler hakkında uygulanacak hükümlerin saklı olduğu tabiidir. Diğer yandan isteğe bağlı olarak yapılacak iadeler herhangi bir hukuki yükümlülük, borç ikrarı veya sorumluluk kabulü anlamına da gelmemektedir. Bunu da bilelim. Buradan var mı başka? Evet, sola geçelim. Arkadaşlar, bu çok teknik ve ince bir açıklama. Bir defa ne açıklansın? 455.578 kişi mi açıklanmış? Neyin açıklanmasını istiyoruz? Bakın, burada borsaya girmek suç değil. Fonlara para yatırmak suç değil ki yani. Ama bu eylemleri yapan, yani herkesin ben muradını biliyorum. Yani insanlar merkezi kayıt kuruluşunda bulunan bütün kişisel veri olarak kabul edilen bütün bilgiler açıklansın demiyorlardır herhalde. Onların maksadı bu çerçevede SPK kanunun 104. 106. ve 107. madde bağlamında piyasa bozucu eylemde bulunan, piyasa dolandırıcılığı yapan, bundan haksız menfaat elde eden, farklı fon kağıtlarında olağanüstü artışlar sağlayan ve bunu da manipüle edilmiş, şişirilmiş bir fiyat haline getiren, herhalde bunları kastediyorlardır. Yani bütün bilgileri açıklanmak değildir. Bu da, bakın arkadaşlar, bu da mevcut böyle iyi bir inceleme gerektiriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda çok derinlemesine inceleme yapıyor, soruşturma yapıyor. Şimdi siz neyi yayınlayacaksınız liste olarak, kim ne anlayabilir? Bunu çok geçmişten bugüne SPK uzmanlarıyla beraber ve onların hazırlayacağı raporla beraber hangi kişi veya hangi şirket hangi tarih itibariyle ne kadarlık bir pay sahibi olarak fona girmiştir? Süreç açısından nasıl bir değer artışı olmuştur? Bakın, bunların hepsinin çok ince detayda çalışılması gerekiyor. Ama maalesef arkadaşlar iftira atmaya, yalan söylemeye o kadar müsaitler ki, önemli değil. Siz 3-5 isim verin, bunları biz kamuoyunda linç ettirelim, gerisi siyaseten bize kar sağlar diye bir düşünce içindeler. Böyle bir durum olmaz arkadaşlar. Türkiye bir hukuk devleti. Herkesin de kişisel güvenliği, kişisel verileri kanunu koruma altında. Böyle ulu orta sırf birileri istiyor diye bütün merkezi kayıt kuruluşu kayıtları açıklanamaz. Öyle bir şey olmaz. Ama diyorum ki bu eylemleri yapanlar, esas bizim amacımız bu olmalı. Kimler hangi tarihte ne yaptı? Nasıl bir getiri elde etti? Bunun ne kadarını nasıl bir farklı fonlara kaydırdı? Veya haksız kazanç olarak ne gibi işlemlere sonradan imza attı? Acaba burada mevzuata aykırı ne gibi durumlar var? Bunların çok iyi çalışılması lazım. Biz de o yüzden diyoruz. Bakın, bu arkadaşların utanması da yok. İftirayı atıyor, yalanı söylüyor, ortaya çıkıyor, sonra özür bile demiyor. Özür bile dileyemiyor. Kendisi de aynı şekilde muamele görmüş. İsim karışıklığı, farklı numaralar, farklı isimler, çok titiz, iyi bir çalışma yapılması lazım arkadaşlar. Ben de açıkça söylüyorum. Bu konuda, bu mahiyette, bu olaylara sebebiyet veren bir kim varsa açıklansın. Hiç önemli değil. Ama bunun içerisinde alıp bütün borsa yatırımcıları açıklansın, kim ne yapıyor gibi bir şeye giriliyorsa, bu doğru bir şey değildir arkadaşlar. Lütfen bu konularda hassasiyet sahibi olalım. Hukuk güvenliğinin, kişisel verilerin, kişi özgürlüğü ve güvenliğinin ve borsada yatırımcı olmanın hiçbir günahı yoktur. Bunun günahı ve suç olanı o dediğimiz eylemlerde bulunmaktır. Lütfen bu ince çizgiyi de çizelim.
2: Şimdi elbette tüm yatırımcılar suçlu kabul edilemez. Aynı zamanda sizin söylediğiniz gibi masumiyet kalitesi de vardır. Fakat şimdi muhalefet zaman zaman isim veriyor. Yani siz de söylediğiniz Aile Bakanı örneği de son derece önemli. Şimdi burada dezenformasyonun önüne geçmek adına en azından, hani az önce arkadaşımın sorduğu soruya kadar binlerce kişi değil, fakat bugün Sayın Akın Gülbek 214 gibi bir rakam açıkladı. En azından onların bir isimleri liste halinde açıklanacak mı, böyle bir çalışma?
1: Arkadaşlar, ben de bakın diyorum ya, ben Anayasa 38 bağlamında lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi açısından ve kişinin savunma hakkını da belirterek, bakın diyorum ki bu arkadaşlar açıkça yalan söyleyip iftira attığı bakandan özür bile dilemiyor. Bu arkadaşların derdi gerçekten bunu öğrenmek mi? Yoksa siyaseten önemli değil. Birilerinin onuru şerefi önemli değil. Ben yalanı söylerim, iftirayı atarım. Sonra o kişi masum da çıksa önemli değil diye yaklaşıyorlar. Ben de diyorum ki AK Parti olarak biz böyle yaklaşmıyoruz. Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Savunma hakkına önem veriyoruz. Ulu orta herkesin onurunu, şerefini etkileyecek şekilde itham etmeyin. Gerçek veriler. Bunun için de diyorum başsavcılık çalışıyor. Bu soruşturma konusu. Şimdi ben bir kişi sadece borsada ismi vardır diye suçlayabilir miyim? Eylemleri nedir? Bunlar etkilenme durumu nedir? Gerçekten haksız bir kazanç elde etmiş midir, değil midir? Piyasa bozucu eylemde bulunmuş mudur, değil midir? Bunları bir netleştirelim. Elbette bu kimlerse ben de açıklanmasını isterim. Asla bunların saklı gizli kalınmasını istemem. Kimin ne suçu varsa da bu konuda sonuna kadar da takipçi olacağız diyorum. Ama arkadaşlar önemli değil diyor. Siz verin isimler, biz biraz oyalanalım, linç edelim. Sonra haksız da çıksak önemli değil gibi yaklaşıyorlar. Bunu doğru bulmuyoruz. Evet. Bu tabi eylem dedim ya arkadaşlar, bizimki sadece buradaki tasfiyeye uygun olarak birinci aşamada her bir fon için ayrı bir işlem yürütülecek. Her bir fon, 131 fon ayrı ayrı işlem yürütülecek. Ve kendi varlıklarından, her bir fonun varlığından öncelikli olarak birer milyon TL'yi bir avans gibi düşünün. Ön ödeme gibi düşünün, ara ödeme gibi düşünün, bunları sağlayacağız. Sonra zaman içerisinde eğer bu işlemlerde 63-62 sayılı SPK kanunu gereğince 104-106-107. Madde bağlamında bir şey varsa, kanuna aykırı işlem, onun gereği yapılacaktır. Eğer oradaki farklı bir durum söz konusuysa kendi işlemler açısından, ki bu PÖRT ve yöneticisi olabilir, oradaki farklı görevliler olabilir, onlara da yine yasal çerçevede, yani Türk Ceza Kanunu çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız yürüttüğü soruşturma kapsamında hangi eylem çeşidi neye uygunsa onun devamı gelecektir. Ama o kişi gerçek manada bir olumsuz etkilenen yatırımcı ise de, pay sahibi ise de, fon pay sahibi ise de, mevcut öncelikli birer milyondan başlayarak diğer büyüklüğüne göre tasfiyede varlıktan nakde çevrilmek suretiyle ilgili kişiye bu yatırım bedelleri ödenecektir.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Oldukça hareketli bir gün. Özellikle de fon manipülasyonu soruşturması süreci ve onun takibinde gelen elbette tasfiye süreciyle ilgili önemli açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. Bu arada tabii Abdullah Güler'in açıklamalarını ve sorulara verdiği yanıtları da gördük ama biz tabii bunun üzerine birazcık konuşacağız. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar bana eşlik ediyor. Kendisi de yanımda. Hoş geldin Bekir.
2: Hoş bulduk Gülden.
1: Sen aslında hep buradaydın. Biz senin etrafında döndük dolaştık sabah saatlerinden bu yana, evet, öyle değil mi?
2: Evet, biraz öyle.
1: Çok hareketli vallahi, yorduk seni ama.
2: Yani
1: bir kez daha yoracağız.
2: İşe yarayalım yatırımcılarım. bir nebze olsun, bir şeyler açıklamaya
1: vazifemiz
2: çalışalım.
1: Vazifemiz o zaten. Tabii.
2: Başka bir şeyimiz yok. Yorulmak önemli değil. Keşke daha da fazla detaylar elimizde olsa, daha fazla şey açıklasak, biz de burada sabaha kadar da otururuz, fark etmez.
1: Kesinlikle.
2: Çünkü
1: öyle.
2: Çok insanın çok fazla canı yandı, çok
1: aynen
2: fazla
1: öyle.
2: Ümitsizliğe kapılan insan var, çok fazla bir şeyler bekleyen, kim olursa olsun, işte karşısındaki kim olursa olsun bir şeyler bekleyen insanlar var. Elimizden gelen bizim açıklamaları derleyip toparlayıp en birebir kaynağından doğru soruları sorup onların anlayabileceği bir şekilde anlatmak. Bazen şikayetler ediliyor, işte niye bu konuda sesimiz olmuyorsunuz, niye bu konuda zorlamıyorsunuz. Yani biz işin gazetecilik tarafındayız, yorumcuları çıkartıyoruz, onlar yorumları söylüyorlar zaten.
1: Tabii, tabii.
2: Biz mümkün olduğu kadar yorum yapmadan olanları en doğru bir şekilde, en hızlı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Bunları da açıklanan metinlerin arasındaki böyle detayları da birebir kaynağından öğrenerek doğru bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi sabahın erken saatlerinden itibaren öncelikle fon yasası teklifiyle ilgili zaten gelişmeleri aktardık. Onların da aslında adım adım, belki de her cümlesi bir öncekinden daha önemli ve daha fazla detay içeriyor. Hali hazırda çok belki soru olabilir akıllarda. Bu soruların önemli bir kısmını ancak yetkililer de ne yapacaklarına karar verdiklerinde ve açıkladıklarında, duyurduklarında biz de vakıf olabiliyoruz. O yüzden evet, hani bütün cevaplar bizde yok zaten. Bizde
2: keşke olsa.
1: Keşke da olsa, ama biz de sonuçta gelen açıklamalar üzerinden yapıyoruz bu değerlendirmeleri. Şimdi istersen Abdullah Güler'den başlamadan hemen önce, belki de şimdi bize katılan izleyicilerimiz varsa, fon yasası teklifiyle ilgili çok minicik bir özet geçelim. Oradan da Abdullah Güler'in eklemelerine ve soru cevap kısmında daha çıkan detaylara bakalım.
2: Evet, şimdi burada daha önce de söylemiştik, bu yasa tasarısı geçici bir yasa tasarısı olarak gündemimizde. Nedir? Bu fon tasfiye sürecinde, olağanüstü tasfiye süreci, özellikle olağanüstü tasfiye sürecindeki fonların fonlar için yapılacak ara ödeme. Yani bu yasada karşılığı olmayan bir şeydi. Yani burada mağduriyet o kadar fazla, sayısal olarak, kişi olarak o kadar fazla ki, burada bir ara formül bulundu. O da ara ödeme, bir avans ödemesi gibi. Evet. Burada 1 milyonun altında olan şöyle net yatırım tutarı 1 milyonun altında olanlar parasının tamamını, üzerinde de olanlar 1 milyon lira alacak. Bunu epeydir zaten Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül'deki açıklamalarından biliyoruz. Bunun yasada karşılığının, tanımlarının olması gerekiyordu. Bu yasa tasarısı onu getiriyor. Şimdi burada hep söylemiştik, fonları artık ikiye ayırıyoruz. Bir olağan tasfiye sürecinde olanlar var. Bu yasa tasarının onlarla hiçbir ilgisi yok. Yani A1 Kapital, Buz Portföy ve Pardus Portföy'ün olağan tasfiye süreci başladı ve devam ediyor. 17 fonun hatta ödemeleri yapıldı, hesaplara gönderildi. Yatırımcı hesaplarına da bu kurumların dünden beri geçtiklerini biliyoruz. Bitti mi bilmiyorum ama dün, bugün, bugün sonuna kadar bitmiş olması gerekiyor. Orada bir aksilik olmazsa, çünkü burada bir kontrol süreci var. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ekranına giriliyor, oradan veri çekiliyor vesaire.
1: Tabii.
2: Portföy yönetim şirketleri hangi aracı kurum, hangi bankadan alım emrini verdiyse, hesabı neredeyse oraya gönderiyor. Şimdi burası ayrı bir süreç. Burası zaten yolunda yürüyor. Burada herkes kendi parasını. Bunda para bloke hesap diye bir şey yok artık. Tasfiye sürecinin nasıl olacağı, ara ödeme vesaire, o üç fonda, o üç portföy yönetim şirketinin fonlarında bunlar söz konusu değil. Bunlar fonlarındaki varlıklar nakde çevrilip o nakitler doğrultusunda fiyat soranlar oluyor. Benimki kaç fiyat, kaç liradan satılmış, fon birim değerim kaç olmuş. Şimdi tasfiye sürecine girdikten sonra artık fiyat diye bir şey söz konusu değil aslında. Neden değil? Tasfiye sürecine giren burada Ziraat Bankası yetkilisi tasfiyeyi yönetiyor. Geliyor, fonun içinde ne varlıklar var bunları satıyor. Sattıktan sonra elde edilen varlık fon pay adedine bölünüyor. Bir birim değer çıkıyor. Evet. Yani fiyat bu, buna bölüp verdim diye bir şey yok. Tersten bakmaları gerekiyor. Varlıklar satılıyor, toplam tutar elde ediliyor, tamamında bu payı adedine bölünüp dağıtılıyor. Dolayısıyla şu fiyattan, benimki şu fiyattan, bu fiyattan diye bir şey
1: yok. Öyle bir ayrım artık zaten yok, yok. Yani. Bu işi toparlamaya çalışılıyor ve görebildiğimiz kadarıyla bunda piyasa dinamikleri içinde olabildiğince kalarak yapmaya çalışıyor yetkililer. Şimdi Abdullah Güler'in verdiği önemli mesajlar da vardı yine. Fon yasa teklifinin de herhalde bir hafta içerisinde falan mı çıkması bekleniyor onun?
2: Önümüzdeki hafta sonuna kadar önce komisyon, sonra genel kurul gündemine gelip çıkması bekleniyor.
1: O da önemli çünkü burada hız da mühim. Bir an evvel bu sürecin geride kalması gerekiyor ve öyle bir beklenti de var. Gelelim Abdullah Güler'e. Hangi mesajları ön plana çıktı sence?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yasa tasarısıyla beraber Sayın Abdullah Güler'in açıklamalarını bir arada değerlendirmek gerekirse. Şimdi demin bahsettiğim olağan tasfiye süreci. Şimdi olağanüstü tasfiye sürecine geliyoruz. Terra, Pusula, Hedef ve Atlas. Atlas'ın belki ayrılması söz konusu ama şu an için orada belirli bir şey yok. Şimdi bunlar için yatırım fonlarında artık herkes dediğim gibi belirlenecek ana parası olarak kısaltıyoruz biz aslında. Net yatırım tutarı böyle çok havada kaldığı için ana para diyoruz ama direkt ana para olarak burada tabii giren para, çıkanlar hesaplanacak. Bu hesaplar her yerde artık internette ulaşabilirler. Yasa tasarısında da açık açık yazıldı. Giren paralar, çıkan paralar netleştirildikten sonra günümüze TÜFE ve yurt içi ÜFE'nin ortalaması alınarak 17 Eylül tarihine getirilecek. Burada belli kriterler var. Hiçbir zaman işte şuraya geçemez, para piyasası fonlarında şunların altında kalamaz gibi. Bunlar belirlenecek. Bu paralar ödenecek. Öncelik burada. Şimdi benim hesabım, benim fonumda satış gerçekleşmişti, bloke olmuştu. Öbürü diyor ki benim emir verdiğim iptal oldu. Şimdi hepsi, her fon kendi içerisinde değerlendiriyor. Yani para piyasası fonlarında iş farklı yürüyecek.
1: Tabii.
2: Hisse serbest fonlarda farklı yürüyecek. Hisse yoğun fonlarda farklı yürüyecek. Şimdi bloke olan kısımda kesin şudur diyemiyoruz. Çünkü yasada da o yok. Yapılan açıklamalarda da o yok. Ama yasadaki maddeler, Abdullah Güler'in açıklamaları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki yaklaşımı, bizim bildiğimiz özellikle varlıkları gerçekten doğru şekilde konumlanmış varlıklarsa, nakde dönüştürülebilir varlıklarsa, bunların birçoğu yeterliyse bloke olan kısmı, yani takası gerçekleşmiş kısımların ödeneceği. Ama bu artık ikinci plana atıldı çünkü herkese ana parasını ödeme. Şu anda ilk önceliğimiz o. Ekonomi yönetiminin ilk önceliği o. Dolayısıyla herkesin bir net yatırım tutarı hesaplanıp onlara paralarını ödemek. Burayı tamamladıktan sonra geri kalan işe geçeceğiz. Dolayısıyla o bloke kısmını, bloke TEFAS'taki o bloke hesabında kalan kısım, fonda tamamını alacaklar olanlar bundan sonra, çünkü o 1 milyonu veya ana parayı aldı diye fonla işi bitmeyecek yatırımcının. Varlıklar satılıp işte bu konuda suçlu olanların varlıkları alınıp nakde çevrildikten sonra oluşan varlıklar o fonun içinde, siz hak ettiyseniz, sadece ben buraya yatırdım, bir sene önce ana param işte 1 milyonun enflasyonuna geldi ama o fonun varlığı 2 milyon ediyor atıyorum. Buradan alacaklı olmaya devam edeceğiz. Bu 1 milyonu bir avans olarak kabul ediyor. 1 milyondan üzerindeki alacaklılar 6 milyon yatırmış, 7 milyon lira yatırmış. Bunlar bu alacaklarını işte bundan sonra, yani o varlıkların nakde dönmesinden sonra alacaklar. Şimdi gelelim sorumluluk tarafı. En önemli noktalardan biri buydu. Gerçekten şu madde çok önemli yasa tasarısında olan. Diyelim ki hukuki olarak suç olarak görünmüyor. Yani bir hani böyle finans piyasalarında çokça konuştuğumuz arka kapı bulma.
1: Tabii.
2: İşte buradan hukuka uygun olsa bile çok etik olmadığını söylediğimiz şeyler var ya. İşte bunlar da artık fonun kendisine zarar verecek bir işlem haline geldiyse hukuken karşılığı olmasa bile bunu suç unsuru olarak kabul edecek. Portföyü yöneten ve ortakları, şirketin sahipleri birinci derecede sorumlu olup mal varlıklarını vesaire bu fonun içinde kendi fonların zararlarında kullanılacak. Yetmezse onlarla birlikte ikinci derecede bunlarla birlikte hareket edenler. Ayrıca bir oluşturulan isteğe bağlı hesaplarda fahiş getiri elde etmiş kişilere Adalet Bakanlığı tebligat yollayarak geçmişte girip çıkmış fahiş getiri elde etmiş kişilere buradan elde ettiğiniz kazancı bu fonun hesabına. Evet.
1: Şimdi burada o fon hesabına bir fahiş kazanç elde ettim düşüncesiyle, vicdanıyla yaklaşıp getirip yatırabilir kazandığını. Evet. Biz Abdullah Güler'in de söylediğinden onu anlıyoruz zaten. Diyelim ki öyle bir vicdani sorumluluk hissetmedi ama burada kusurlu.
2: Kusurlu olan, şimdi hep bunun altını çiziyoruz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun işte 104, 106 ve 107. maddeleri var. Burada manipülasyon, sadece manipülasyonu kendiniz, sadece yapanlar suçlu değil. Bunlarla birlikte hareket edenler de suçlu. Dolayısıyla birlikte hareket etmiş kişiler burada onların yönlendirmesiyle, onlarla birlikte hareket ederek bu işten kazanç elde etmiş kişiler, yani direkt Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit edip suç duyurusu yapması, Adalet Bakanlığı'nın bunları tespit edip bunların üstüne gitmesi, bu konuda TMSF de yetkilendiriliyor.
1: Tabii,
2: bu arada.
1: Varlıklara da el koyma tabii noktasına da gidilebilir yani, diye anlıyoruz.
2: Siz
1: pekala,
2: bu fahiş kazanç elde ettiniz, burada bir bilgi alışverişi de var aranızda. Siz buradan elde ettiğiniz kazancı isteğinizle iade etmezseniz bundan sonraki süreçte savcılık, TMSF, SPK ensenizde
1: evet,
2: olacak gibi bir durum var.
1: Ensenizde olacak, olsunlar. Evet. Değil mi? Peki, Bekir Gürdamar çok teşekkür ediyorum ama seni hemen uğurlamadan önce ben dönüyorum. TEPAV Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın hocamız bizimle birlikte. Burcu hocam hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız?
3: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gayet
1: kime
3: iyiyim.
1: Kısmet, kime niyet, kime kısmet gibi oldu bugün ama sizinle yayın yapmak çok büyük keyif. O yüzden hoş geldiniz. Şimdi bizim konuştuğumuz mevzular biraz daha içsel meseleler. Aslında küresel çapta da çok önemli makroekonomik, jeopolitik, jeoekonomik gelişmeler var. Hepsi birbiriyle bir şekilde iç içe. Bunları merak ediyorum, nasıl yorumluyorsunuz elbette ama hazır böyle bir sıcak gündemden de başlıyorken buraya dair var mıdır özellikle bu çabaların, yani bu süreci yönetmede gösterilen çabaların kamuya, bütçeye zarar vermeden, Merkez Bankası'na zarar vermeden yönetilmesi konusunda bir çaba var çünkü. Burayla ilgili sizin gözlemlediğiniz veya paylaşmak istediğiniz bir husus olabilir mi? Biraz daha makroekonomik bakış açısıyla.
3: Evet, aslında ben genel sürecin özellikle şu aşamada piyasadaki yaşanan süreçlerde riski daha azda indirmek ve kontrol etmek amacıyla önemli olan kurumsal çerçevedeki süreci, tabii ki bir hasar kontrol süreci var sizin biraz önce bahsettiğiniz üzere ödemeler ve özellikle nakit akışının kontrol edilmesi. Ancak piyasanın sağlıklı işleyişi ve özellikle tasarrufların TL tasarruf bazının kontrol edilmesi ve sağlıklı olarak büyümesinin tesisi açısından ben önemli konunun güven ortamının tesis edilmesine pekiştirecek hem düzenlemeler hem de gerekli gözetim ve denetim mekanizmasının pekiştirilmesi olarak görüyorum. Çünkü bu süreç içerisinde özellikle tekrardan gerek Borsa İstanbul bünyesinde gerekse para piyasaları fonları içerisinde o istenen akışın sağlanabilmesi için yatırımcıya mutlaka mutlaka güven ortamını tesis eden gerekli altyapının sunulması gerektiğini değerlendiriyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, bu konu gerçekten önemli ama şimdi biraz daha hem içeride hem dışarıda. Yani enflasyon tabii ki önemli bir mesele. Bizde biraz daha da önemli çünkü küresele baktığımızda en yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerde yer alıyoruz. İki ülkeden bir tanesiyiz. Ama yine de uygulanan para politikası ve Merkez Bankası'nın attığı adımlar, maliye tarafının bazı katkıları da var şüphesiz. Bunlar daha da geliştirilebilir, yorumlarını sürekli alıyoruz. Evet, ama şimdi Merkez Bankamızın önünde bir Eylül ayı verisi var. Bir özellikle petrol tarafında dün yeniden 105'in üzerine test eden, şimdi 104'ler seviyesinde dengelenmeye çalışan bir Brent var ki bu dengelenmek de denmez buna. Yani 100'ün altı lazım bize anladığım kadarıyla biraz daha iyimser olabilmek için ama yine de hani bir sonraki toplantıda Merkez Bankası ne yapabilir, ne kadar alanı var, hangi gerekçelerle atabilir, atacağı o adımı diye bir sormak isterim. Ne dersiniz hocam?
3: Tabii, elbette. Aslında benim de bugünkü köşe yazım tam sizin bu sorduğunuz konu üzerineydi. Eylül verisi, özellikle sürpriz derecede düşük gelen Eylül enflasyonu sonunda Merkez Bankası'nın Ekim ayındaki faiz indirim alanını ve bunun genel olarak makroekonomik dengeleri nasıl etkileyeceğine dair bir kalemle çerçevelendirdim süreci. Şimdi öncelikle Eylül ayındaki veriye baktığımızda mevsimsellikten arındırmış verilerde aslında Temmuz, Ağustos, Eylül olmak üzere enflasyon tarafında bir aşağı doğru bir eğilim var. Her ne kadar eğilim endeksi buna yeteri ölçüde yansımamış olsa da genel olarak biz ekonomistlerin baktığı özellikle mevsimsellikten arındırılmış enflasyon eğiliminin yıllıklandırılmış nasıl bir enflasyona işaret ettiğine bakarız. Bu çerçevede mevsimsellikten arındırılmış son 3 aylık yani 3. çeyrekteki verilere baktığınız zaman yıllık enflasyon %27 civarında bir enflasyona işaret ettiğini görüyorum ki en son açıklanan enflasyon verisi de zaten %29,7'lik bir orandaydı. Yani burada politika faiziyle genel olarak gerçekleşen veri veya enflasyon eğilimi ima ettiği enflasyon dinamiklerine baktığımızda aslında Merkez Bankası'nın bir marjı olduğunu görüyoruz ki iş talep verileri, yatırım verileri de aslında ekonomi ilişkin soğumanın gittikçe arttığını bize gösteriyor. En son konuştuğumuz zaten fon krizinin de nakit akışı üzerindeki etkilerine bakacak olursak da aslında genel olarak ekonomik koşullardaki sıkılaşmanın, finansal koşullardaki sıkılaşmanın nakit ihtiyacında arttığı bir dönemde geliyoruz. Bunlar aslında Merkez Bankası tarafında faiz indirim alanını destekleyen veriler. Ama şimdi dönüyoruz geliyoruz küresel tarafa. Küresel tarafta sizin de biraz önce iletmiş olduğunuz üzere petrol fiyatlarının çok yüksek düzeylerde seyretmesi ki bu sadece İran'daki Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili olan endişelerin yanı sıra bir de biliyorsunuz güney tarafta Yemen, Suudi Arabistan arasında artan çatışmaların Kızıldeniz tarafındaki yine benzer şekilde enerji sarfiyatına tesis edeceğine yönelik endişelerin artması. Hemen kuzeye baktığımızda Rusya ve Ukrayna arasındaki silahlı

0: çatışmaların artması, bunun enerji kaynaklarının yanı sıra tahıl koridoruna vermiş olduğu etkilerden dolayı aslında küresel çerçevede emtia fiyatları, enerji fiyatları kaynaklı yukarı yönlü bir enflasyonist risk çok hızlı bir şekilde geliyor. Ki bunun etkilerini biz Avrupa Merkez Bankası, işte Japonya Merkez Bankası, FED dahil olmak üzere faiz artışlarıyla beraber görmüş olduk. Ki Amerika tarafına bakacak olursak aslında hem Amerika'nın hem de Avrupa'nın faiz artırım döngüsüne girmiş olduğunu görüyoruz. Bu paranın tabii ki maliyetini ve gelişmekte olan ülkelere gidiş hızını olumsuz yönde etkileyen bir durum. Diğer tarafta gelişmiş ülkelerin borç yüküne baktığımız zaman şu aşamada tahvil faizlerine çok yüksek yukarı yönlü baskıları görüyoruz. Fransa tarafında kırmızı sinyaller veriyor ki bunun dışında Amerikan tahvillerine bakacak olursak da 10 yıllık, 30 yıllık Amerikan tahvillerinin aslında 1990'lı yıllardan bu yana en yüksek seviyelere gelmiş olduğunu görüyoruz. Yani hem enflasyon dinamikleri, hem FED, ECB'nin faiz artış döngüsünde olması, hem de gelişmiş ülke tahvil faizlerinin rekor düzeylere çıkmış olması, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere fon akışını maalesef olumsuz yönde etkileyen bir süreç. Bu da neye geliyor? Aslında bizim ihtiyaç duyduğumuz tasarruf açığını finanse etmek için yurt dışından çekmemiz gereken o faiz marjını, reel getiri marjını korumamız gerektiğini bize gösteriyor. Ki aynı şekilde aslında Ağustos'tan bu yana Merkez Bankası'nın rezervlerine bakacak olursak altın etkisi bir nebze etkili olsa da aslında Merkez Bankası rezervlerinde düşüş trendine girmiş olduğunu gösteriyoruz. Tabii ki Merkez Bankası'nın rezervlerinin önemli bir çerçevede altında tutuluyor olması ve altın fiyatlarında Ağustos ayından bu yana işte 4500 dolarlardan 4100 dolarlara doğru gerilemiş olması tabii ki rezervler üzerinde önemli bir etki oldu. Ama totale bakarsak hem Türkiye'nin küresel çerçevedeki yapılan enflasyonist süreçten kendisine düşen payın artıyor olması hem de paranın değerinin gelişmiş ülkelerde artıyor olması Merkez Bankası'nın yapabileceği o faiz indirim alanını oldukça daraltıyor. O yüzden ben hani Ekim ayında bir 100 bas puan civarında bir indirim alana gelebileceğini değerlendiriyorum ama ileriye doğru baktığımızda hem enflasyondaki katılık yani bu beklentiler kanalıyla ve fiyatlandırma davranışlarındaki süreç kanalıyla hem de genel olarak hükümetin 2027 yıl sonu için enflasyon hedefini de yukarı çekmiş olması sebebiyle ben izleyen dönemlerde Merkez Bankası'nın faiz indirim alanının çok çok sınırlı olacağını düşünüyorum. Ki yine belki hatırlamakta fayda var. Biliyorsunuz orta vadeli programda bu sene Merkez Bank hükümetin yıl sonu için öngörmüş olduğu enflasyon tahmini %28 civarında.
1: Evet.
0: Ki bu önümüzdeki yıl sonu için %21 gibi oldukça mütevazi bir oranı işaret ediyor. Bu da genel beklentiler, genellikle gelişmeler kaynaklı. Ekim'de bir faiz indirim gelebileceği ama izleyen süreçlerde bunun oldukça daha kısıtlı olabileceğini değerlendiriyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. TEPAV Merkez Direktörü ve IMF eski ekonomisti Doktor Burcu Aydın. Burcu Hocam tekrar görüşmek üzere diyelim. İyi günler diliyoruz kendisine ve hocamızı uğurluyoruz. Kapanışa doğru da bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte Kuzey Menkul Değerli Araştırma Analisti İbrahim Şişman yine konuğum olacak. Biraz piyasalara da bakacağız bu yoğun gündem içerisinde. Bizden ayrılmayın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
4: BBVA. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
7: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
8: Reklam. Öncelikli yayın.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
10: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
12: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
13: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
14: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tekrar merhaba. Şimdi ilk bölümde rakamlara vakit kalmadı ama bu dakikalarda bir bakmak lazım. Elbette içeride dışarıda neler oluyor hızlıca bir göz atalım. BIST 100 tarafında %0.28'lik bir yükseliş var. Bugün aslında genel hatlarıyla şu ana kadar 101 milyarlık bir işlem hacmi oluştuğunu söyleyeyim. Kapanışa da 45-50 dakika gibi bir zaman kaldı. Dolayısıyla bu boyutuyla düşünüldüğünde dünün sanki üstüne çıkacağız gibi duruyor. 12.331-12.208 değerleri arasında hareketli olan bir piyasa takip ettik. Bankacılık endeksine gidiyor tabii doğal olarak gözler ilk olarak. Yine likitte sorunlarıyla da ilgili olduğu kısmen düşünülen bir bankacılık tarafında satış bugün de var ama %0.47 ile sınırlı, bunu söyleyebiliriz. Detayları elbette seans notları içerisinde çok daha fazla ele alıyor olacağız. Kur tarafına dönüp baktığımızda euro dolar paritesi dün de bu saatlerde takriben 1.12'nin hemen altında ve bu seviyelerdeydi. Nedir o seviye? 1.11.96 seviyesi, %0.13'lük bir gerileme var. Buradan dolar endeksine dönüyorum, bakıyorum hafif yukarı %0.17, 102.31'de. Euro TL tarafında yatay bir seyir var, 55.25'i görüyoruz. Dolar TL'de ise %0.17'lik biraz daha belirgin düne oranla bir yükseliş 49.34.28'e taşıyor bizi. Avrupa piyasalarına dönelim bakalım. Bu tarafta bugün çok daha iyimser bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Londra'da ve Frankfurt DAX'ta %1'i aşan kazanımlar var. Paris CAC 40 endeksiyle İtalya tarafında ise %1 sınırına çok yakın yükselişler olduğunu gözlemliyoruz. Gelsin ABD borsaları. Bu tarafta da yine alıcılı bir seyir olduğunu söyleyebiliriz ama Avrupa'nın bir miktar gölgesinde kalan primlerden bahsediyoruz. Dow Jones ve S&P 500 takriben %0.34-35 civarında yükseliyorlar. Nasdaq kompozit tarafında da %0.43'lük bir artış var. Tahvil tarafına geçiyoruz. Şimdi bu tarafta 10 yıllık, 5 yıllık ve 2 yıllık şu anda ekranlarınızda tamamında satıcılı bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Bu da elbette getirileri yukarı yönlü zorluyor. 5.27-17 10 yıllıktaki getiri, 5.03-73 5 yıllıkta, 2 yıllıkta da 4.80-38'i görüyoruz. Bir de 30 yıllığı rica edeceğim ben. En sonda da olur, önemli değil. Şimdi emtia ve bitcoin tarafına baktığımızda ise dün hatırlayacaksınız Brent petrol 105'in üzerine çıkmıştı. Bugün %0.12'lik bir gerileme var ama 104 dolar mertebesindeyiz sonuç itibariyle. Hali hazırda devam eden belirsizlikler, jeopolitik olarak Hürmüz ve civarda yaşanan gerilimler burada bir miktar daha aşağı yönlü gevşemeyi biraz zora sokuyor ve bir miktar daha sınırlıyor. 104 dolar 9 sentteyiz. ABD tipi ham petrolde ise %0.21'lik bir geri çekilme var. Orada da fiyat 91 dolar 30 sentten geçiyor. Bitcoin'e dönelim bakalım. Dün burada 82 bin dolarları gördük. Şu anda %1.67'lik bir yükseliş var. 83 bin 100 dolar civarından fiyatlanıyor Bitcoin. Gümüş ve altında ise spotta bugün yükselişler var. Yine gümüş biraz daha öne çıkıyor. %2.80'lik prim gümüşü 60 dolar 82 sente taşırken spot altında %1.26'lık bir yükseliş var. Orada da fiyat 4184 dolar 60 sent civarından geçiyor. 30 yıllık ABD tahvili demiştik. O tarafta da yine satışların olduğunu ve bu kez getirinin %5.63 22 seviyesine geldiğini 30 yıllıkta görüyoruz. Hakikaten tarihi yüksek seviyeler görünüyor getirilerde bu ara ama bir yandan da hisse senedi tarafında hem bilançoların belki yarattığı iyimserlik oluyor yer yer hem de büyümeye yönelik, yani ABD ekonomisine dair aslında çok da kötü olmadığını gördüğümüz verileri almaya devam ediyoruz. Şimdi Kuzey Menkul Değerleri gidelim. Araştırma analisti İbrahim Şişman bizimle birlikte bugün. İbrahim hoş geldin yayınımıza öncelikle. İyi çalışmalar diliyorum sana, iyi yayınlar olsun. Şimdi elimizde çok fazla başlık var. Öncelikli olarak belki de bu fon süreciyle ilgili gelişmelere dair siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz kurum olarak? Piyasadaki Sterilizasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık sonuna gelindi mi? Bundan sonra nasıl bir trading ortamı oluşuyor sizce içeride?
2: Tabii yani özellikle fon tasfiye kararının alınmasından sonra önemli bir belirsizlik de vardı ama bunun kademeli olarak netleştiğini görüyoruz. Özellikle tasfiye sürecinin de aslında daha hakkaniyetli bir tabanda oluşması, burada yatırılan ana para tutarlarının ki yüksek kazanç, burada daha bilinçli aslında bu işlemi yapan kişilerden tahsil edilmek suretiyle bir dengelenme sürecine doğru evrileceğiz. Tabii piyasalarda ciddi manada likidite ihtiyacı var. Yani burada yatırım yapmış, para piyasasında risksiz olarak gördüğü alanlarda yatırım yapmış ama nakit ihtiyacı olan işte diğer fonlarda, hisse senedinde, diğer bütün varlıklarında kısmen bir satış silsilesini de gördüğümüz bir süreç. Tabii bu durumu biraz daha aslında sadece fon olarak da değerlendirmemek gerekiyor. Biraz da doğrudan burada hisse senedinde de bilinçli veya bilinçsiz bir yatırımcı kitlesinin de aslında fon dışında da bir zararı var. Yani biraz daha bu tarafta acaba bir çalışma kapsam genişletilebilir mi? Çünkü burada da belki kar anlamında elde edenlerden bir talep bekleniyor ama zarar elde edenlere burada bir ödeme yapılırsa belki ilerisi için piyasada da evet bir manipülasyon yaptığımızda, bir yanlış işlem yaptığımızda bunun bedeli gerçekten ağırmış. Bu bizden tahsil edilebiliyor örneğini de tabii teşkil edebilir. Çok kolay bir süreç değil bu arada yapılabilirliği belki ama orada da işte 100 milyon olmasa da 5 milyon, 10 milyon gibi bir zarar durumlarının belki değerlendirilmesi gündeme gelebilir diye de aslında bir öneri olarak da ilave ediyorum. Tabii bütün bunlar biraz piyasada güvenimizi sarstı ister istemez. Yani yatırımcılar hem likit varlıklardaki paralarına erişmek istiyorlar hem buna göre bir nakit akışlarında normalleşmek istiyorlar ve genel itibariyle paranın daha burada risksiz görülen para piyasasından da çıkmak suretiyle aslında mevduata geçtiğini görüyoruz. Belki burada getiriler çok daha öngörülebilir bir hale geldi. Haliyle şu an

0: farklı bir zemin getirdi. Yani hacimler %40 mertebesinde düştü Eylül'ün ortasından itibaren baktığımızda. Tabii burada bir toparlanma görürüz. Belki yabancı yatırımcıların biraz desteğini görebiliriz ama bugün aldığımız sinyaller de bazı senetlerin özellikle çıkabileceğine yönelik baskılar da getiriyor çeşitli fonlarda. Ama tabii iskonto artıyor. Bu yeni yatırımcı kitlesini getirebilir mi? Bu da çok kısa vadede mümkün gözükmüyor ama süreç tasfiyesiyle alakalı baktığımızda burada tabii ki portföy yönetimi, aracı kurumlar nezdinde ciddi bir belirsizlik de var tabii. Yani burada bir istihdam kaybı
1: Tabii.
0: da mutlaka olacaktır. Burada nasıl bir şekillenme olur? Piyasaya tekrardan nasıl o canlılığı katabiliriz? Biraz da buralarda konuşmak gerekiyor günün sonunda.
1: Elbette özellikle az önce yaptığın potansiyel öneriyle ilgili olarak da tabii herhalde önce bu zarar yani hali hazırda piyasada oluştuğundan bildiğimiz fonlar ekseninde oluştuğunu bildiğimiz zararın ne kadarı ödenebilecek, bu da toplanabilecek bakiyeyle doğru orantılı zannediyorum. Hani eğer orada gerçekten gerçek zarar tespit edilip toparlanabilirse belki dediğin gibi İbrahim o tarafa doğru da bir çalışma geliştirilebilir. Ama burada tabii Abdullah Güler'in de tekrar bugün altını çizdiği yani bu kamu bunun altına girmeyecek. Yani burada zarar bu zarara sebep olanlardan tahsil edilecek mesajını daha çok alıyoruz. Dolayısıyla izleyeceğiz o süreci. Ama piyasada da söylediğin gibi işlem hacimleri bu süreç içerisinde bir hayli düştü. Kredili işlemlerin hacminin ve buradaki kredili müşteri sayısının da düşmüş olmasının herhalde etkisi olduğundan bahsedebiliriz. Dün de biz onu değinmiştik Mehmet Özdemir'le birlikte. İbrahim peki genel olarak küresel konjonktüre baktığımızda nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Çünkü günün sonunda evet burada süreç bir noktada çözüme kavuşacak. Yani ne kadar kısa olursa o kadar iyi ama çok hepsi birden çok kısa zamanda olmayabilir de diye düşünmek lazım. Ama bir yandan yurt dışında çok şey oluyor bitiyor ve biz herhalde bir hani geride kaldıysak yakalamaya, çok yukarıda kaldıysak uyumlanmaya geldiğimiz bir noktayı da konuşuyor olacağız ileride. O ne zaman olur sence?
0: Tabii yani o tarafla makası çok açtık aslında. Yani yıllardır
1: Evet.
0: belki diyebileceğimiz şekilde açtık. Birçok sektörde dinamiklerinde aslında bunu açtık. Zaman zaman işte savunma sanayisi gücünü korumaya çalışıyor. İşte enerji altyapı şirketleri nispeten küreselle pozitif çalışanlar burada kendini korumaya çalışsa da işte bankacılık, holding, sanayi, diğer perakende de zaman zaman aslında burada belki öne çıktığını söyleyebiliriz ama genel itibariyle bir iskonto dönemi var. Tabii küreseldeki hikayeyle bizim hikayemiz çok farklı ve orada da bir sıkı dönem var. Ve haliyle burada işte savaş etkisini sürekli dillendiriyoruz ama bunun gerçekten bir çözüme kavuşacak mı? Petrol fiyatları, enerji maliyetleri normalleşecek mi? Asıl soru işaretleri tabii ki orada ve buradan gelen bir baskı da var. Yani enerji maliyetlerindeki artış elbette bir tehdit unsuru. İşte Avrupa bölgesindeki belirsizlik bu da biraz bizi aslında zor duruma koyuyor. Güçlü dolar görüyoruz. Her ne kadar işte Kasım'a kadar işte İran'la olan çatışmayı görmeyeceğimizi Trump tarafından ifade edilse de bu sefer de İran buradaki boşluğu değerlendirmek istiyor. Yani aslında burada İran'ın gördüğü zararın bir benzerini Amerika'da farklı bir cephede görmeye çalışıyor.
1: Doğru.
0: Çin'in çok ezici bir rekabeti var. Yani Türkiye evet belirli noktalarda ucuz. Jeopolitik olarak elde ettiğimiz belki çok önemli kazanımlar da oldu ama bunlar biraz daha sınırlı olduğu için haliyle yatırımlar da aslında biraz da sınırlı kalmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Küreseldeki para piyasalarındaki sıkılık da biraz bu dengelenme süresini de uzatabilir.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Kuzey Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman. Hepinize selamlar, sevgiler. Kuzey Menkul Değerler'de diyelim ve kapanışa doğruyu noktalayalım. Bir aranın ardından seans notlarında tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden

0: yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
1: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
2: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45 oldu. Seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz bir kez daha. Şimdi artık borsayı içeride kapatmamıza çok az bir zaman kaldı. Ne oluyor, ne bitiyor diye bakacağız. Öyle çok ağım şağım bir hareketlilikten bahsetmiyoruz bugün. Ama bakalım nerelerdeyiz. Özellikle hani bankacılık endeksi vesaire bir miktar daha bugün yine satış baskısı altında. Fakat daha sınırlı, %0.40 ile sınırlı. Rakamlar gelirse hemen üzerinden okumaya başlayacağız. Şimdi BIST 100 tarafı dedik. Özellikle %0.31'lik bir yükseliş var şu dakikalarda. 12.253 puan seviyesindeyiz. Bugün gün içinde en yüksek 12.331 gördük. İşlem hacmi dünün bir miktar üstüne çıktı. Aslında çok yaklaştı ve biraz aştı. 106 milyara geldi. İşte yaklaşık 15 dakika, 25 dakika hadi eşleşmelerle birlikte kapanışa var desek dünün üzerinde bir hacimle zaten günü noktalayacağız. Bugün ulaştırma tarafında bir miktar daha pozitif bir seyir var. Birazdan detaylara Mehmet Özdemir'le daha yakından bakarız. Ama bununla birlikte BIST 100 tarafı bugün yine hani yurt dışından da çok fazla ayrışmayarak pozitif tarafta tutunuyor. Bu arada tabii içeride özellikle fon süreciyle ilgili yasa taslağı konusu önemli başlıktı. Bununla birlikte Abdullah Güler hem yasa tasarısı detaylarını anlattı hem de soru cevap kısmında önemli mesajlar verdi. Piyasa bunu sindirmeye ve ilgili yatırımcılar konuya müdahil olan yatırımcılar süreci, tasfiye sürecini anlamaya gayret ediyor ve tabii ki süreci yakından takip ediyor. Ama bunun haricinde yurt dışında olan bitenleri de biz yakından izleyip sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi Euro Dolar paritesi 1.12'de tam net %0.10'luk bir geri çekilme var. Bu esnada dolar endeksi %0.12 artıda ve 102.27'de. Euro TL'de %0.01'lik bir yükseliş var. 55.26.27'deyiz. Dolar TL %0.16 artıda, orada da 49.34.24 seviyesini görüyoruz. Bu 1.12 seviyesi Euro Dolar paritesi açısından sınanıyor. Dün ve bugün benzer bir hareket gözlemliyoruz. Avrupa borsalarında ise bugün biraz daha iyimser bir seyir var diyorduk. Özellikle yaklaşık 45 dakika önceki buluşmamızdan bu yana, 17'den bu yana çok büyük bir değişiklik yok. Yine Londra FTSE 100 ve Frankfurt DAX endeksleri %1'in biraz üstünde primliler. Paris ve İtalya FTSE MIB endeksi tarafında da %1'e yakın kazanımlar var. Paris %0.92 artıda, İtalya'da FTSE MIB %0.95'lik bir prime sahne oluyor. Ve geliyoruz ABD borsalarına. ABD tarafından Dow Jones ve S&P 500 ortalama %0.35 yükselirken Nasdaq kompozitte %0.40'lık bir artış olduğunu söyleyelim. 17'den bu yana burada çok hafif bir aşağı yönlü kımıldanma var gibi sanki. Ancak bu özellikle Nasdaq tarafında biraz daha belirgin. Gelelim ABD tahvillerine. Şimdi bütün vadelerde 30 yıllık, 10 yıllık, 5 yıllık ve 2 yıllıkta hatta satışlar var diyorduk. 30 yıllık tahvildeki satışlarla birlikte getiri 5.62.99'da, neredeyse 5.63'te. 10 yıllık tahvilde getiri 5.26.95'te ve 5 yıllıkta da 5.03.73 seviyesinde bulunuyor. Son ekranımızda emtia ve Bitcoin ekranı burada.

0: Özellikle petrolde yine son 45 dakika içinde hafif de olsa yukarı yönlü bir seyir var. 104 sınırındaydık, 104.5'a geldik Brent'te. ABD tipi ham petrolde de 91.5 seviyesine doğru geldiğimizi söyleyelim. Yatay bir tablo var şu anda WTI ekseninde. Bitcoin %1.37 yukarıda, 82.869 puan seviyesi, dolar seviyesinde özür dilerim. Bu arada tabii 83.000'in üzerindeydik saat 17 civarında, biraz satış geldi buraya. Ama gümüş spot olduğu yerde duruyor, 60 doların üzerine çıkmıştı %2.69'luk yükselişle. Hala 60 dolar 76 sentten işlem görüyor. Yine bu son 45-50 dakikalık süreç içerisinde gözlemlediğimiz. Spot altında da %1.19'luk bir yükseliş var. Orada da 4.181 doların bir miktar üstünden işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Rakamlar böyle. Birazdan detaylandırıyor olacağız zaten Mehmet Özdemir'le, ama şimdi hem içeriden hem dışarıdan derlediğimiz şirket haberleriyle devam edelim. Emlak Konut'la başlıyoruz bugün. Emlak Konut GYO Umman ile gayrimenkul geliştirme alanında bir iyi niyet anlaşması imzaladım. Öte yandan EBRD Sabancı Holding iştiraki Enerjisa üretime 150 milyon dolara kadar kredi sağlayacak haberi var ve öne çıkıyor. Dışarıya dönüp baktığımızda bugün 3 haber var sizinle paylaşacağımız. Bunlardan ilki Çinli AI girişimi Manus'un ana şirketi Butterfly Effect 500 milyon doların üzerinde yatırım topladı. OpenAI'ya geliyoruz. OpenAI'ın yıllıklandırılmış gelirinin yıl sonunda 70 milyar doları aşması bekleniyor diyebiliriz. Ve son olarak SoftBank, yapay zeka yatırımları için Körfez ülkelerinden 100 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı hedefliyor. Haberimiz de var, onu da paylaşmış olalım. Seans notlarında kısacık bir araya gidiyoruz şimdi. Dönüşte araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'in katılımıyla seans notları devam edecek.
1: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.

0: Seans Notları araştırma masasıyla devam ediyor. Mehmet Özdemir de geldi, yerini aldı. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Yine ne haftaydı? Bugün kapatıyoruz artık yavaş yavaş bu program içerisinde. Borsayı kapatıyor olacağız. Tabii ki devamı takibimizde olacak yurt dışı piyasalar kapsamında. Ama şimdi bugünün özelinde özellikle fonlarla ilgili sürece dair yasa tasarısı detayları açıklandı. Abdullah Güler açıklamaları yaptı, detayları verdi. Ardından da kendi tabii ki soru cevap kısmında bazı hususların altını çizdi diyelim. İstersen oradan bir girelim. Bunun piyasalar üzerinde var mı şu ana kadar bir

0: etkisi bugüne özel olarak soralım.
1: Piyasalar üzerinde ciddi bir etkisi olmadığını söyleyebiliriz öncelikle. Oradan gireyim. Daha sonrasında zaten sabahtan bu yana özellikle finans masası şefimiz Bekir Gürdamar başta olmak üzere.
0: Gitti çok mi Bekir yoğun, nihayet eve?
1: Evet gitti. Yani çok yoğun yani gayet yatırımcıyı hatta bizleri de aydınlatan açıklamaları zaten hali hazırda paylaştı. Ama şöyle bir baktığımız zaman işte bir tarafta bu yeni yasa tasarısının ciddi bir sorumluluk boyutu var. Burada özellikle fon yöneticilerine, bu portföy yönetim şirketi sahiplerine kadar ciddi anlamda uzanan bir şey. Onların mal varlıklarına kadar, tabii, ikinci kişilerine kadar uzanan bir silsile. Dolayısıyla şimdi zaten biz burada para piyasası fonları tarafında ki biz dün seninle burada 17 fonun tasfiye olduğunu ve yatırımcılara bakiyelerini aktardığından bahsetmiştik. Bu para piyasası fonları çerçevesinden ziyade biraz daha önümüzdeki süreçte hisse senedi fonları ve serbest fonlar üzerinden biraz daha önümüzdeki süreçte konuşulmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi bu tarafta hali hazırda yani burada bir zarara uğratma durumu varsa bunun da özellikle hani piyasa kuralları içerisinde biraz daha hani legal diye tabir edebileceğimiz bir davranış biçiminde yapılıyorsa dahi ama fon özellikle fonu ciddi zarara uğratacak aksiyonlar alındıysa bu tarafta, o zaman burada anlıyoruz ki artık bu kişiler de bundan ciddi anlamda sorumlu tutulacak. Benim biraz daha burada ön plana çıkardığım ya da işte benim dikkatimi çeken kısım bu değil. Onun dışında baktığımız zaman ise zaten işte fonun tasfiye sürecine ilişkin, tasfiye süreçlerine ilişkin bir takım burada hususlar var. Burada artık hani zaten ödeme planları vesaire 1 milyonun altındaki tutarların ödeneceği 1 milyon tutarın üzerindekilerin ara ödemelerle gerçekleştireceğini zaten biliyorduk. Ama burada anlıyoruz ki bu tarafta eğer içerisindeki fonun içerisindeki mal varlığı yani likidite buradaki yatırımcının tutarını karşılayamıyorsa bu tarafta artık biraz daha bu sorumluların mal varlıklarının satışına kadar gidebilecek ve tasfiyeyi TMSF'ye kadar uzatabilecek bir süreç söz konusu. Dolayısıyla önümüzdeki hafta meclisten hani biraz daha konuştuğumuz bir piyasadaki hani kişiler burada meclise geleceği ve önümüzdeki hafta geçebileceğine ilişkin bu yasa tasarısının buna ilişkin beklentiler var. Bunların yansımalarını takip edeceğiz ama şunu söyleyelim ki burada sorumlular yani bu tarafta işte arka kapı işlemleri de diyebileceğimiz fondan fona aktarımları burada seninle bazı seanslarda özellikle bazı seansın sonlarında da şahitlik ettiğimiz bazı durumlar gibi durumlar diyelim. Önümüzdeki süreçte bunlar burada da ciddi anlamda sorumluluk boyutunun genişlediğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi burada özellikle TMSF boyutu zaten hali hazırda bundan önceki süreçlerde de bazı durumlarda biz TMSF'nin buradaki varlıkları satabilme etkisini zaten görmüştük. Ama şunu anlıyoruz ki özellikle gayrimenkul gibi biraz daha likidite etmesi zor varlıkların da satışı yapılacak. Ve bunun da havuzun içine konup yatırımcıya tahsilatı gerçekleştirecek. Evet. Minimum zararla bu sürecin kapanması bekleniyor. Bakalım o tarafı da yakından takip edeceğiz.
0: Tabii. Önce vicdanlara sesleniliyor ama oradan bir yanıt alınamazsa o zaman tabii ki yetki çerçevesinde Abdullah Güler biz gerekli adımları atacağız diyor o paraları toparlamak için. Şimdi bu konu böyle. Daha tabii süreç devam edecek. Uzunca bir süre konuşabiliriz belki gelişmeler oldukça. Borsa İstanbul özeline döndüğümüz zaman biz yabancı işlemlerini tabii ki önemsiyoruz. Burada bir güven problemi oluştu şüphesiz. Onu tekrar tesis etmek için bir gayret ve zamana da ihtiyaç var. Ama şöyle bir dönüp baktığımızda Eylül'de ne oldu, yabancılar ne yaptı diye Eylül ayı rakamları hakkında neler çıkıyor öne?
1: Evet, Borsa İstanbul Eylül ayına ilişkin verileri de açıkladı. Şöyle bir baktığımız zaman özellikle zaten bununla ilgili bir grafiğimiz de var. Toplam tutarın Eylül ayında alım tarafında olduğunu görüyoruz. 356.2 milyon dolar civarında bir alım var. Özellikle alımın boyutu tartışılır. Bunun satışa dönmemesi Eylül ayı özelinde bu da bir miktar daha tartışılır. Ama hisse özelinde konuşacak olursak özellikle son dönemde biraz daha Aselsan tarafında yabancı yatırımcıların satış tarafında olduğunu aylık verilerden yakinen takip ediyorduk. Bu tarafta Özellikle alım tarafında Didem, Ereğli tarafı mesela. İşte demir cevheri fiyatlarına biraz daha bakıyoruz. Önümüzdeki sürece ilişkin, şimdi 3. çeyrek bilanço dönemi de geliyor. Biz o tarafı da yakından takip edeceğiz. Ama 190 milyon dolara yakın Ereğli tarafında bir alış var nette baktığımız zaman. Türk Hava Yolları, yani işte Brent petrol diyoruz. Biraz daha işte burada pozisyonlanmadan vesaire bahsediyoruz ama anlaşılan o ki yabancılar Eylül ayında Türk Hava Yolları tarafındaki en azından konsolidasyon sürecinde bir alım olarak değerlendirmişler. Koç Holding var, Turkcell var. Bunu konuşabiliriz. Diğer taraftan Aselsan'ı konuştuk satış tarafında. Astor tarafında da 108 milyon dolarlık bir çıkış var. Katılım evim. Bu arada dünkü hareketiyle birlikte katılım evimde taban serilerinin bir miktar daha sonlandığını, serilerin sonlandığını söylüyorum. Bugün yine katılım evime ve biz 100 içerisinde zaten görmüyoruz ama fiyatlama ciddi anlamda yukarı doğru. Orada bir sekmeyi takip ediyoruz. Katılım evimde bir çıkış var. Sasa derken, Akbank derken liste bu şekilde oluşuyor. Şöyle bir yılbaşından bu yana rakamlara baktığımız zaman orada yabancılar Didem Ocak, Eylül'de alım tarafında kalmaya devam etmişler. 3.2 milyar dolar toplam yabancının Borsa İstanbul'da almış olduğu nette tutar. Şöyle bir en çok 2026 yılının genel rakamlarına bakacak olursak hisse bazlı. Orada da en çok alım Tüpraş'ta, zaten petrol fiyatları ve bu primlenmeden de anlayacağımız üzere yabancılar da buradaki özellikle dinamizmi değerlendirmiş gibi gözüküyor. Koç Holding var, Ereğli var. Yıllık bazda, yani year to date, Ocak'tan bu yana baktığımız zaman Astor'u da içerisine koyabiliriz ve Türk Hava Yolları. Satış tarafına baktığımız zaman ise orada yabancının yılbaşından bu yana en çok sattığı hisseler Borsa İstanbul verileri göre Sasa, Özata Denizcilik, Yapı Kredi Bankası, Destek Faktöring ve Ford Otosan'dan oluşuyor. Dolayısıyla bu hisseleri de biraz daha çıkış tarafından kullanmışlar gibi. Eylül ayı verileri bu şekilde. Bakalım Ekim ayında özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararıydı, biraz daha rezerv hareketleriydi vesaire derken yabancının da hali hazırda 12 bin sınırına kadar dayanmış ve buralarda tutunmaya çalışan Borsa İstanbul tarafında tasarrufları ne yönde olacak, onu da bakacağız.
0: Pekala. Şimdi haftalık olarak biz içeride nasıl bir haftayı kapatıyoruz? Yine bir borsa değerlendirmesi alalım
1: haftalık
0: senden.
1: Haftalık rakamları da çıkardım ben. Şimdi tamam. Bu tarafta şimdi Borsa İstanbul tarafında 4 haftadır bir satış baskısı olduğunu yakından takip ediyorduk zaten. İşte bugün bu haftalık performansa baktığımız zaman da o satış baskısının biraz daha durulduğu diyelim. Çünkü Borsa İstanbul'da işte yatay bir şekildeyiz. Yani sıfıra çok yakın. Bu yüzde ne kazanç var ne kayıp var bu hafta içerisinde baktığımız zaman. Bankalarda son iki gündür biraz daha satış baskısını konuşuyorduk. Bugün bankalarda biraz daha satışlar yoğunlaşmıştı ama kapanışa doğru biraz daha toparladığını gördük o tarafın. Haftalık bazda 1.3, %1,3 civarında bir getirisi var bankaların diyelim. Sanayi endeksine baktığımız zaman Borsa İstanbul'a çok benzer. Orada da birkaç haftadır takip ettiğimiz kayıp serisi bu hafta biraz daha durulmuş gibi gözüküyor endeks bazında. Hizmetlere baktığımızda ise o tarafta biraz daha işte %1,3'ler civarında yine bir kayıp olduğunu görüyoruz. Ama işte özellikle artık önümüzdeki hafta, hatta ondan sonraki hafta biz artık bilanço iklimine biraz daha giriyoruz Didem. Bakalım burada işte fon gelişmeleri nedenli burada devam edecek. Taban hisselerin yavaş yavaş artık çözülmeye başladığını net bir şekilde görüyoruz. Biraz önce katılım evim örneğini verdim ama artık iyiden iyiye o taban hareket serilerinin hisse yoğunlaşması açısından söylüyorum bunu. Biraz daha böyle hafiflediğini görüyoruz. Zaten yoksa normalde Borsa İstanbul'un dinamiğinde taban olan hisseler sayısı zaten var. Hani normal piyasa hareketi olarak da bunu yapabiliriz. Oradan henüz daha tam o noktada değiliz ama biraz daha normalleşme emarelerini hisse bazlı baktığımızda da görebiliyoruz. Bugüne baktığımızda şimdi bugün belki biraz daha üzerinde durulması gereken bir fiyatlama var. Ki işte belki biraz daha vaktimiz kalırsa yurt dışı tarafta petrole değiniriz ama Tüpraş tarafında bugün %2'ye yakın satış baskısı var. Yani mesela Sabancı Holding'e baktığımız zaman HSBC'nin bir hesaplaması var bu tarafta. Bu haber akışı biraz daha önemli Sabancı Holding tarafında. Onlar MSCI'nin Kasım revizyonu açısından biraz da girilen çıkarılan hisseler üzerine bir hesaplama gerçekleştirmişler Didem. Burada Sabancı Holding'in bir miktar daha MSCI Türkiye Standart Endeksinden çıkarılma beklentisi var. Dolayısıyla bu da Sabancı Holding'de %6 civarında bugün devre kesti. Oradan itibaren bir toparlama gerçekleştiremediğini söyleyebiliriz. %6 civarında bir satış baskısı zaten iki taraftan

0: Tüpraş ve Sabancı'dan 40 puana yakın bir baskı geliyor. Koç Holding'de, Turkcell'de, özellikle bankalarda, yani bugün satılan, özellikle bugün baskı tarafına baktığımız zaman 10 hisse senedinde en çok baskı gören 3-4 tane banka var. Katkı tarafına baktığımız zaman ise orada Astor tarafını yine biraz daha toparlanır bir vaziyette görüyoruz. Aselsan 350-345 liralar, buralarda biraz daha tutunmaya çalışıyor. Bir de nerelerde teknik açıdan baktığımız zaman bakarsak 200 günlük hareketli ortalamasında. Oralarda çok fazla aşağısına gelmemişti zaten. Buralardaki hareketi takip ediyoruz. Türk Hava Yolları. Bugün petrolde yine, bu arada petrolde özellikle saat 2.30-3'ten sonra bir yukarı doğru 102 falan gördük bugün içerisinde. Oradaki haber akışları biraz daha farklı. Türk Hava Yolları'nda bir yukarı doğru hareket görüyoruz. Ereğli derken, Coca-Cola derken daha sanayi ağırlıklı ve hatta belki ulaştırma ağırlıklı da biraz daha bir görünüm var. Bakalım haftalık tarafta 12 bin puan üzerinde nerelerde kapanacağız, onu da yakından takip etmek lazım.
1: Peki, yani görünen o ki en azından elimizdeki mevcut verilerle işte 12.250'ler civarında bir kapanış bizi bekliyor. İşlem hacmi 113 milyar lirada şu an. Son birkaç dakika eşleşmelerinde tamamlanarak borsanın kapanması için. Şimdi biraz yurt dışına bakalım. Burada bugün yine ABD tahvilleri tarafında yön yukarı. Satışlar var tahvil tarafında ve getiriler yükseliyor. Hisse senedi tarafında da bir miktar daha yine pozitif bir yukarı yönlü hareket var bu defa, tabii bu pozitif. Fakat buradaki fiyatlama bilanço beklentileriyle mi biraz daha şekilleniyor? Dün örneğin Aysun Karaytuğ konuğumdu kapanışa doğru da. Özellikle teknoloji ve çip hisseleriyle ilgili değerlendirmesinde burada biraz artık yavaş yavaş hani temponun düşebileceğine ilişkin emareler görüyoruz der. Çünkü yatırımlar, çünkü büyüme beklentileri, o projeksiyonların sürekli bir önceki projeksiyonları aşma gereğine ilişkin duyulan açlık biraz problem yaratacak gibi duruyor mu gerçekten?
0: Tam olarak iki farklı görüş, iki zıt görüş bu bahsettiğimiz konuyla ilgili. Zaten küresel hisse senedi piyasalarını da ciddi anlamda yönlendiren, bizim de en çok baktığımız kısım. Şimdi %25 Bloomberg Intelligence'ın yapmış olduğu bir hesaplama bu. Üçüncü çeyrekte hisse başı karlarında bir büyüme. Üst üste 3 çeyrektir %20'nin üzerine çıkıyoruz. Bundan biraz daha bahsetmeye çalışmıştık. İşte Goldman Sachs %27 bekliyor, %30 gider, büyür diyen var karlar. Sermaye harcamalarına baktığımız zaman yıllık %100'ün üzerinde büyüme beklentileri. Dolayısıyla beklentileri karşılayamama durumunda ya da mesela işte Samsung'da gördüğümüz ciddi 5-6 kat kar büyümelerine dair yatırımcıların beklentilerini ciddi anlamda karşılayamadığında analistlerin, o zaman biraz daha hassas bir terazide olduğunu söyleyebiliriz hisse senetlerinin. O açıdan 3. çeyrek biraz daha kritik olacak. Ama zaten teknolojiyi dışarıda bıraktığımızda, niye böyle söyledim? Haftaya çünkü bankaları bekliyoruz. Benim kafamda bankalar, trading gelirleri, işte net faiz gelirleri ne olacak? Orası tabii bizden biraz daha ayrı. Amerikan bankaları faizler yukarıdayken daha iyi bir faiz geliri elde ediyorlar bizdekilere nazaran.
1: Dolayısıyla ama çok bunlar da iyi bir performans da sergilemiyorlar bir
0: tam
1: süredir.
0: Tam olarak bunu söyleyeceğim. Hissedir üzerinde bunun etkisini göremiyoruz. Dolayısıyla bu bilanço dönemi biraz daha bunun tartıldığı bir kısım olacak. Bugünkü fiyatlamaya geldiğimizde işte o hassas teraziden bahsettim. Önce dün Financial Times'ın yapmış olduğu bir haber. OpenAI'ın gelirleri beklenenden 20 milyar dolar. 70 değil 50 milyar olacak dediler. Sonra Bloomberg'de onu 70 olacak. Evet, biz şirket yetkilileriyle
1: konuştuk. Yani beni yalancı çıkarıyorsun zannettim. Bir an demin haberini verdik.
0: Tam olarak bu karmaşa şu anda piyasada da var. Dolayısıyla
1: niye şimdi o karmaşayı sürdürüyorsun sen?
0: Şöyle yaptım. Şuraya getireceğim. Dün endeksler düşmüştü. Bugün bu beklentiyle, evet biz bu beklentiyi yakalayacağız beklentisiyle yine yukarı doğru gitmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla buraları takip etmek lazım. Tahvillerdeki harekette en son kapatırken şunu söyleyeyim. ABD 10 yıllıkları haftaya 5.25 ile başlamıştı. Bu sabah Asya piyasasında işlem görürken 5.22'lere kadar düşmüştü. Yani biz Son 5 haftadır Didem, rakamları burada çıkardım. 4.71'lerden 5.36'lara kadar çok ciddi bir baskı gördük ABD 10 yıllıklarında. Bunun dengelenip dengelenmeyeceğini akşam Wall Street kapanana kadar takip edeceğiz. Ama şunu söylemek lazım. Hali hazırda şu anki 5.20-5.30 seviyeleri bile hisse senedi piyasalarında teknolojiyi dışarıda bırakacak olursak. Evet, orada bir baskı var ama çok ciddi bir baskı oluşturmuyor. Bugün özellikle şunu da söyleyeyim son olarak. Avrupa'da da bir toparlanma var. Dün 200 günlük ortalamadan sektiğini söylemiştik. Bugün o toparlanma devam ediyor. Fransa, Almanya %1'lerin üzerinde.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Özdemir katkın için. Sana iyi hafta sonları diliyorum. Güzel dinlen. Gel tekrar biz gidelim. Borsayı kapatalım o arada. Buyurun.

0: BIST 100 endeksi günü %0.43'lük yükselişle 12.265 puan seviyesinden noktalıyor. Son virajda 12.250'lerden bir miktar daha yukarı yönlü hareket etti BIST 100. İşlem hacmi de 114 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksinin %0.26'lık küçük sayıyla bilinecek bir değişimle negatif ayrıştığını gördük. Haftayı noktaladık. Gidelim Philip Capital Portföy Yönetimi Müdürü'ne. Metin Taşçıoğlu bizi bekliyor. Metin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk İlhan. Ay,
0: geçmiş olsun. Bitti bu hafta. Şimdi önümüzdeki hafta yepyeni gelişmelere gebe şüphesiz ama... Bir değerlendirme, aslında bugün çok da önemli bir tabii akış vardı, haber akışı vardı. Genel bir değerlendirme hem içeriden hem dışarıdan önümüzdeki haftaya dair beklentilerinden notlarda paylaşırsan sevinirim.
1: Şöyle özetleyelim, bugünkü fon tasfiyelerine yönelik kanuni altyapının detayları da belli oldu. Bu taslak meclise sevk edilecek ve kanunlaşacak, sonrasında da bu fon dolandırıcılığı kapsamındaki tasfiye edilecek fonların yol haritası biraz daha netleşmiş olacak. Herkes hesabını kitabını yapabilir hale gelecek. Piyasanın da önünü görebilmesi açısından oldukça pozitif demek lazım. Bu tür yol haritaları belli oldukça, detaylar belli oldukça da fiyatlamalar daha sağlıklı oluyor. Olmaya başlayacak veya bundan sonrasında da daha sağlıklı fiyatlar göreceğiz. Ekim başı itibariyle de zaten endekslerden epeyce bir değişiklik olduğuna şahit olduk. Çıkanlar, girenler daha sağlıklı yapıya kavuştuğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla indikatif özelliğini de tekrardan geri kazanmaya başlayan bir endeks yapımıza sahip olduk. 12.266'dan kapanış yaptı. Burada kısa vadede 12.000'in altına geldikçe bir destek teknik tarafta bulduğuna şahit oluyoruz. Yani bunun ihtimal dahilinde olduğunu, bunun orta vadeye dönüşme ihtimalinden de bahsedebiliriz ama sanıyorum 12.500'i aşabildik dediğimiz zaman biraz daha net bir şekilde kısa vadede 12.000 seviyelerine dip yaptı diyebileceğiz. Böyle bir imkana kavuşacağız. Dediğim gibi hani piyasa böyle bir bu tasfiye edilen fonlar açısından alacakaranlık kuşağı tabir edebileceğimiz seviyeden çıkıyor. Artık önümüze biraz daha net bakma imkanımız olacak. Bilanço dönemi önümüzdeki hafta başlayacak ve 19'unda başlayacak sanırım. Önümüzdeki bir iki hafta sonra başlayacak. Dolayısıyla biraz daha iyi bilanço beklentisi olan tarafa doğru bir talep oluşma ihtimali var. Aşırı satım bölgesinde olan hisse senetlerinden de tepki geldiğine şahit olacağız. Dolayısıyla biraz daha sağlıklı çalışan bir piyasayla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Global tarafta da her ne kadar faizlerdeki yükseliş trendi devam ediyor olsa da bizdeki görüntü bunun tersi. Biz biraz daha pozitif ayrışıyoruz. Faizlerdeki düşüş momentumu güzel. Bunun belki önümüzdeki hafta bankacılık sektörüne, leasing faktöring sektörüne yansımasını da görme ihtimalimizden de bahsetmek gerekiyor. Global piyasalardaki görüntü hani borsalardaki fiyatlamayı çok büyük oranda bozmadı. Ancak onlardaki görüntü halen daha faizlerle ilgili yapılması gereken epeyce bir iş var. Onun için de işte önce enerji fiyatlarının düştüğünü görmemiz lazım. Sonrasında da bir miktar o bono piyasasındaki faizlerin düştüğünü görmemiz lazım. O taraftan çok böyle makro açıdan büyük bir destek görebileceğimiz bir resim yok. Ama kendi iç hikayemiz dediğim gibi biraz daha normalleşme, piyasanın kendine güveni geri gelmesi, biraz daha moral bulması. Bu arada tabii şirketlerin yapmış oldukları geri alımlar var. Patronların yapmış oldukları geri alımlar var. Alımlar var daha doğrusu. Bunların da piyasada dengeleyici unsur olarak pozitif etki yapmaya devam edeceğini düşünmek lazım.
0: Metin Taşçıoğlu, çok teşekkür ediyorum tüm bu değerlendirmeler için. Philip Capital Portföy'de herkese sevgiler, selamları, hafta sonları diyelim. Seans notlarını burada noktalıyoruz. Bir aranın ardından günden kalanlarla devam edeceğiz.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
3: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi İş

0: Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep bilir.
3: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
6: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve günden kalanlar, hem günden hem aslında biraz da haftadan kalanlara da bakıyor olacağız. Hep birlikte hoş geldiniz tekrar ekranlarınızın başına. Ben Didem Arslanoğlu. Önce bir rakam turu yapalım hızlıca. İçeride borsa haftayı pozitif eksende kapattı en azından. Bugüne yönelik olarak değerlendirirsek 12.265 puan seviyesinden, hatta 12.266'dan noktaladık. %0.43'lük bir yükseliş gördük. İşlem hacmi de 114 milyar liraya çıktı. Dünün %8 üzerinde bir işlem hacmi. Dolar TL tarafında %0.16'lık yükseliş olduğu gibi devam ediyor. Aslında orada 49.34.18 seviyesindeyiz. Ancak Euro dolar paritesi tekrar 1.12'nin altında. Ancak diyorum çünkü saat 17'den bu zamana kadar yaklaşık 1,5 saat içerisinde o 1.12 sınırını böyle zorlar gibi oldu. Fakat yine altında %0.12'lik geri çekilmeyle 1.11.97'de dolar endeksinde de %0.14'lük yükseliş var. Orada da 102.28 seviyesindeyiz. Euro TL 55.24.91'de yatay bir görünüm var diyebiliriz o tarafta. Geliyoruz Avrupa piyasalarına ki birazdan Ceren daha detaylı olarak anlatacak. Ama şu anda İtalya'da FTSE MIB endeksi hariç FTSE 100, CAC 40 ve DAX endekslerinin üçü de %1'in üzerinde primli. En çok artan da şu an %1.26 ile DAX. FTSE MIB tarafında da %0.94'lük yükseliş var. ABD borsaları noktasına dönecek olursak eğer, burada da özellikle Dow Jones ile S&P 500 yükselişlerini bir miktar daha hızlandırdılar. Nasdaq tarafı da %0.50'ye ulaştı. Dow Jones %0.55 primli. S&P 500'de de %0.49'luk bir yükseliş var. ABD tahvilleri 30 yıllıkta, buradaki satışlar bir miktar sanki zayıfladı ve getiri de 5.61-73'e doğru geriledi. 10 yıllık tahvilde 5.25-90'a, 5 yıllık tahvilde de 5.03-19'a bakıyoruz. Bu dakikalarda evet yeşildeler, evet getiriler yukarıda ama saat 17'deki seviyelerinden daha düşük seviyelerde. Ve son ekranımız MTI ile Bitcoin ekranı. Brent petrolde yeniden 105'e doğru bir hareketlilik gözlemleniyor. %0.63'lük bir yükseliş var. 104 dolar 94 sentteyiz ki bugün 103'ün altını da takip etmiştik. Dolayısıyla bu yükseliş yine oradaki belirsizliklerle paralel gidiyor. ABD tipi ham petrolde de %0.39 oldu yükseliş. Orada da 92 dolara doğru hafif hafif bir eğilim var. 91 dolar 83 sentten geçiyor işlemler diyelim. Bitcoin tarafındaki pozitif seyir devam etmekle birlikte saat 17'ye kıyasla biraz daha düşük. 1000 puanlık yaklaşık bir yükseliş var. 82.823 dolardan geçiyor işlemler %1.31 primle. Gümüş spot %3'e yaklaştı burada prim. 60 doların üstündeydik zaten. Şimdi 61 doları zorlar mı diye bakıyoruz. 60 dolar 93 sent civarından fiyatlanıyor spot gümüş ve spot altın tarafında da %1.40'a yaklaştı primler. Orada da 4200 acaba yeniden test edilir mi bugün diye bakıyorum. 4190 dolardan geçiyor şimdilik işlemler diyelim. Ve hemen gidelim Meksa'ya. Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan telefon hattımızda. Mehmet hoş geldin yayınımıza öncelikle. Ve geçmiş olsun, yani bu haftayı geride bıraktık en azından ve bugün de

0: önemli açıklamalar vardı fon sürecine dair. İstersen hem bu süreçle ilgili senin son olarak değerlendirmen, tespitlerin bugünkü yeni gelişmeler eşliğinde, bir de ötesinde tabii önümüzdeki haftaya içeriden dışarıdan hangi başlıkları ve izleme noktalarını erteliyor veya daha doğrusu devrediyor olacağız.
1: Merhabalar, hoş bulduk Didem. Tabii bu olay ortaya çıktığında aşağı yukarı 14.500'ler civarındaydı 100 endeks. 3 haftalık düşüşle beraber 12.000'in altına kadar gelen endeks bu haftayı geçen haftanın kapanış seviyesinde kapatmış oldu. Tabii bugün Millet Meclisi'ne sunulan kanun taslağında olabildiğince yatırımcıların kamu kaynakları kullanılmadan maksimum şekilde varlıklarına ulaşabileceği bir kanun taslağı görüyorum. Ben oldukça olumlu buldum. Açıkçası burada özellikle bu eylemlerden elde edilen faydaların tekrardan geri alınıp ona yatırım yapan yatırımcılara döndürülmesi çok önemli. Tabii süreç biraz sıkıntılı olacak. Hani tamamen bunların tasfiyesinin bitmesi biraz uzun da sürebilir ama sonuçta yatırımcıların maksimum şekilde yatırımlarına ulaşabilmesini amaçlayan bir kanun taslağı olarak gördüm. Biliyorsun bu hafta 3 tane şirketin 17 tane tasfiyeye de bulunan fonu tasfiye edildi. Yatırımcıların büyük kısmı orada fonlardaki paralarına ulaşmış oldu. Ki hatta baktığımızda para piyasası fonları bir faiz getirisi bile almış oldu bazı fonlarda. Bu süreç çözüldükçe piyasada normal seyrine doğru dönecek. İşte bilançolara baktığımız, faizleri konuştuğumuz, kıymetli madenleri konuştuğumuz günlere geri döneceğiz gibi duruyor. Ben önümüzdeki hafta için bir miktar daha olumluyum. Özellikle ara ödemelerin yapılmasıyla beraber bu kanun taslağı herhalde önümüzdeki hafta içinde tamamlanmaya çalışacak. Ondan sonra ara ödemelerin takvimi belli olacak ama onunla evet, beraber bu süreç ve diğer tasfiye koşullarının da daha da belirgin olmaya başlamasıyla beraber piyasa bir miktar daha rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Ama her şeyden önemlisi artık endekslerimiz tekrardan gösterge oldu aybaşı itibariyle.
0: Şimdi onu söyleyecektim ben de. Kendi dinamiklerin noktasında normalleşiyor artık adım adım. Mehmet Aylan, çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler, iyi hafta sonları dileyelim. Ve Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu yanımızda. Ceren, hoş geldin. Avrupa tarafıyla ilgili senin elindeki notlar neler?
2: Merhabalar Didem, hoş bulduk. Evet, Avrupa borsaları iki gün arka arka yaşadığı sert düşüşlerin ardından bugün toparlandı ve günü yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Madencilik sektörü bugün yükselişlere öncülük etti. Telekom tarafı ise negatif ayrışan taraftaydı. Aynı zamanda otomotiv hisselerinde de güçlü yükseliş yaşandığını gördük. Avrupa Birliği ile Çin'in hibrit otomobiller konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklaması bunda etkili oldu. Çünkü anlaşma kapsamında Çin'in Avrupa Birliği'ne hibrit otomobil ihracatında ciddi bir azalma olması bekleniyor. Petrol fiyatları sabah saatlerinde geri çekilmişti. 102 dolarlara kadar gerilemişti Trump'tan gelen açıklamaların etkisiyle. Fakat ardından yeniden yükselişe geçti. 105 dolar seviyesine tırmandığını görmekteyiz Brent petrolün varilinin. Dolar endeksi üst üste 4. haftalık yükselişini kaydediyor. Böylelikle Ocak 2025'ten bu yana en uzun haftalık yükseliş serisini kaydetmiş olacak. Parite 1.12 seviyesinin üzerindeydi gün boyu, fakat kapanışa yakın 1.12 seviyesinin altına sarktı ve böylelikle 5. haftalık kaybını kaydediyor Euro dolar paritesi. Tabii gelecek hafta biz ABD'nin yanı sıra Avrupa'da 3. çeyrek bilanço sezonunu takip edeceğiz. Burada Avrupa'nın piyasa değeri bakımından en büyük halka açık şirketi ASML ile İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'ın finansal sonuçlarında olacak gözler. 3. çeyrekte güçlü bir kar artışı beklentisi var Avrupalı şirketler cephesinde. Stoxx 600 endeksinde yer alan şirketlerin toplam karlarında yıllık bazla %21'lik bir artış öngörülüyor. Ve eğer bu beklentiler gerçekleşirse son 14 çeyreğin en güçlü ikinci kar büyümesi kaydedilmiş olacak. Tabii bu artışta enerji sektörünün yine önemli bir payının olduğunu görmekteyiz. Çünkü enerji şirketlerinin karlarında %116'ya yakın artış bekleniyor. Enerji sektörü hariç tutulduğunda STOXX 600 şirketlerinin kar büyümesi %9.7'ye geriliyor. Gayrimenkul tarafında işler kötü gidiyor. Bunu bilançolarda net bir şekilde göreceğiz. Çünkü gayrimenkul sektöründe karlarda yıllık bazda %71'lik bir azalış beklentisi var. Aynı zamanda önümüzdeki hafta gözler IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarında olacak diyebiliriz Didem.
0: Çok teşekkür ediyorum Ceren sana. IMF ve Dünya Bankası toplantıları hakikaten önümüzdeki haftanın önemli başlığı. Biz de takip edeceğiz ama tam da aslında Ceren'in söylediği başlıklardan bir tanesini biraz daha detaylı incelemek üzere Can Baydaroğlu alacağım yayına. Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği kurucu üyesi. Can Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Efendim, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim Didem Hanım. Sizi sormalı.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Şimdi Can Bey, Avrupa Birliği ve Çin arasında bir anlaşma söz konusu. Burada tabii karşılıklı ticareti biraz daha kolaylaştırmaya yönelik hamleler var. Çin önemli bir unsur bütün dünya için. Avrupa Birliği de herhalde bu anlamda kendini biraz daha doğru pozisyonlandırmaya çalışıyor. Çin'in de beklentileri var. Özellikle hibrit ve şarj edilebilir hibrit araç ihracatını sınırlandırmak üzere Avrupa Birliği ve Çin bir anlaşmaya vardılar. Başka detaylar da var. Nasıl okuyorsunuz siz bu anlaşmayı Avrupa Birliği ve Çin arasında?
3: Önce AB cephesine gidersek, yanlış hatırlamıyorsam 2024 yılında eski İtalyan Başbakanı, daha sonra komisyonun da başına geçen Draghi'nin çok önemli bir raporu oldu. Draghi dedi ki ya biz böyle gidersek batacağız Avrupa Birliği olarak. Dolayısıyla bizim sanayi politikamızı baştan aşağı yenilememiz ve aktif hale getirmemiz gerekir diye bir şey yaptılar. Ve bunun sürede işte en büyük rakip kim? Özellikle otomotiv dediğiniz andan itibaren Çin karşılarına çıktı. Ve yine baktılar ki Çin'le günlük ticarette neredeyse 1 milyar euroya yakın bir açık veriyorlar. Yani korkunç bir açık. Dolayısıyla bunu nasıl kapatırız diye bu sene başına itibaren büyük müzakereler yapılıyor. Ve son ana kadar, yani geçtiğimiz günlere kadar AB'nin gerekirse müzakerelerde daha sert bir ton alacağı söylemi vardı. Ama işte bugün gelen habere göre de belli bir uzlaşma çizgisine varıldı. Daha önce elektrikli araçlarda zaten yüksek koruma ortaya çıkmıştı gümrük vergileriyle. Şimdi hibrit araçlarda da yine belli bir sınırlama karşımıza çıkıyor. Ama bu sınırlamalara karşı da tabii Avrupa Birliği'nin de ihtiyaç olduğu başka bir şey var. Nadir elementler meselesinde de Çin yeşil ışık yaktı Avrupa Birliği'ne. Ve bunların da Avrupa Birliği tarafından ithalatı da şimdilik göz yumulacak. Ama bu şu anda tamamen sorunların çözülmüş olduğu anlamına asla gelmiyor. Evet, biraz önce siz de haberlerinizde verdiğiniz otomotiv sektöründe göreceli bir yükselme var piyasalarda. Ama esas ne olacaksa 2027 Mart ayında nihai bir anlaşmanın ortaya çıkacağından bahsediliyor. Yani tahmin ediyorum 2027 Mart ayına kadar biraz işi idare etmek üzere kurulu bir süreç devam edecek. 2027 Mart ayı itibariyle de gelinen bir nihai uzlaşma mı yoksa yeniden bir ticaret savaşı mı karşımıza çıkacak? Bunu hep birlikte izleyeceğiz.
0: Can Bey, burada biraz zaman kazanılmaya mı çalışılıyor? Çünkü hani jeopolitik gelişmeler, jeoekonomik gelişmeler de tabii hala sıcaklığını koruyor. Amerika'da seçimler var Kasım'da, İsrail'de seçimler var. Bakıyoruz yine Avrupa tarafında siyasi bir takım gerilimlerde olduğunu gözlemliyoruz. Yani ne kadar sevinmeli Avrupa Birliği ve Çin tarafı bu anlaşmalardan, hemen uygulamaya konulacak mı noktasında neler beklersiniz siz?
3: Şimdi konulacak tabii, çok kritik bir süreçten geçiyor dünya. Yani bunun altını çizmek lazım. İşte şimdi Netanyahu'nun tekrar seçilip seçilmeyeceğinden bahsediyoruz. Yani galiba 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri seçimi var. yenileme seçimleri burada Teksas'ı bile kaybetme ihtimalinden bahsediliyor cumhuriyetçilerin. Dolayısıyla Trump'ın bir topal ördek haline dönmesi sorusu sürekli gündemde tutuluyor.

0: Yani düşünün, bir tarafta zaten NATO'nun harcamalarını bize bıktık diyen bir Amerika vardı. Şimdi asker de çekmesiyle beraber Avrupa ülkeleri, başta Almanya ve Fransa olmak üzere, Rusya tehdidini, özellikle de Polonya'da bunu işin içine dahil etmek lazım, Rusya tehdidini hisseden ülkeler çok ciddi bir güvenlik harcamasıyla karşı karşıya kaldılar. Bu da doğrudan doğruya kendisi ya iç politikalarını da çok ciddi etkilemeye başladı. İşte Almanya'da AFD'nin giderek yükseldiği, Fransa'da Marine Le Pen'in acaba iktidarı gelir mi endişelerini ortaya koyduğu yeni görüntüler karşımıza çıkıyor. Yani
1: Doğru.
0: merkez partilerin ortadan kalktığı bir süreç yaşıyoruz aslında. Almanya'da olsun, Fransa'da olsun. Dolayısıyla işte içinde bulunduğumuz bölgede de tabii Türkiye'de işte yeni yeni daha hızlı tartışmaya başladık. Mekke Anlaşması ve bunun sonuçlarına bakıyoruz. Yani bütün dünya jeopolitiği tahmin ediyorum önümüzdeki ay içerisinde farklı farklı yerlere bizi sürükleyecek gibi duruyor. Tabii ki Çin'in de Avrupa ile anlaşması sırf Çin'de değil, yani o taraflara gidecek olursak Avrupa Birliği'nin Hindistan'la yaptığı serbest ticaret anlaşmasını, keza Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin'e karşı Hindistan'la uzlaşma yoluna gitmesini de herhalde bu denklemin unsurları olarak ayrıca saymak gerekecek.
1: Can Bey, çok kısaca rica edeceğim ama bir iki cümleyle eğer mümkünse bu bahsettiğiniz anlaşmaların tamamını Türkiye noktasından bir değerlendirebilir misiniz?
0: Valla çok basit söylemek gerekirse Türkiye'nin önemi giderek daha fazla artıyor. Yani en basit ifadesi bu. Gerek NATO bünyesinde işte Batı dünyasının, Avrupa dünyasının güvenliği, gerekse Orta Doğu bölgesinde Türkiye'ye düşen yeni rol, ki onu tam olarak kestiremiyoruz. İşte önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek olan Mekke Anlaşması'nın maddelerini yakından gördüğümüz zaman daha net göreceğiz.
1: Evet.
0: Ama çok basit olarak ifade etmek gerekirse Türkiye'nin özellikle askeri önemi, sırf askeri de değil, enerji politikaları, enerji güvenliği açısından da öneminin giderek artacağı bir döneme tanıklık ediyoruz.
1: Afkat kurucu üyesi Can Baydaroğlu, Can Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Size iyi günler diliyorum. Mutlu hafta sonları. Ve efendim şimdi günden kalanlarda kısacık bir reklam arasına gidelim. Dönüşte gazeteci yazar Hakan Güldağ stüdyoda bana eşlik edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE

0: Portföy'de. TEB Portföy. İyi karar.
1: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Hakan Gilda geldi, yerini aldı stüdyoda. Hakan Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız? Ne var ne yok?
3: Çok şükür. Vallahi
2: İyi.
3: İyiyiz,
2: harika.
3: İyiyiz yani. Nefes alıp veriyoruz.
2: Nefes alıp veriyoruz.
3: Güzel, iyi taklidi yapabiliyoruz.
2: Gülümseyebiliyoruz.
3: Evet.
2: Peki. Şimdi aslında bugün bir tabii Ceren'in değindiği Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ticari bir anlaşma ile alakalı notlar var. Sizin de o konudaki görüş ve tespitlerinizi merak ediyorum. Hı-hı. Çünkü siz biraz da tabii bu anlaşmalar nereye evrilirse, ne kadar sürerse, tam olarak ne içeriyorsa biz de nasıl etkileneceğiz? Bizim sanayicimiz, reel sektörümüz nasıl etkilenecek?
3: Doğru.
2: Boyutuyla da bakacaksınız. Ama bir yandan da bugün yine fon süreciyle ilgili yasa tasarısının artık meclise geldiğini, onun detaylarında konuşulduğu bir gün olduğunu biliyorum. O yüzden bu iki ana başlık var benim aklımda.
3: Tamam.
2: Sizin değerlendirmenizi de almak istiyorum. Neden fon süreciyle reel sektörün ne alakası var diye de diyemiyoruz çok fazla.
3: Diyemiyoruz.
2: Çünkü hani oradaki o kadar büyük getiriler var ki bakıyoruz şirketler bile hani kasada duracağına veya bankada duracağına fonda dursun deyip yatırım da yapmışlar. Böyle de bir tabii tarafı var. Dolayısıyla detayları siz çok daha iyi biliyorsunuz. Paylaşırsanız
3: sevinirim. Ama isterseniz oradan başlayalım.
2: Oradan başlayalım.
3: Yani,
2: aynen öyle.
3: Yani Can Baydrol zaten değerlendirdi. Ben de bir iki bir şey söylerim.
2: Elbette.
3: Yani görünen o ki birkaç cepheden değerlendirmek lazım. Bir, bahsettiğiniz gibi yani sonuçta o yani orada bir takım paraları koymuş şirketler buralara. Tabii. Ve bunları şimdi hem yatırım fonlarının bir kısmı hala çözülemedi. Tasfiyeye uğrayıp uğramamasının ötesinde de çözülemediği için, oralarda işlem olmadığı için bu doğrudan onların bazı kaynaklara ulaşmasını engelliyor. İkincisi, kendi hisse senetlerini bir şekilde teminat göstererek kredi almış olan halka açık reel sektör şirketlerini, hizmet tarafında olabilir, sanayi tarafında olabilir, bunları da gayet olumsuz etkiliyor. Çünkü o kredilerin tamamlanması istekleri bankalar tarafından, kendileri de bu yönde hareket ediyor ama likitte
2: yani
3: yok.
2: Yani aslında o özetle şu değil mi? Yani o teminatı belli bir değerden hesaplayarak alıyor. Ama o değer çok sayıda gördüğümüz taban taban serilerin de ötesinde taban olmasa bile değer kaybeden başka hisseler de var. Dolayısıyla o aradaki farkı banka diyor ki gel bunu kapat.
3: Kapat diyor.
2: Nereden kapatacağım?
3: 5 lira oldu 2 lira diyor. Sen şimdi 3 lirayı bana kapatman lazım. Piyasada likitte yok. Ben satayım bunu deseniz satacak hal yok. Araçlarımı satayım deseniz ikinci el piyasa düşmüş, satılıyor, satılmıyor filan hani böyle bir sıkıntı var. Buraların likitte problemi maalesef yani bu tarafla ilgili ciddi biçimde var. Onun ötesinde tabii bir takım şirketler de buralardan elde ettikleri bir takım gelirlerle mesela fabrikasının kirasını
2: ödüyor.
3: Tabii. Yani bunlar da şimdi kesilmiş oldu. Benim maaşlarıma oradan destek alıyordum diyenler var. Onlar da maalesef şimdi burada bir anlamda dumura uğramış vaziyetteler. Aslında yani aklıma hep konuşurken o kişilerin söyledikleri sözcükler de geliyor.
2: Çok haklısınız.
3: Onun için onları direkt söylüyorum. Yani dumura uğradık abi diyen. Yani burada hakikaten kesildi. Tamam paranın kendisinin ötesinde ben buradan yaptığım işlemlerle bir şeyleri yürütüyordum. Yani bu devirde maaş vermek kolay değil diyen şirket sahiplerine rastlıyoruz doğrusu. Şimdi
2: bunlar daha çok fonlar, para piyasası fonları tarafındadır
3: para piyasası
2: diye tahmin ediyorum.
3: Tarafından.
2: Yani diğer fonlara hani
3: Yok, hızla
2: dediği 7 risk var sonuçta yani herhalde onu da şirket sahipleri
3: oralara da girenler olmuş. Oralara da girenler olmuş. Evet ve ama şimdi bunların kolay alınıp satılabilmesi yatırım fonlarının aslında çok güzel bir özellik baktığınız zaman.
2: Doğru.
3: Buraları iyi kullanabilirsiniz.

0: çok getirili olduğunu düşündükleri fonları işte alarak satarak buralı kendi işlerini dengeleyenler var. Eleştirilebilir. Niye bu kadar riskli yatırımlar, ama bu bir kesit. Yani fotoğrafın bir parçası bu da. Yani şimdi o kesimler açısından bir şey var, açık var. Ne yapılacak? Yani şimdi işte hakikaten bir kanun düzenlemesine doğru bir gidiş var. Bu önemli.
1: Geçici bir
0: geçici. Tabii ki geçici. Ama evet. Belki daha sonra bu sermaye piyasası kanununda da bazı noktalar ele alınır mı? Onu da göreceğiz. Çünkü tabii, bu yönde de bir takım nasıl diyelim duyumlar ya da konuşmalar olduğunu biliyoruz, işitiyoruz. Ama orada henüz bir işaret yok. Fakat bu kanun ki öncelikliydi. Bu bir çerçeve çizdi. Bence atılan adımları daha da netleştirmiş oldu. Ve gene bence bir şekilde MSCI'ın Kasım'da yapacağı toplantıya da bir gönderme oldu. Yani bunun nasıl çözüleceğinin netleşmiş olması önemli. Çünkü içinde mesela benim dikkatimi çeken, eğer para kalmazsa, yani nakit yeterli olmazsa, bunun oransal olarak dağıtılacağı yönünde bir şey getirilmiş. Yani hep merak edilen konular bunlar. Tabii, nasıl elbette, olacak, nasıl elbette edilecek? Demek ki bazı yatırımcılar, eğer özellikle o çok riskli olanlardaysa, yani anormal şişirilmiş fiyatlı hisse senetlerini içinde barındıran fonların bundan çok ciddi şekilde zarar göreceğini görüyoruz. Yani o fonlara yatırım yapmış olanların, ama bunların bazılarının anlaşılan işte bütün o şirketlerin varlıklarını içerecek şekilde, yani onlara el konulmasını içerecek şekilde bu tasfiye sürecinde bir süreç uygulanacak. Bu tabii o varlıkların katılması demek, bu fonların daha ödenebilir hale gelmesi demek. Aynı zamanda diyor ki eğer bunlar yetmezse sorumlu diğer kişilere de gideceğiz diyor. O sorumlu kişilerden de alacağız diyor. Fahiş kazançlar elde etmiş olanlardan bunları tahsil edeceğim diyor. Bu tabii bu çerçeve önemli. Şimdi hep konuşulan şeyler vardı. Acaba öyle mi olur, böyle mi olur diye. Şimdi bir çerçeve çizilmiş oldu. Bence olumlu bir adım. Yani şimdi netleşmeye çalışması olumlu. Mutlaka eleştirilecek, belki sektörün kendisi bir şeyler söyleyecek, burası eksik vesaire falan diyecek, ama şu ana kadar en azından yeni bir gelişme. Şu ana kadar ben çok olumsuz gören, sektörde bu işle ilgili düzgün çalışan kesimlerden bir eleştiri henüz sosyal medyaya ya da diğer kanallardan ya da telefon kaldırıp da söyleyenlere rastlamadım.
1: Evet. Şimdi herhalde bir hafta içerisinde, önümüzdeki hafta sonuna doğru yasanın da meclisten geçmesi gibi bir beklenti konuşuluyor.
0: Meclis
1: çünkü hızlı
0: artık
1: olması
0: tabii
1: lazım.
0: Meclis çalışıyor.
1: Sürecin. Bu arada tabii hani biraz önce bahsettiniz siz, aslında o kadar çok boyutlu ki bu. Yatırımcıların mağduriyetlerini gidermeye yönelik olarak çokça konuştuk aslında. Şimdi siz, evet, bir de şirketler boyutunda taşımış, tabii, oldunuz. Yani fonlarla, bu süreçle, bu yapılanmayla alakası olmayıp getirilere güvenip işini döndürmek için, aynen, girenlerin, tabii, mesela ne günahı var gibi bir durumda var. Ama yani bir yandan da şu da yok mu Hakan Bey? Yani hiçbiriyle alakası olmayıp da X bir hisse portföyüne sahip insanlar da 14.500'den 12.000 seviyesine gelen endekste hem zarar nasıl gördü
0: ve tabii ki
1: hani bunların hepsini de tazmin edecek bir, evet, meblağ elde edebilecekler mi emin değilim.
0: Ya yani bu biraz zor görünüyor. Yani kayıplar olacak, böyle görünüyor. Hemen en azından yerine konulamayacak. Şu anda yaşanan bile bir kayıp mı? Kayıp.
1: Tabii.
0: Yani bir müddet sonra yerine konulabilir olsa bile bir kayıp. Şu anda işte teminatlara karşılık gösterilen, yani bu tarafıyla da bir kayıp. Ama onun ötesinde de şimdi bazı hisse senetleri var. Oldukça da güçlü, memleketin sağlam hisseleri olarak bilinen, sağlam şirketler olarak bilinen firmaların hisseleri. Bunlar da taban taban yaptı. Şimdi bu tarafıyla da bir başka tür kayıp yaşanıyor.
1: Tabii, o da likidite ihtiyacından doğan, tabii, hani nakit lazım. Eldeki en likit varlık ne? İşte söylediğiniz
0: mecburen,
1: şirketler.
0: Mecburen bozduruluyor vesaire oluyor. E peki bu şirketler de şimdi hani sadece bir şirket almış portföyüne koymuş diye bunlar da sıkıntı yaşıyorlar. E buradaki kayıpları da yerine getirmek zor olacak. Bunların bir kısmı çünkü kendi fonlarını da kurmuş olan şirketler. Yani kendi hisse senetleri üzerinden fon oluşturmuş şirketler. Şimdi oralarda da sırf orada yer aldı diye o fonların da çalışmasına izin verilmiyor. Yani onlar da bloke vaziyette. Onu da yani bir şey yapıp satamıyor, bir işlem yapamıyor. Yapamadığı için o da mesela bir tamamlaması gereken başka bir süreç varsa onu da tamamlayamıyor. Çin'le ilgili de isterseniz...
1: Evet, şimdi onu da soracağım.
0: İki satır.
1: Bir kere özellikle ihracat pazarları iklim endeksi mesela 53.2'ye yükseldi.
0: İyi.
1: Güzel.
0: Güzel.
1: Şimdi Avrupa Birliği Çin arasındaki anlaşma zaten Çin'den müzdarip ülkeler için ne anlama geliyor? Bu ne kadar kalıcı vesaire gibi Can Baydıroğlu'la biraz konuştuk, sohbet ettik ama sizin hissiyatınız ne? Neler duyuyorsunuz?
0: Şimdi bir kere şeyi gördüm. Yani Çin diyor ki ben bundan sonra Avrupa'dan yedek parça da alacağım Çin araçları için diyor. Fakat bu Çin'in bir cebinden öbür cebine gibi görünmeye başladı bana. Yani o anlaşmanın o tarafı belki Avrupa, yani bir görüntüde Avrupa'nın da üretimini desteklemeye dönük olabilir. Aynı zamanda cari açığını kapatmak yönünde de bir fayda sağlayabilir. Ama aslında Çin çünkü kendisine getirilen yaptırımlar sonrasında, o yüksek vergiler sonrasında Avrupa'nın yedek parça üreticilerini satın almaya başladı. Evet. Bazılarını tamamen satın aldı, bazılarına ortak oldu. Yani ve bir şekilde Avrupa otomotiv piyasasının stratejisini belirleyecek bir noktaya geldi. Aslında bana sorarsanız bu bunun bir yansıması. İkinci konu, anlaşılan Avrupa Birliği demiş ki, diyor ki yani en azından eğilim bu. Olup olur mu, ne kadar işler, tabii, onu hep göreceğiz ama yönelim ne diye baktığınızda, ya biz serbest piyasayı yapalım ama yani ben o kadar sana öyle anormal vergiler falan çıkartıp da seni kesmeye çalışmayayım. Kusura bakma, korktum, yapacak bir şey yok. Ama ben serbest piyasaya esas olarak inanıyorum. Fakat bunu sınırlı yapmamız lazım. Belli bir kontrolde yapmamız lazım. Bir kere serbest piyasa yaklaşımı, çünkü bundan sonra nereye gideceği tartışılan bir konuydu. Hani Çin'e sen arabasına koydun ama yedek parçasını burada üretiyor. Geldi senin Macaristan'ında Made in EU diyorsan Made in EU dedi. Macaristan'da ben üretim yapacağım
1: ne
0: dedi.
1: Ne diyorsan yaptı ve girdi sonuçta.
0: Girdi sonuçta. O orayı belirler hale geldi. Evet. Şimdi bundan sonra yapılabilecek şey neydi Avrupa Birliği açısından? Kardeşim serbest piyasa falan yok. Sen benim hiçbir yerime giremezsin. Şirketlerimi falan da satın almaya kalkma falan demekti.
1: Evet.
0: Buraya doğru gitmemenin bir işareti gibi.
1: Ara bu formülü tabii, gibi sanki.
0: Ara formülü gibi.
1: Evet, son
0: bu
1: cümle.
0: Türkiye'nin belki bu süreçte çok daha proaktif bir noktada olması, bu anlaşmaların Türkiye'ye kesinlikle zarar verir. Yani çünkü Çin'le olan ticaret artırılacak ve eksen o tarafa doğru gelecek. Türkiye'nin burada kendini koruması lazım. Belki Dışişleri Bakanlığımızın bile bu işin içinde olması lazım. Madem ticaret savaşları var, Türkiye'ye de bir tane savaş stratejisi gerekiyor.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum
0: ben
1: Hakan
0: teşekkür
1: Bey.
0: Ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Biz günden kalanları da ben haftayı da noktalıyorum. Önümüzdeki hafta müsaadenizi istiyorum. Sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
5: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
7: Paytr. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
0: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, 60 dakikaya hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi saat başı haber başlıklarıyla başlıyoruz. Fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelerde kesinlikle kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Güler, teklifin genel veya sürekli bir tasfiye rejimi oluşturmadığını da belirtti. Sanayi üretimi Ağustos ayında da gerilemeye devam etti. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi yıllık bazda %1,9 azalarak düşüşünü dördüncü aya taşırken aylık bazda %1 geriledi. İhtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı tarihi zirvesine ulaştı. BDDK verilerine göre oran 2 Ekim itibariyle %6,75'e yükselerek 2016-2017 döneminde kaydedilen %6,66'lık önceki rekoru geride bıraktı. Otel doluluk oranları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranı %72,67 olarak gerçekleşti. Ancak bu oran 2023 ve 2024 yıllarındaki seviyelerin altında kaldı. Küresel yatırımcıların para piyasası fonlarına yönelimi hız kazandı. Bank of America stratejisti Michael Harnett'a göre 7 Ekim'de sona eren haftada para piyasası fonlarına 166,4 milyar dolarlık giriş gerçekleşerek Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

0: Evet, başlarken de aktardığım üzere fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin ayrıntıları açıklandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklamalar yapıldı. Bu sıcak gündemi konuşarak başlayacağız. Fintables Portföy Araştırma Direktörü Ali Cenk Gözen bizimle birlikte. İyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: Hande Hanım, iyi akşamlar. Teşekkür ederim.
0: Tabii sürecin çok hızlı bir şekilde doğru bir şekilde, uygun bir şekilde yapılandırılmasını ve hayatın normale dönmesini arzu ediyoruz. Ama kolay da olmuyor. Şimdi öncelikle meclise sunulan yasayla ilgili bir genel değerlendirmelerinizi almak isterim. Burada acaba hala yapılacak işler var mı? Ne görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya biraz daha somutlaşmaya başladığını gözlemliyoruz. Bugüne kadarki açıklamalar henüz bu toz bulutunu nereye gideceğini, yani bu havanın ne zaman açacağını bize anlatmıyordu. Dün bazı fonların tasfiyeye başlanması, bugün henüz tam kesinleşmesi de meclise gelmesi bu tasarının biraz daha artık somutlaştığını gösteriyor. Tabii ki henüz daha çözülmesi zor olan, tasfiyesi zor olan fonlar var. Yani buraya hala bir takım belirsizlikler var ama en azından nasıl yapılacağını biraz daha net anlayabiliyoruz. Yani bu net yatırım tutarının, işte TÜFE ve yurt içi üfenin aritmetik ortalamasıyla güncellenmesinin, işte bu ilk giren ilk çıkar kuralının uygulanacağının, yine SPK'ya işte en düşük net yatırımlardan başlayarak ödeme imkanının sağlanması, ya da bütün yatırımcılara ortak ödeme tutarı belirleme gibi bir takım hani kafa karışıklığı yaratan konuların çözümlendiğini gözlemliyoruz. Yine bu sabah saatlerinde öğrendiğimiz fon varlıkları ve geri kazanımlar konusu var. Yani açıklanan yaklaşık 187,7 milyar liralık kazanç tespiti. Bunun tabii ne kadarının tahsil edileceği ve ne kadarının dağıtılacağı gibi soru işaretleri olsa da oradaki kaynakların da fonların hangi fonlardaysa tabii ki bu kazançlar o fonlara olmak suretiyle uygulanabileceği. Bu tip belirsizlikler vardı. Benim bugünkü kararlardan en fazla dikkatimi çeken ve bence piyasanın en çok rahatlayacağı konu satışlarda SPK'nın tabii ki izniyle hem blok satış hem de borsa dışı tarafta satışa imkan verilmesiydi. Bu özellikle borsa yatırımcıları için en çok merak edilen konuydu. O bahsedilen tasfiye fonlarında çok fazla likit olmayan hisse var ve bu da piyasa üstünde ciddi bir baskı yaratıyordu. Burada bu imkanın sağlanması da bence olumlu. Henüz tam olarak çok somutlaştı ve ne olacak kesin diyemesek de bir miktar bu havanın açtığını gözlemliyoruz ki zaten piyasa tepkisi de hem dün tasfiye olan bu ilk 17 fonda 43 bin yatırımcıyı ilgilendiren 17 fonda başlaması, bugün tasarının bir miktar işte bazı soru işaretlerini gidermesiyle birlikte biraz da hani o iyimserliğin arttığını gördük.
0: Peki şimdi tabii bütün bu gelişmelerin sonucunda fon piyasasına olan güvende erozyon var. Acaba bu düzenlemeler bu güvenin yeniden tesis edilmesi için yeterli olacak mı? Ne kadarlık bir zaman dilimi öngörürsünüz fon piyasasında tablonun normale dönebilmesi için? Çünkü aslında bütün bu gelişmelerden önce bilhassa para piyasası fonlarının da desteğiyle çok kuvvetli bir aslında fon piyasası elde etmiştik ama yatırımcı yeni bir finansal aracı keşfetmiş ve getirileri de burada daha yüksek alabilmişti. Bu son yaşadıklarımız haricinde tutuyorum. Acaba yeniden böyle bir ortama kavuşmak mümkün olacak mı? Söylediğim üzere bu güveni tesis etmek açısından bu düzenlemeler sizce yeterli olacak mı?
1: Ya tabii bununla ilgili çok net bir şey söylemek kolay değil ama bence bunun ilk önemli fazı tasfiye sürecinin bitmesi olacak. Tabii yani tasfiyesi zor olan fonların tamamlanması, nihayete ermesi kolay değil. Yani burada 5-6 aylık bir takvim olabilir. Yani çünkü dediğim gibi oradaki varlıkların likide edilmesi ciddi bir süreç. Ya bu biraz önce bahsettiğim kazançların işte toplanması, onların ne kadarın tahsil edilebileceği gibi konularla birlikte buradaki süreç uzayabilir. Üstelik tabii ki meclise gelen bir tasarı ve onun meclisten geçmesi de gerekiyor. Bu da bir süreç. Yani tabii Ekim ayında Tabii ki biz hani Ekim sonuna kadar burada bir gelişme olur mu diyorduk ama tabii buradaki görüşmeler sürecek. Bunun cevabını tasfiye sürecinin ne ölçüde sağlıklı biteceğine ve burada tabii ki yatırımcıların ne ölçüde varlıklarını kavuşması belirleyici olacak. Kolay değil. Her fon için tabii zor değil bu arada, onu söylemek lazım. Aslında sorunlu olan fonların sayısı düşük ama tabii ki oradaki yatırımcı sayısı da fazla. Ama burada kural koyucunun bir miktar daha hani 1 milyon altı varlığı olan daha yüksek sayıda ki yatırımcının haklarını muhafaza etme eğilimli olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden oradaki hakların korunmasıyla birlikte tasfiye sürecinin nihayetlenmesi ve yatırımcının varlıklarına kavuşmasıyla birlikte daha iyimser şeyler söyleyebiliriz. Tabii ki bir güven erozyonu var. Ama günün sonunda şu da bir gerçek, çok ciddi anlamda burada daha sağlıklı bir ortam oluşuyor. Onu da unutmamak lazım. Muhtemelen daha sonrasında sermaye piyasası kanununda da değişiklikler olabilir. Zaten 28 Ağustos'ta biliyorsunuz yatırım fonları rehberi değişmişti. Belki kanunda yapılacak revizyonlarla birlikte çok daha hani güvenli, çok daha sağlıklı bir sermaye piyasasına kavuşabiliriz. Ama tabii ki bunu için bir zaman gerekiyor, yani o güvenin tesisi için zaman gerekiyor. Burada tasfiye süreci, yatırımcının varlıklarının ne kadarını kavuşabileceği ve devamında bunun borsaya ve piyasalara yansımasını izleyeceğiz.
0: Peki hali hazırda sizin takip ettiğiniz verilerden son dönemde yatırım fonlarına yönelik para giriş çıkışlarında nasıl bir eğilim var? Nasıl bir etki yarattı bu son gelişmeler? Hangi fon kategorileri hala yatırımcının ilgisini çekiyor ya da çekiyor mu?
1: Yani genel anlamda tabii ekosistemden çıkışlar devam ediyor. Tabii bunun yavaşladığını söylemek lazım. Yani ilk haftadaki reaksiyon şu an görmüyoruz. Ekosistemden çıkıyor ama şu anda adres daha çok mevduat gibi gözüküyor. Bizim burada izlediğimiz taraf tabii döviz ve altına bir talep olacak mı sorusuydu. Ama şu aşamada henüz o tarafta bir döviz ve altın tarafında bir ilgi yok. Ama tabii genel olarak ekosistemden bir çıkış var. Yani hem banka hem banka dışı portföy yönetim şirketlerinin para piyasası fonlarından ve diğer fonlarından da çıkışlar var nette. Ama dediğim gibi ya son bir haftadır bir miktar bunun azaldığını ve biraz daha konsolidasyonun başladığını gözlemliyoruz. Daha klasik ürünlere, daha banka ürünlerine ilgi olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada daha güvenli tarafa geçmeyi düşünüyor yatırımcılar haliyle. Burada birazcık işte bilanço döneminin başlamasıyla birlikte belki borsa tarafında, yani hisse senetleri tarafında ayrışmaların devam edeceği bir ortam olabilir. Yine bankaların hani belki daha çok işte bu bahsettiğimiz hem mevduat taki rekabetin azalması ve mevduat faizlerin düşmesi, kredi mevduat makasının bankaların lehine gelişmesi, burada bankaları belki bir adres olarak yatırımcının zaten ürünlerine de hani ilgi gösterdiğini de düşünürsek bu taraf belki öne çıkabilir. Faiz indirimi temasını burada tabii takip ediyoruz. Yani piyasaya olan güvenin, yatırım fonlarına olan güvenin de bir miktar belki başlayacağı yer burası olabilir. Bu gelişmeleri izliyoruz. Yani şu anda hala ekosistemden para çıkışı olsa da en azından bunun bir paniğe yol açmadığını şu an rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yani bizim burada en korktuğumuz şey bir kilitlenmeydi. Yani burada bir kilitlenme olur mu, bir likidite krizine yönelir mi, buradan öyle bir yere gider miyiz korkusuydu. Ama şu anda en azından o ilk alevin söndüğünü, biraz daha tabii ki hani güven erozyonunun iyileşmesi zaman alacak ama o ilk paniğin sönümlendiğini söyleyebiliyoruz ama biraz daha hani yatırım fonlarına girişler için biraz daha zamanımız var diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii çok yatırımcı var yatırım fonları tarafında. Yeni dönemde de yatırımlarını, birikimlerini burada tutacaklara neler tavsiye edersiniz? Özellikle fon seçiminde nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Şu anda mevduata ilgi var dediniz ama hali hazırda rakamlar çok fazla bir göstermiyor bunu. Belki önümüzdeki dönemde daha net göreceğiz o kayışı. Dediğiniz gibi altın veya dolarda da yok ama o güven erozyonu biraz yastık altına yönlendirilmiş. Yönlendirebilir mi yatırımcıyı? Ne düşünüyorsunuz?
1: Ya bir kere şunu anlamak lazım. Tabii çok menfi bir olay yaşadık maalesef. Ama günün sonunda çok iyi yönetilen, çok doğru insanlar tarafından yönetilen yatırım fonları var. sektör bu anlamda hani çok maalesef zor günlerden geçiyor. Yani o taraftan da çıkışlar var. Yani işini çok iyi layıkıyla yapan, çok hassasiyetle yapan portföy yöneticilerin fonlarından da çıkışlar var. Bunu tabii söylemek kolay değil. Belki şu anda yatırımcılara bu sözümle hiçbir şey ifade etmedik ama aslında fonlar yatırım yapmanın en iyi adresleridir. Günün sonunda toplam, ya kolektif bir yatırım ürünü olarak fonlar aslında liyakatli ellerde çok doğru bir üründür. Şu anda tabii ki yani herkesin çok ciddi anlamda bir güven tahribatı var ama bunu yani tam olarak bütün sektöre mal etmemek, bütün yöneticilere mal etmemek gerekiyor. Tabii ki zamana ihtiyaç var. Bunu anlıyorum ama buraya yatırım fonları dünyasına küsmek, buraya tamamen bir daha asla demek bence doğru değil. Bundan sonraki süreçte en büyük kazanımız çok daha güvenli, çok daha şeffaf, çok daha belki regüle, yani şu an için regüle, çok fazla tabii regülasyonların yarattığı sıkıntılar olabilir. O tabii başka bir tartışma ama bir sermaye piyasasına kavuşabiliriz. Sermaye piyasaları çok önemlidir. Hem işte riski dağıtır, hem normalde bankadan kendini fonlayamayacak şirketlerin var olmasına sebep olur. Teknoloji şirketlerinin var olmasına sebep olur. Olmazsa olmazdır. Yani gelişmiş ülkeler sermaye piyasalarıyla var olmuştur. O yüzden de buraya hani küsmenin doğru bir reaksiyon olmadığını düşünüyorum. Ama tabii ki şerh düşüyorum. Yani şu anda bunu anlayabiliyorum. Tabii ki yani ürün önermek değil belki ama burada sakin kalmak, olanları gözlemlemek, sistemin dışına çıkmanın kimseye bir faydası olacağını düşünmüyorum. Ülkeye bir faydası olacağını düşünmüyorum. Çok daha hani araştırmak, ne aldığımızı bilmek, portföy yöneticisini bilmek, portföyün kurucusunu bilmek, fonun izahnamesini bilmek. Burada tabii ki yapılması gerekenler. Umuyorum burada doğrunun yanlışın ayrıştığı, doğru yönetenin, iyi yönetenin ayrıştığı bir sermaye piyasaları tabii ki kısa vadede değil ama orta ve uzun vadede en büyük hayalimiz.
0: Peki borsa yatırımcısı da hiç konudan bağımsız çok etkilendi. Uzun vadeli yatırım yapan, belki gelecekte çocuklarına bir birikim hesabı niyetine borsayı kullanan, gerçekten borsayı bir yatırım aracı olarak değerlendiren kesim de bu tablodan etkilendi. Önemli bir geri çekilme Borsa İstanbul'da da gördük, değer kaybı gördük. Şimdi şu an için borsada en kötüsünün geride kaldığını söyleyebilir misiniz? Bundan sonraki dönem için borsa ile ilgili beklentileriniz nasıl? Bankalara işaret ettiniz mesela. Bankacılık kesiminden beklentileriniz pozitif mi? Onu başka hangi sektörler veya şirketler destekleyebilir önümüzdeki 3 aylık dönem için sorayım hadi yıl sonuna kadar.
1: Ya tabii genel anlamda iyimserim. Nedeni de tabii ki çok ciddi anlamda geri geldik. Yani hele ki tabii BIST 100 dışına bakarsak çok daha buradaki durum sert. Ama tabii BIST 100 ve BIST 30 tarafında da geri çekilmeler var. Şimdi burada yapmamız gereken şey bir kere tasfiye sürecinin nasıl gideceği. Burada iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Yani dün fonların tasfiye olmasıyla birlikte burada belirsizliğin biraz azaldığını gözlemliyoruz. Tabii ki çok küçüktü. Yani dün tasfiye olan fonların büyüklüğü 6,3 milyar TL'ydi. Yani toplam büyüklüğün çok çok küçük bir kısmına tekabül ediyor. Yani %1'i civarına tekabül ediyor. Ama o tasfiyenin gerçekleşmesi bile dün ve bugün bir miktar iyimserliğin artmasına sebep oldu. O yüzden tasfiye süreci her ne kadar belli bir kesimi ilgilendiriyor gibi gözükse de buraya dışarıdan bakan insanların da gözlemlediği bir yer. Sebebi de bir likidite anlamında bir problem yaratıp yaratmayacağıydı. Konuşmamın başında bugünkü kararlar içerisinde en önemli olduğunu söylediğim konu blok satış veya işte borsa dışında satışların da mümkün olabileceğiydi. Burada şu anda borsa yatırımcısının en çok korktuğu şey daha az likit, görece az likit olan hisselerde bu tasfiye satışlarına kalmak. Yani şu anda herhangi bir borsa yatırımcısı şunu söyleyebilir. Yani önce o satışlar yapılsın, ben daha sonrasında ilgi gösteririm diyebiliyor. O yüzden o tasfiye sürecinin kazasız olması, görece daha az kazalı olması burada ilgiyi daha fazla arttırabilir. Bilançolar önemli çünkü biz uzun zamandır temel analizle bir bilanço fiyatlaması maalesef görmüyorduk. Daha çok işte bu takas analizi gibi işte kimin hangi saklamada ne kadar hisse var, kim bunu aldı kim bunu sattı şeklinde daha çok takas analizi şeklinde yapılan bir dönemden geçtik. Şimdi daha tabii temellerimize döndüğümüz, daha temel analiz odaklı bir fiyatlama olabileceğini düşünüyorum. O yüzden biraz daha çok işte finansallara baktığımız, şirketlerin beklentilerine baktığımız bir dönem başlıyor olabilir. Onlara dikkat etmeyi öneririm. Bankalar evet, yani bankalar hem fonlama maliyetlerinin iyileşiyor olması, hem bu süreçte daha güvenli limanlar olarak algılanmaları, hem de önümüzdeki süreçte faiz indirim teması ile birlikte bence güçlü bir tema. Buna daha sonrasında tabii yurt dışının toparlanması, biraz tahvil getirilerin normalleşmesi umuyorum. Petrolün geri gelmesi birlikte yabancı ilgisi de katılabilir yeni yılla birlikte. Bütün bunların kesişimi bankacılık gibi gözüküyor. Bunun haricinde tabii ki yani faiz indiriminin hızı daha farklı sektörlerde de canlanma getirebilir. İşte gayrimenkul GEO'lar gibi ya da işte daha çok perakende taraf gibi, ama bunun için biraz daha erken olduğunu düşünüyorum. Biraz 22 Ekim'i görmek lazım. Ama dediğim gibi yani daha böyle BIST 30'dan yayılan, yani BIST 30'un ilk fazı olarak oranın başladığı, daha sonrasında tasfiyelerin yarattığı o baskı kalktıkça yavaş yavaş da 50-100 gibi genişleyerek gittiği bir fiyatlama bana daha makul geliyor. Burada daha temellere döndüğümüzü düşünüyorum. O yüzden temel analizin, mali analizin yine öne çıkacağı bir dönem olacağını düşünüyorum.
0: Peki Ali Cenk Özen, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyorum. Efendim, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK ile Sıfır Atık Vakfı arasında Türkiye'nin sıfır atık deneyiminin uluslararası iş dünyasına taşınması amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu haberle devam ediyoruz.
2: Reel sektörün yeşil dönüşümünü hızlandırmak amacıyla DEİK ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı. 3 yıl geçerli olacak anlaşmayla sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarının iş dünyasına yaygınlaştırılması planlanıyor.
3: Buraya Sıfır Atık Vakfı olarak Türk özel sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümü açısından önemli bir işbirliğini hayata geçirmenin memnuniyetiyle buradayız. 2017 yılında Türkiye'de başlayan sıfır atık hareketi bugün artık kıtaları aştı. Dünyanın her yerinde dünyanın gelişimine ve dönüşümüne katkı sağlayan güçlü bir hareket haline geldi.
2: İşbirliği kapsamında şirketlere yönelik eğitimler, seminerler ve ortak projeler hayata geçirilecek. Uluslararası ticaret heyetleri ve iş forumlarında sürdürülebilirlik çalışmalarına daha fazla yer verilecek.
4: Farklı zamanlarda Sıfır Atık Vakfı ile yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Sayın Başkan ve ekibine bu katkıları, bizi de sürece dahil ettikleri konularla ilgili olaraktan gerçekten teşekkür ediyorum. Sadece hatırlatmak için, birçok faaliyetlerin yanı sıra Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi kapsamında Sürdürülebilir Gelecek İş'in İş Dünyası Liderler Toplantısını da bizim birlikte düzenlememizi arzu etmişlerdi. İmzalayacağımız protokol ile hem mevcut işbirliğimizi daha ileri bir seviyeye çıkararak, başta döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı olmak üzere sürdürülebilirlik alanında da birlikte güzel bir koordinasyon oluşturacağız diyorum.
2: Protokolle Türkiye'nin sıfır atık alanındaki deneyiminin uluslararası pazarlara taşınması ve Türk şirketlerinin küresel rekabet gücünün artırılması da amaçlanıyor.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
2: Bloomberg KT katkılarıyla.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
6: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Reklam.
9: Hoş geldiniz.
10: Hoş geldiniz.
11: Hoş geldiniz.
12: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
13: Benim bankam İş Bankası.
14: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şey, hep bilir.
15: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
16: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
17: Büyük rahatlık Paytr.
18: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
19: Güzellikler dünyası.
5: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
19: Paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Dün.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam. Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Şirketlerle yapılabilir bir şey değil. Devletin bu konuda önce olması muhakkak şart. Ve bu konuda teşviklerle, yöntemlerle, belki de eğitimlerle daha birleştirici bir yapıya kavuşmamız gerekmekte. Türkiye için durum bu. Çin noktasına gelirsek, Çin'le rekabet etme noktasına gelirsek, Çin'in baskıcı fiyat politikalarını, bununla başa çıkamamayı ve bu sebeple aslında rekabet edemediğimizi söylemek biraz sığ bir düşünce. Artık bundan sıyrılmamız gerekiyor. Çünkü Çin'de bir ölçek ekonomisi var, ciddi bir popülasyon var. Bizde öyle bir popülasyon yok. Dolayısıyla Çin'le rekabet etmek istediğimizde sürümle rekabet etmek gerçekten bizim için çok zor. Veya başka ülkeler için de çok zor. Amerika buna biliyorsunuz 2 yıl önce kalkıştı. Hı hı. Çok ilkel bir yöntem olan gümrük vergileri üzerinden çeşitli yaptırımlarda bulunmaya çalıştı ama günümüz ekonomik şartlarında böyle yarışmak veya böyle durdurmak, bu ilkel yöntemlerle durdurmak çok da başarılı olmuyor.
3: Siz nasıl farklılaşmayı düşünüyorsunuz bütün bu ortamın içerisinde? Sizi ileriye taşıyacak olan konu ne?
2: Aslında biz aslında ürün bazlı bir ticaretin içerisinde değiliz. Biz makineciliği ve imalat sanayini çok kıymetli görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin ihracat girdilerinin %10'u imalat sanayi üzerinden geliyor. 30 milyar dolarlık bir hacme sahip ve gitgide de artan bir hacme sahip. Hı hı. Son 15 yıl içerisinde %78 artmış bir hacimden bahsediyoruz. Bunu çok daha ileriye taşıyabiliriz. Biz buradaki farklılığı ortaya çıkarabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyor ve hizmet alanında aslında önce olmaya çalışıyoruz. Biz evet imalat yapmıyoruz, teknoloji transfer ediyoruz ama bu transfer edilmiş teknolojiyi en doğru finansal yöntemlerle, en doğru danışmanlık yöntemleriyle Türkiye sanayicisiyle buluşturup onların dış pazarda rekabetçiliğini artırmaya gayret gösteriyoruz ve kesintisiz 7/24 bir hizmet ağımız, servis ağımız var. Bu bugüne kadar Türkiye'de kesinlikle görünmemiş bir unsurdu. Zaten Lodbrok makinenin de ileriye götürmesinin sebebi de buydu.
3: Peki genel olarak sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz Türkiye'de? Büyüme nereden geliyor olacak? Bu konjonktürde işte yüksek faiz ortamında sermayenin giderek pahalılaştığı, yatırım yapmanın belirsiz koşullar nedeniyle zor olduğu dönemde nasıl bir beklentiniz var sektöre ilişkin?
2: Aslında bu soruya 2 yıl önce daha karamsar cevaplar verirdim ama insan artık düşündükçe, gördükçe ve objektif bir şekilde konuya baktığında biraz daha duruluyor. Benim bugünkü bakış açım biraz daha değişmeye başladı. Özellikle 2025 ve 2026 ilk çeyrek istatistikleri bize farklı resimler göstermeye başladı ve yeni temaslarımız, sanayi içerisindeki yeni temaslarımız da bu konuda öncü. Şimdi bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk istikbal göklerdedir dedi. O gün bir kısım bunu anladı ama evet dış baskılar, ekonomik baskılar, jeopolitik unsurlar bizi göklerden uzak tuttu. Bundan 15 yıl önce de Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki yerli ve milli teknoloji hamlesi. Biz bunu da yanlış anladık maalesef. Uzun bir süre bunu da yanlış anladık. Bir kasa bir bardak yapmayı yerli ve milli sandık. Aslında ondan bahsetmemişti. Kritik sektörler üzerinde yine havacılık, savunma ve medikal katma değeri çok yüksek olan sektörler üzerinde yerli ve milli bir hamle hedefimiz vardı. 2023 yılına kadar çeşitli devlet destekleri, KGF ve teşviklerle bu hareketlendirilmeye çalıştı ama nihai raporlar ortaya çıkartılmadığı için maalesef biraz kaynaklarımız zayi oldu. Bu zorlu ekonomik koşullardan sonra yeni bir hamleden bahsediliyor. Sanayi Bakanlığı tarafından 250 milyar TL ve KOBİ'lere 50 milyon TL limitli. Bu çok ciddi bir yatırım maliyeti ve çok ciddi bir para. Bu doğru kanalize edilirse ki 2025'te azalmış olan şirket sayısıyla daha doğru kanalize edileceği düşünülebilir. Bu noktada yatırımcıların daha akılcı bir şekilde bu kaynakları kullanabileceğini düşünüyorum. Ve 2025-2026 istatistiklerine baktığımda nicelikten daha uzak, niteliğe daha yatkın yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Biz de kendi makine satışlarımızın içerisinde bunları görmeye başladık. Artık müşteriler daha nitelikli makineler, daha kapasitif, daha hassas, daha milimetrik çözümler arıyorlar. Bu çözümleri niçin arıyorlar? Çünkü dış pazarda Çin'le sürüm üzerinde rekabet etmek mümkün değil. O zaman ne yapacaksınız? İyi kalitede, daha niş sektörlerde katma değeri daha yüksek, ihracat girdisi daha yüksek unsurlar üzerinde üretim yapmalısınız. Bu üretimi yapmak için de neye ihtiyacınız var? Daha hassas makinelere, yapısal değişikliklere, gençleşen bir sanayiye ihtiyaç var. ERP sistemler, MRP, bunların yorumlanması, nitelikli personeller ve yapay zeka tabii ki artık olmazsa olmazımız. Yapay zekaya da ihtiyacımız var. Ama yeni sanayimiz bu zorlu ekonomik koşullarından çıkmayı başarabilen veya bu ortamda hayatta kalan sanayicimiz bunun farkında. Bu da benim için bir umut ışığı. Bu verileri görmek beni aslında mutlu ediyor. Evet, kaybolan bir pazar var ama daha güçlü geri gelecek ciddi bir sanayi yapımız var aslında bizim. Biz bunun farkındayız. Önümüzdeki dönemlerde de muhakkak bunu teneffüs etmeye başlayacağız.
3: İnşallah. Gerçekten her zaman fırsatlar var. Yeter ki niyet olsun, yeter ki emek olsun, yeter ki birlik beraberlik olsun diye düşünüyorum. Türk sanayisi çok kuvvetli aslında. Yani dikiş ipliğinden işte sizin yaptığınız gibi çok ileri teknoloji makinalara kadar her şeyi üretebiliyoruz. Bu becerilerimizi daha kuvvetli bir şekilde aslında geliştirebiliriz. Son dönemin izlerini de belki daha hızlı silebiliriz. Peki bu noktada yurt dışı pazarlara açısından, yani siz ihracat da yapıyor musunuz? İhracat tarafında neler görüyorsunuz? Biraz önce biraz Çin'den bahsettik. Mesela o taraflarda da işbirliklerinin bu yeni dönem için fırsat olacağını düşünür müsünüz? Sizin böyle planlarınız var mı?
2: Biz zaten Çin'le işbirliği içerisindeyiz. Çin'le bence tüm dünyanın savaşmayı bırakması lazım. Orada Güney Kore, Tayvan ve Çin, bunlara biz Asya kaplanları diyoruz. Bunlar çok istikrarlı ve kararlı devlet politikalarının aslında sonuçları. Kümelenmiş halde toplu hareketler içerisinde bunları yapabiliyorlar. Artık orada keşfedilmiş, yapılmış bir şeyi yok sayamazsınız veya bununla savaşamazsınız. Bundan menfi menfaat ortaya çıkartmanız gerekiyor. Dolayısıyla mutlak surette Türkiye'nin katma değeri elde edebilmesi için, Türk sanayicisinin bu katma değeri elde edebilmesi için bu ülkelerle işbirliği içerisinde olması gerekli. Ben buna inanıyorum. Çünkü bir parçanın, bir imalatın hangi coğrafyada başladığı önemli değil. Bu parçaları veya imalatı, fikri kendi ülkenize empoze eder, burada ona katma değer katıp onu daha sonra daha verimli bir şekilde yurt dışı pazarlara satarsanız ve nihai katma değerin, temel ürünün ve gerçek karın bu ülkede kalmasını sağlarsanız siz bu ülkelerden daha karlı olursunuz. Dolayısıyla biz Çin'i bir düşman, Tayvan'ı bir düşman gibi görmemeliyiz. Onların elde ettiği başarılardan biz nasıl faydalanabilir ve buradan daha fazla katma değeri bu ülkeye nasıl sokarız? Bunun peşine düşmemiz gerekiyor. Yani Paul Krugman'ın bir sözü var. Diyor ki eskisi gibi iyi bir liman, ucuz iş gücü ve ucuz kaynaklarla artık rekabet etmek mümkün değil. Daha akılcı, daha verimli, daha sürdürülebilir kavramlarla bu işi götürebiliriz. Bunu yapmak için de zaten yapılmış olanları alıp onlardan daha fazla ne yapabiliriz, onlardan nasıl faydalanırız ve bu ülkeye daha fazla ne getirebiliriz, bunlara bakmamız lazım. Elbette bizim hizmet ettiğimiz, sattığımız makineler Türkiye'de de imal ediyor ama ölçek ekonomisinden dolayı, popülasyon etkisinden dolayı arz talep dengesi maalesef kırık. Dolayısıyla burada bir yöntemimiz var, özellikle imalat sanayi için. Doğudan alacaksınız, batıya satacaksınız. Biz aslında bunu iki sektör özelinde yapıyoruz. Talaşlı imalat makinelerimizin çoğunu, hassas olan milimetrik makinelerimizin çoğunu doğudan alıyoruz. Onlarla Türkiye'de makineleri imal ediyoruz. Birçok makine imal ediyoruz.

0: Makro ekonomiye baktığımızda imalatımız %7, üretimimiz %7 düştü, tüketimimiz %9 düştü. Bu aslında diğer düşüşlerin temel unsuruydu ama ihracat gelirlerimiz %2 oranında düşmüşler. Yani tüm veriler çok net bir şekilde aşağı çekilirken ihracat hangi noktada direndi? Çünkü biz artık yeni şeylere kanalize olduk, daha hassas ürünlere kanalize olduk. Havacılık, savunma sanayindeki muazzam ataklar, %50 gelişmeler bizim ihracat girdilerimizin düşmemesine, direnmesine sebep oluyor. Bunlar ileriki dönemde bize çok daha fayda sağlayacaklardır.
1: Müslü Bey, çok teşekkür ediyorum. Valla ağzınızdan bal damlıyor. İnşallah öyle bir gelecek Türkiye'yi bekliyordur. Çok çalışmamız gereken yerler var. Ama çalışanın da kazanacağı bir dünya her zaman mevcut. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Konuk olduğunuz
0: ederim
1: için
0: annem.
1: bize. Kolaylıklar diliyorum,
0: Çok sağ
1: başarılar diliyorum. Lotrok Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu'yla birlikteydik. 60 dakikada bugün güzel bir röportajla sizlere veda edeceğiz. Burada bugünün gündemine istedik. İstinaden çok özür diliyorum, notlarımı bulabilirsem inşallah sizlere şey yapacağım, söyleyeceğim. Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Eren Bloomberg HT'ye konuştu. Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Kurulu vardı. O genel kurulu biz de Bloomberg HT olarak izledik ve Sayın Erdal Eren'le orada keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu söyleşiyle 60 dakikayı tamamlıyoruz. Sonra reklamlar. Biz sizinle saat 21'de Ekonomik Görünüm'de yeniden buluşacağız. Erdal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Bugün Avrupa Müteahhitler Birliği Genel Kurulu toplantısını düzenliyorsunuz. Burada neler konuşulacak?
2: Şimdi Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği, Avrupa'nın tüm ülkelerinin hem büyük dev inşaat firmalarının hem bizim gibi müteahhitler birliklerinin üye oldukları bir kuruluş. Biz de 2000'li yılların başından beri Avrupa Müteahhitler Birliği'nin, EIC'nin değişmez üyelerinden bir tanesiyiz. Ve başkan yardımcılarımızdan bir tanesi de her dönem yönetim kurulunda görev alıyor. Bu dönemde başarılı oldu Bey o görevde. Biz Avrupa ile şu ara özellikle devam etmekte olan Gümrük Birliği Anlaşması'nın yenilenmesi, Avrupa'da üçüncü ülkelerin Avrupa yatırımlarına dahil edilmemesi, ithalatın yapılması türündeki tartışmaların içinde bu genel kurulun İstanbul'da yapılmasını önemsedik. Kendilerini davet ettik. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Şimdi her Avrupa ülkesinden hem uluslararasındaki söz sahibi firma temsilcileri burada hem de müteahhitler birliklerinin tamamı burada. Vermek istediğim bir mesaj şuydu. Türkiye Çin gibi veya Hindistan gibi bir başka üçüncü ülke değildir. Türkiye 2004 yılından beri Avrupa Birliği'nin aday ülke statüsündedir. Gümrük Birliği Anlaşması var. Ve biz yıllardır Avrupalı meslektaşlarımızla beraber hem dünyanın üçüncü ülkelerinde hem ülkemizdeki önemli altyapı projelerinde ve son yıllarda da gelişen bir şekilde Avrupa ülkelerinde kendi sektörümüzle ilgili çalışmalarda işbirliği yapıyoruz. Dolayısıyla şimdiden sonrasında da bu işbirliğimizin devam etmesi, Türk müteahhitlerinin Avrupa'nın yaşlanmış olan altyapısının yenilenmesi gibi çok dev bir ihtiyaçta görev almalarının önünün kapatılmaması konusundaki mesajımızı iletmek istemiştik ve onların da zaten bizlerle hep her yerde ortaklıklar kurmaları, bizimle beraber iş yapma alışkanlıklarından dolayı zaten 2000'li yılların başından beri bizlerin Avrupalı firmalardan hiçbir farkımız olmadığını, kendileriyle işbirliği içinde olduğumuzu bugünkü toplantıda da beyan edecekler onlar da aynı şekilde. Bu konu çok önemliydi bizim için hakikaten. Çünkü son yıllarda ülkemizdeki ekonomik bir miktar daralma nedeniyle kendi iç pazarımız bizim uluslararası boyuta gelmiş olan inşaat sektörümüze biraz daha az imkan veriyordu. Böyle zamanlarda biz hem kendi çalıştırdığımız personelimize istihdamı devam ettirmek, hem Türk inşaat malzemesi üretiminin ihracatını destekleyebilmek açısından yurt dışı pazarımızı da daha aktif olmaya çabalıyoruz. Şu gün itibariyle Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bolat Bey'e de çok teşekkürüm. Bu önemli toplantıda gelip Avrupalı meslektaşlarımıza bu mesajları hükümetimiz, devletimiz adına da vermek şeklinde bir destek sağladılar bize, sağ olsunlar. Onun da bugün Avrupalı meslektaşlarımıza anlattığı şekilde biz şu an itibariyle 570

0: 70 milyar dolarlık dünyanın 139 ülkesinde iş yapmış durumdayız. Dolayısıyla pazarımızın devamı, sürekliliği bizler açısından da çok önemli hakikaten. Hem Türkiye ekonomisine yaptığımız işin tamamı, çalıştırdığımız personelin ücretleri bile başka ülkelerin bütçelerinden ödendiği için %100'ü ihracat olan bir iş yapıyoruz uluslararası. Kendimizle beraber benzer tutarlarda milyarlarca dolarlık inşaat malzemesi ihracatını da yükseltmeye çabalıyoruz. Son yıllarda Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması, ki bizim en büyük pazarımız Rusya'dır. Yaptığımız toplam işlerin %20'sini Rusya'da yaptık şimdiye kadar. O pazarımız durmuş durumda. Ukrayna'da savaş başladığında 8 milyar dolarlık işimiz vardı, durmuş durumda. Körfez ülkelerine yönelmiştik. Son 4-5 yıldır Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerindeki büyük inşaat hamlesinde büyük projeler almaya başladık. Şimdi İran savaşı başladı, Hürmüz Boğazı problemi başladı. Bu sefer oralardaki ülkeler de yatırımlarını kısıtlamaya başlamışlardı. Bu sefer ne yaptık biz? Avrupa'ya biraz daha yüklendik. Geçtiğimiz yıl en fazla iş yaptığımız ülke Romanya oldu, örnek veriyorum. Şimdi de biraz önce de söylediğim gibi Avrupa kıtasının mevcut 2. Dünya Savaşı'ndan sonrasında inşa edilmiş altyapısının yenilenme ihtiyacı var. Almanya dahil tüm Avrupa'da bu böyle bir şey var ve inşaat sektörü olarak kendi ülkelerindeki inşaat firmalarıyla, yani burada bulunan uluslararası firmaların tek başına altından kalkabileceği bir yük de değil bu. Onlar da bunu beyan ediyorlar ve bizim orada da daha fazla rol almamızı istiyorlar. Bugünkü toplantının asıl amacı bu biraz da. Yani Avrupa'ya daha fazla da gidebilmemiz, Avrupalı firmalarla inşaat sektöründe daha büyük işbirliği yapabilmeye devam etmek şeklinde.
1: Erdal Bey, sizin Türkiye Müteahhitler Birliği olarak aylık detaylı raporlarınız da oluyor, ülke ülke, bölge bölge. Avrupa'da ilk 9 ayda nasıl bir performans vardı?
0: Bu sene biliyorsunuz, az önce söylediğim gibi bütün dünya ekonomisinde bir daralma var. Ve özellikle bizim ana pazarlarımızda, işte Rusya'da, işte Orta Doğu'da, Körfez'deki daralmadan dolayı biz Avrupa Birliği'nde en fazla iş yapmaya çabaladık. Fakat her şeye rağmen tüm ülkelerin inşaat sektörlerinde ekonomik bir daralmadan geçiyoruz. Geçtiğimiz yıl biz 30 milyar dolar dünyada iş yapmıştık. Ama bu sene itibariyle maalesef şu an itibariyle henüz 12 milyar dolarlardayız. Dolayısıyla bir yıl sonuna kadar bakalım nerelere kadar çıkacağız, ama geçtiğimiz senenin rakamlarına ulaşmamız mümkün değil. Dünyanın hiçbir inşaat sektörü benzer şekilde bizden farklı yaşamıyor bu krizi. Bu sene maalesef hepimizde bir daralma yaşanacak görünüyor.
1: Peki içeriden konuşalım biraz. Türkiye'de inşaat sektöründe nasıl bir görünüm var?
0: Türkiye'de bizim ekonomik sıkıntılarımızın olduğu dönemlerde özellikle devletimizin, maliye yöneticilerimizin biliyorsunuz işte son 3 yıldır bir kamu harcamalarının kısıtlanması şeklinde bir yönerge var. O çerçevede de özellikle devam etmekte olan inşaat sektörünün bütçeleri kısıtlanmış durumda çok fazla. Deprem bölgesindeki inşaat faaliyetlerimiz ilk 2 yılı hakikaten kurtardı. Fakat şimdi oradaki inşaatlar da tamamlandı. Oradaki meslektaşlarımız da bu bölgelerde iş alma çabasına girdiler. Maalesef kamu yatırımlarında devam eden projelerimizde bir daralma var. Bundan dolayı da meslektaşlarımız bir sorun da yaşıyorlar. Çünkü kendisine hiç ödenek verilmeden açık tutulan bir şantiye olağanüstü bir masraf demek. Çok büyük bir zarar kapısı demek. Veyahut da bazı projelere, diyelim ki 3 yılda bitmek üzere başlamış bir projenin 7-8 yıla yayılması halinde hakikaten o projenin müteahhitinin dayanabilmesi mümkün değil. O nedenle meslektaşlarımızın özellikle son 3 yıldır dile getirdikleri bir tasfiye ihtiyacı, yani devam ettirilmeyecek veya kendisine bütçe ayrılmayacak işleri kamu idarelerimiz o meslektaşlarımıza izin versinler. O işleri tasfiye edelim. Ülkemizin kalan bütçe kaynaklarını bitişi az kalmış, bir an önce bitip de ekonomiye kazandırılacak projelerin tamamlanmasını ayıralım şeklinde bir öneriyi dile getiriyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hem ilgili yatırımcı bakanlarımıza, hem Maliye Bakanlığımıza, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar diyelim, meslektaşlarımızdan gelen bu talebi bir kez daha dile getirmek isterim.
1: Siz kamu kaynaklarının kısıtlanmasından bahsettiniz. Ben de biraz finansman tarafına değinmek istiyorum. Son 3 yıldır uygulanan politikalardan dolayı bütün sektörlerde bir baskı var. Sizde finansman tarafında nedir durum?
0: Tabii az önce bahsettiğim kamu yatırımlarıyla ilgiliydi. Biliyorsunuz Türkiye'nin de yerel inşaat sektörünün önemli bir bileşeni de özel sektör. Yani bizim konut ve iş merkezi bazında özel inşaat yatırımlarını yapan meslektaşlarımız var. En büyük meslektaş sayımız da onlardır. Onlarda da maalesef malzeme fiyatlarındaki artışın ve ekonomideki daralma nedeniyle faizlerin yüksekliğinden dolayı da konut alış şeklinde isteğinde vatandaşlarımızda bir duraklama var. İnsanlar daha çok hakikaten paralarını, varsa imkanlarını gayrimenkule yatırmak yerine işte faize yatırmayı ve o şekilde paralarını değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Bu da bu sefer konut projelerine başlayacak meslektaşlarımızın bu maliyet artışları çerçevesinde projeye başlarsam ve satamazsam ne yaparım türünde bir sorun halinde. O nedenle yapsat sektörü dediğimiz özel sektör, müteahhitlik sektörümüzde de bundan dolayı sorun var. Ümit ediyorum ki enflasyonun bu düşmeye başlaması programının hemen peşinden veya paralel olarak banka faizleri, özellikle konut sektörüne yönelik konut alacak vatandaşlarımız için faizlerin bir an önce düşmesi lazım. Şu andaki faizlerle özellikle alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımızın, ki en fazla konut onların ihtiyacı var deprem bölgesi olmamızdan dolayı, bu faizlerin düşmesini bekliyoruz. İnşallah bu süreç kısa geçer.
1: Erdal Bey, sektörde nakit sıkışıklığı var mı?
0: Tabii bu bahsettiğim şeyler sonuçta elinizdeki yaptığınız konutları satamıyorsanız işte nakit sıkıntınız var. Mecburen banka kredisine gidiyorsunuz inşaatınızı yapmak için. Faizler çok yüksek. Kamuda iş yapan meslektaşlarımız yaptıkları işlerin, hakir işlerin çok gecikmeli olarak alabiliyorlar. Onlar da bu sefer devlete yol, sulama veya baraj yapmak için banka kredisi kullanmak zorunda kalıyorlar. Sektörümüzde böyle bir sıkıntı yaşıyoruz.
1: Riskli bir durum var mı? Büyümesini bekliyor musunuz?
0: Yani işte özellikle Anadolu'daki küçük, orta boy, özellikle yapısal sektöründeki bir kısım kamu sektöründeki meslektaşlarımızın üzülerek de olsa konkordato yaptıklarını biz de basından takip ediyoruz veya biz de yazdıkları şikayet dilekçelerinden takip ediyoruz. Tabi bu üzücü bir durum. İnşaat sektörü çünkü Türkiye ekonomisinin çok önemli bir bileşeni, çok önemli bir istihdam merkezi. O nedenle ben bu enflasyonun düşürülme sürecindeki şeyin artık bir an önce bitmesini, işte banka kredilerinin daha makul seviyelere inmesini ve az önce bahsettiğim şekilde kamu sektörüne iş yapan meslektaşlarımızın tasfiye taleplerinin ele alınmasını ve çözüm bulunmasını bekliyorum gerçekten.
1: Son olarak 2027 yılından ne bekliyorsunuz? Orada nasıl bir görünüm var sizce?
0: Ya onu söylemeden önce, biraz önce söylemeyi ihmal ettiğim bir konu, uluslararası müteahhitlik sektörüyle ilgili Avrupa Birliği ilişkilerimizde hükümetimiz, meclisimiz çok önemli bir iş yaptı. Çünkü bizim Avrupa Birliği'ndeki tartışmalarda önümüze sürülen en önemli şey, biz işte Avrupa'da siz Türk firmalarını ihalelere katılmanıza imkan veriyoruz ama Türkiye'deki kamu altyapı veya kamu alımlarında Avrupalı üreticilerin veya müteahhitlerin işte %15'e kadar bir Türk müteahhitlerini koruma şeyi var şeklinde, bizim kamu ihale yasamızda böyle bir şey vardı. Bundan şikayet ediyorlardı. Biz devletimizin ilgili bilimlerine hep biz Avrupalı meslektaşlarımızın gelip Türkiye'de bizimle eşit şartlarda ihalelere girmesinden hiçbir çekincemiz yok. keşke bizim yapabildiğimiz fiyatlarda yapabileceklerse gelseler demiştik. Sonuçta hakikaten önemli bir karar alındı ve kamu ihale yasamızda yapılan değişiklikle Temmuz ayında bu şey çekince kaldırıldı %15'lik şey. Bugün Sayın Bakanımız da Avrupalı meslektaşlarımıza bunu açıklayarak eşitlilik ilkesinin, karşılıklı eşitlilik ilkesinin sağlandığını kendilerine resmi ağızdan da söylemiş oldu. Bu çok önemli bir adımdı bizim için. 2027 için açıkçası bu yıl sonuna kadar inşallah bazı beklentilerim, ümitlerim var. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi düşme eğilimine girmiş olan ve başarılı olmaya doğru giden bu enflasyonun indirilmesi politikalarının bir an önce artık biraz daha bizleri rahatlatacak faiz düşmelerine, banka faizlerinin, banka kredilerinin düşmesine yönelik olarak da tedbirlerle gelişmesini bekliyorum. Dünyada da çok önemli iki tane beklentim var. Bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşının artık bir an önce bitmesi ve Rusya'da yıllardır bekleyen ve bir an önce başlarsa bizim hemen gidip yapacağımız inşaat yatırımlarının başlamasını, Ukrayna'dan yeniden yapılandırılmasına gitmemizle ilgili beklentilerimiz var. Irak'ta kalkınma yolu dahil başlamak üzere olacak çok büyük projeler var. Yani bizim yurt dışındaki pazarlarımızdaki sorunların gitmesine yönelik, işte İran savaşı sönümlenirse, Hürmüz Boğazı açılırsa, Körfez bölgesinde beklemekte olan yatırımlar başlayacak. Dolayısıyla yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde de yine eski hacimlerimize ulaşmayı ümit ediyorum.
1: Erdal Bey, Suriye tarafına da biraz değinmek isterim. Orada da aktif rol almasını bekliyor musunuz Türk müteahhitlerinin?
0: Tabii Suriye bizim en yakın komşumuz. Yani biz dünyanın 139 ülkesine, Güney Amerikalara, işte uzak doğulara, Afrika'nın en uç noktalarına kadar gitmişken Suriye'ye koşa koşa gideriz. Nisan ayında İstanbul'da yapılan JETCO toplantısında Suriye Sanayi ve Yatırım Bakanı Eşşar benimle de görüşmek istemişti şahsen. Kendisiyle toplantı yaptığımızda da kendisine söyledim. Biz Suriye'nin yeniden inşasına, ki devletimiz de çok büyük destek veriyor, hemen hazırız. Ama halen Suriye'nin resmi kurumlarının oluşması, finans mekanizmalarının oluşması ve bekledikleri inşaat yatırımlarının projelendirilmesini, ihale edilmesini sağlayacak düzenlemelerin olmasına ihtiyaç var. Finansmana ihtiyaç var en önemlisi. İnşallah bunları kısa zaman içinde çözümlenirse tabii biz Suriye'nin yeniden inşaatında mutlaka rol alacağız.

0: Bloomberg HT Radyo. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bir cuma klasiği olarak ekonomik görünüme hoş geldiniz. Neden cuma klasiği? Çünkü sevgili Emrah Akın ve İsmail Sevinç'le birlikteyiz. Omzumuzu düşüren, gözlerimizi hafif nemlendiren ama hala geleceğe dair umudumuzu besleyen bir yayın oluyor. Cuma akşamları bu yayın da ondan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz.
1: İsmail Bey, bugün İstanbul'da burada stüdyodasınız. Evet, sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyiz?
2: Ya evet, bir organizasyonla ilgili aslında buradaydık. Çok
1: öyle
2: güzel
1: mi?
2: Bir organizasyondu.
1: Ne yaptınız, bize de parçasıydı.
2: Ya Gıda Plus diye aslında bir ödüllerimiz var. Biz de buna dahil oluyoruz. Aslında GİFT'in yaptığı bir organizasyon. Bir derneğin. Samet Serttaş Bey'e de teşekkür ederiz buradan. Hı hı. Yani ne yapılıyor? Bu

0: Bu sene bir gıda inovasyon vadisi kuruldu. Yani isim iddialı görünüyor ama kendisi de iddialı.
1: Biz boşuna çarşı pazar konuşmuyormuşuz bu arada.
0: Aslında evet. Sizin oradan bir yol aldık biz.
1: Oradan bir yol almışsınız yani.
0: Yol
1: güzel. Domatesten, yiyemediğimiz kirazdan. Değil mi? Bak bunlar ne kadar faydalar sağlamış.
0: Farklı şeylere dönüştüreceğiz yani ürünleri içine koyarak.
1: Ne yapacağız? Kirazı neye dönüştüreceğiz
0: yani
1: mesela?
0: Yani kirazdan güzel bir ürün haline getirip katma değerli bir ürün yapacağız.
1: Katma değerli kiraz. Güzel.
0: Tabii. Şimdi ne oldu burada? Bir inovasyon vadisi kuruldu. Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde oldu. Türkiye'deki 9 üniversitede buna mutabakatı imzaladı. Burada ODTÜ var, İTÜ var, bir sürü üniversite var. Ama şu üniversitenin teknik bilgi ve becerisini piyasanın yani üreticinin gücüyle birleştirip burada aslında katma değerli ürün oluşturma veya yenilikçi fonksiyonel ürün oluşturma. Yani şimdi biz ne yapıyoruz? Sebze meyve satıyoruz diyelim. Yani yurt dışına da öyle.
1: Evet.
0: Ama burada tonlarca satıyoruz ama az bir gelir elde ediyoruz. Halbuki burada rakamın ağırlığın büyüklüğünden ziyade ürünün niteliği önemli oluyor. İşte kolajenli yapıyorsun, bitkisel protein üretiyorsun, hayvansal protein üretiyorsun, ürünleri çeşitliyorsun. Aslında çok fazla da şey var bu alanda. İşte bir şey oldu. Burada da 32 dalda ödül verildi. 32 ayrı branşta yarışmalar. Binlerce kişi katıldı.
1: Aa, ne güzel.
0: 90'ın üzerinde konuşmacı var. Bir iki ayrı salonda yapıldı. Gerçekten gıda ve tarım deyince oradaydık. Biz de onun bir parçasıydık.
1: Ne güzel.
0: Gerçekten hem üniversiteye, Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne, hem diğer üniversitelerimize, katılımcı olan büyük, orta, küçük ölçekli tarım firmalarımıza da hepsine çok teşekkür ederiz. Bir taraftan kamu da destek verdi. Kamunun da çünkü üretim bazı alanlarda onlar da geldi. Oradaki kamudan da destek veren ilgili kurumlara da teşekkür ederiz. Bunlar devam edecek.
1: Ne
0: yani,
1: güzel, ne
0: güzel. Güzel bir şey yani. İnovasyon başlıyor. Vade açılıyor.
1: Hadi bakalım. Girişimcilik çok önemli bir hal aldı yeni dönemde. Özellikle tarımın mesela aynı şeyi sanayide de konuşuyoruz. Yani girişimcilik ekosistemi içerisinde onların ne kadar geride kaldığından konuşuyoruz. Oysa ki buna en çok yeniliğe, inovasyona, girişimciliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz alanlar tarım, gıda, üretim tarafı. Dolayısıyla çok güzel bir iş yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Biz genelde ücretli çalışanların çalışma hayatından bahsediyoruz ama biraz da girişimcilere ve şöyle onların olur. Çalışma hayatına da değiniriz bundan
0: aslında
1: sonra.
0: Aslında etkiliyor. Yani bir taraftan istihdamı etkiliyor bu. Diğer taraftan da aslında sosyal güvenlik açısından da sağlıklı yaşamla ilgili süreyi artırma. İşte burada belki sağlık giderlerini azaltıcı koruyucu tedbirlerle başlangıçtan itibaren aslında oraya da gidiyor yani. Bir ucu da dayanmıyor değil yani. Hani
1: 100 çok yaşına kadar yaşayanlara vergi indirimi gelir mi? Çünkü yaşayacağız gibi geliyor. Allah uzun ömür versin tabii hepimize ve sıralı ölümler nasip etsin de. Yani öyle bir hayat var önümüzde artık yani böyle çok uzun yaşam.
0: Evet,
1: devlet
0: tabii.
1: Ne yapacak ya da çok yaşıyorsun diye daha çok mu vergi alacak? O da olabilir bak.
2: Emeklilik süreleri zaten bundan uzuyor ya bütün dünyada. Türkiye de bundan uzatıyor. Yani asıl aktüer sistemin ne diyeceği önemli. Maliye sonuçta bu konuda ikinci.
1: Ama maliye de bir destek atsa maliye bize iyi olur ya. Bir destek alalım ya.
0: Önemli.
1: Maliye sağ ol
0: evet,
1: maliye.
0: Sırtını dönmesin. 1975'te insan ömrü Türkiye'de ne kadarmış? Çok şaşırdım ben.
1: Ne kadarmış?
0: 59 yaş.
1: Yapmayın ya. Yani, gencecik.
0: Ya 19 yıl daha fazla yaşıyoruz şu anda.
1: Bilmiyorum iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz?
0: Yani ama sağlıklı yaşamıyoruz o ayrı. Yani şöyle 15-20
1: nasıl
0: yıl
1: sağlıklı olmadan bu kadar uzun nasıl yaşayabiliyoruz
0: yani
1: acaba?
0: Yani 60 yılı falan sağlıklı görünüyor. Yani yapılan araştırmalar ama yani 19 yıl ileriye gitmişiz ama. Yani bir sağlığa erişimdeki kolaylıklar
1: tabii.
0: Olabilir.
1: Teknolojinin
0: de,
1: gelişimi.
0: Tabii bunlar var. Bir taraftan da işte bu belki yiyeceği bazen eleştiriyoruz ama belki onların da olumlu noktaları olabilir. Bundan sonra
1: vallahi
0: da belki
1: bilmiyorum.
0: Uzatılacak.
1: Eskiden yani biz çocukken işte yumurtadır, tavuktur, onlar süttür, peynirdir. Hepsinin bir amacı vardı işte protein, kalsiyum, şudur budur ama hani böyle bir yok ekstra protein alalım, tozunu koyalım, onu oradan alalım. Belki ya sürekli bir katkı ve ne diyorlar onlara takviyelerle yaşandığımız bir dünyaya doğru evriliyoruz.
0: İşte sağlıklı
1: onda herhalde şey var, etkisi
0: aynen.
1: Var.
0: Sağlıklı olduktan sonra bence o takviyelere ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yani çoğunu bazen yiyeceklerden alması sınırlı hale gelebiliyor. İhtiyaç halinde daha yüksek oranda almanız gerekiyor.
1: Vallahi bir kilo muzu kaç paraya alıyoruz? Takviyeyi nasıl alacağız? O da ayrı bir tartışma konusu. Çok pahalı bir pazardan bahsediyoruz ama herhalde teknoloji...

0: Şimdi birlikte yaygınlaşacak. Evet, baksanıza gıdaya bile girmiş. Yalnız geçenlerde şey gördüm. Bir cips markası proteinli cips yapmış. Çok, sağlıklı çok, yaşam çok diye. Cipsi kendisi sağlıksız değil mi? Nasıl oldu o? Böyle bir oksimoron gördüm orada.
1: Mahut koyuyor, mercimek koyuyor.
0: Ha öyle.
1: Mercimek alışımı yapıyor. Tabii öyle.
0: Bakliyatlı yani böyle, cipsler var evet.
1: Tabii tabii öyle yapıyor yani.
0: Kolojen, hadi bakalım hayırlısı.
1: Yani şey yani biraz beklendiği kadar şey değil yani. Hani diyoruz ya sağlıksız mı bu ürünler? Öyle görünmüyor aslında.
0: İyi inşallah öyledir ve daha da önemlisi sağlıklı gıdaya erişimimiz.
1: Kolay.
0: Bütün bu inovasyona
1: meyve sebzeye de erişimimiz kolaylaşsın.
0: Evet.
1: Yani şimdi düşünün bunu da konuştuk işte Körfez'de ya da işte Kuzey'de bir risk bölgesi var aslında.
0: Evet.
1: Ya Türkiye acaba burada bir üretim hubu olabilir mi? Yani meyve sebze alanında da Türkiye aslında Avrupa'nın...
0: Üretmesine de onu makul bir şekilde, maliyeti düşük bir şekilde servis edemiyoruz galiba, sorunumuz bu. Yoksa maşallah memleketimizin dört bir yanı zaten üretim, yani tarım açısından.
1: Doğru.
0: Yani her ne kadar işte tarım alanlarının azaldığından bahsediyoruz, organize olmamasından bahsediyoruz falan, ama yine de dört mevsim hala her şeye rağmen yaşıyoruz. Burada bitiyor meyve sebze, burada başlıyor baktığınız zaman. Yani Allah bize nimetlerini bol bol gani gani vermiş. Doğru. Biraz kafanızı çalıştırıp onları kullanın demiş bence. Yani inşallah öyle günleri de görürüz ama tebrik
1: i̇nşallah.
0: Ediyorum. Güzel bir çalışmaymış. Ben katılamadım. Çok
1: üzgünüm.
0: İnşallah
2: küçük bir şey ekleyeyim. Bu bizim bu hafta sanırım Bader'le de konuştunuz. Bu işletme sayımızın fazlalığı konusu.
0: Evet.
2: Biz
0: evet.
2: Çok küçük işletmeye sahip olma hastalığını maalesef tarımda da yaşıyoruz. Mesela aslında devlet organize tarım faaliyetlerine evet. Çok güzel teşvikler veriyor. Entegre tesislere falan mesela. Yani diyor ki mesela benim için öncelikli yatırımdır bu.
0: Evet, ne güzel.
2: Ona rağmen işletmelerimiz çok küçükler. Yani ölçeklerini işletmelerimizin büyütmemiz evet. Lazım. Şeyle övünüyoruz bazen. İhracatımızın şu kadarını KOBİ'ler yapıyor, şu kadar istihdam sağlıyor ama bu birazcık değiştirmeye çalışmamız gereken bir alan. Zaten evet. Değiştirmeye çalışıyoruz ama maalesef tarımda da o birazcık bizi vuruyor yani. Hani o ölçek evet. Küçüklüğü.
0: Peki. O zaman gelelim gündemimize. Eylül'de hazine nakit gerçekleşmeleri
2: evet.
0: Var. Ne
2: evet.
0: Söylüyor bu rakamlar bize? 467 milyar liralık
2: evet.
0: Açık. Acaba yeni mali tedbirler gerektirebilir mi sorusunu sordurtuyor insana.
2: Aslında hazine nakit gerçekleşmeleri bizim için niye önemli Hande? Biz daha Eylül sonuçlarını görmedik, bütçenin sonuçlarını. Ne zaman görüyoruz? 15 Ekim'de görüyoruz onu. Hazine aslında birazcık hazine nakit gerçekleşmeleri birazcık onun öncülü gibi oluyor. Bir ikincisi hazinenin nakit durumu, tabii hazine de sonuçta ödeme yaptığı için, nakde ihtiyaç duyduğu için önemli. Biz genellikle bütçeyi tahakkuk esasına göre takip ediyoruz. Yani vergi tahakkuk ettiği an bizim bütçemize veya gelir tahakkuk ettiği an biz bütçemize onu zaten gelir olarak yazıyoruz. Hazine nakit açığımız belirttiğin gibi Eylül ayında 467 milyar TL olmuş. Geçen ay 49 milyar hatta 50 milyar civarında fazla vermiştik. Dolayısıyla Eylül ayında çok ciddi bir hazine açığıyla, nakit açığıyla karşı karşıyayız. Kümülatif bakarsak Hande 1 trilyon 871 milyar TL'lik bir hazine nakit açığıyla karşı karşıyayız. Tabii bunun büyük bölümünü neyle karşılıyor hazine? Büyük bir porsiyonunu vergilerle, bir diğer tarafını da borçlanmayla karşılıyor. Hı hı. Borçlanma dediğimiz zaman da zaten bizim hep konuştuğumuz şu faiz maliyetleri, faiz dışı bütçenin durumu bizim için endişe verici oluyor.
0: Evet,
2: elimizde zaten Ağustos sonuçları var. Hatırlarsan Ağustos sonuçlarını konuşurken de demiştik. Bu sene planladığımız faiz giderleri 2.7 trilyon civarındaydı. Ama OVP ile biz onu birazcık 3 trilyonlara doğru yaklaştırdık. Ama gidişat bize diyor ki sanki böyle 3 trilyon liranın üzerinde zorlayacak gibi faiz giderleri. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman hazinenin nakit açığı, bütçe açığı açısından çok büyük bir risk teşkil etmese bile hazinenin borçlanması, dolayısıyla hazinenin faiz maliyetleri, dolayısıyla genel piyasa dengesinin bozulması anlamında önemli bir işaret teşkil ediyor bizim açımızdan. Mesela şeyi de söyleyelim Hande, biz ne kadar dış borç kullanmışız, ne kadar iç borç kullanmışız. Aslında net bakımından bakarsak dış borçlanma 128 milyar TL, iç borçlanma 1 trilyon 453 milyar TL. Yani hazine borçlanmasının çok büyük bölümünü de içeriden yapıyor. Dolayısıyla faizleri de etkiliyorsunuz. Yani enflasyonla mücadele ederken hem enflasyondan sıkıntı yaşıyorsunuz, hem sizin coşturduğunuz enflasyon tekrar dolaşıp tekrar faizleri yukarıya doğru ittirebiliyor. Dolayısıyla hazine nakit dengesi, gene ara ara ben fırsat buldukça bunu gündeme getirmek istiyorum.
0: Lütfen.
2: Buradaki konuşmalarımızda. Hı hı. Çünkü çok fazla dikkat edilen bir istatistik değil. Biz bütçe sonuçlarını herkes konuşuyor, hepimiz konuşuyoruz. Ama bütçenin sonuçları kadar hazinenin nakit durumu da bizim için önemli. Niye? Bu sene çünkü bütçemizin içerisinde en

0: En çok dikkat çeken kalem faiz gideri olduğu için. Vergi gelirlerimizle ilgili çok büyük bir problemimiz yok. Eşel mobili ayırırsak ve motorlu taşıtlar üzerinden aldığımız özel tüketim vergisini ayırırsak, yani vergi gelirlerimiz planladığımız gibi gidiyor. Hatta planladığımızdan birazcık daha iyi gidiyor. Ama eşel mobil dolayısıyla büyük bir kaybımız var. Özellikle ÖTV'nin bir sayılı listesi dediğimiz bizim akaryakıt ürünlerinin üzerinden aldığımız ki biliyorsun artık orada da kademeli bir artışa geçtik. Eşel mobili birazcık bırakıyor gibiyiz. Motorlu taşıt araçlarında sektör çok yavaşlamış durumda. Dolayısıyla orada da bir ÖTV'de ciddi bir kaybımız var. Bunların tabii KDV üzerinde de etkisi var matrağa girdikleri için. Bu boyutlarla baktığımız zaman hazinenin nakit gerçekleşmeleri bence bütçe gerçekleşmeleri kadar bundan sonra yakından takip etmemiz gereken bir rakam. Çünkü bize diyor ki hazinenin ne kadar borçlanma gereği olacak, nereye doğru gidecek bu rakamlar. Hı hı. Genel tablo itibariyle hani bunları birazcık analiz edelim diye bugün gündemde alalım istediğim konulardan birisiydi.
1: Tamam. Hani. Basri Bey 59'a gencecik dediğim için beni 59'a merdiven mi dayadın Sande Hanım diye kınamış. Aşk olsun, ben de sizi kınıyorum yani. Daha 50'ler bile değil. Lütfen, çok üzüldüm şu an. Ajda Pekkan benim bakış açımı değiştiriyor. Hayata hepimizin bakış açımı. Hepimizin değiştiriyor. Ben onu baktıkça böyle yaşları böyle genç görüyorum yani. Yeni şarkı yapıyor ya ve biz dinliyoruz. Ne kadar büyük bir lüks bu. Güzel yanları da var uzun yaşamın. Değil mi?
0: Tabii.
1: Buradan Ajda Pekkan'a sevgiler aynı zamanda. Çok güzel şarkı şahsen ben. Şimdi Eylül ayı TÜFE verilerini aldık.
2: Doğru, aldık.
1: Güzel geldi Eylül ayı TÜFE verileri. Güzel. Ama tabii bunun yansımalarına baktığımızda sevinelim mi, üzünelim mi bilemiyorum. Mesela SSK, Bağkur, memur emekli zam oranlarında son durum ne oldu? 2026'da mı yoksa 2027'de mi yine emekli olmak daha avantajlı? Bu soruları yine soruyoruz.
2: Soruyorsunuz. Geçen hafta aslında üzerinden çok kaba geçtik.
1: Kabaca geçtik. Biraz hatta daha detaylandıralım madem. Çünkü
2: evet,
1: o bir 24'ten 25'e
2: doğru,
1: geçişte bizi
2: doğru
1: öyle bir korkuttunuz ki, öyle bir tırstık ki biz bu durumdan. Her sene sormak ihtiyacı duyuyoruz. Bu sene öyle %30 mu fark vardı, neydi?
2: %31'di.
1: 31.
2: 30-31 bandındaydı.
1: Yani şöyleydi, hatırlayın 2025'te...
2: 24'te emekli olmak.
1: 24'te emekli oluyorsanız 25'te olduğunuzdan %30 daha fazla alıyordunuz.
2: Evet.
1: Oysa ki tam tersi olması lazım.
2: Evet.
1: Daha çok çalışacak. Orada öyle bir tuhaf olay gerçekleşti. O yüzden herkes şimdi soruyor.
2: Evet. Şimdi onlar birileri fazla, birileri eksik alıyor. Düzeltilmesi gerekiyor mu?
1: Düzeltilmedi.
2: Düzeltilmesi gerekiyor.
1: Bugüne kadar.
2: Düzeltilmedi.
1: Peki.
2: Geçti. Şimdi
1: geçmiş olsun.
2: Geçmiş olsun. Ondan önce de geçmiş olsunlar çoktu. Ama bu kadar büyüğü olmamıştı.
1: Evet.
2: %12, %17,
1: %17. Oluyordu daha önce de ama...
2: Oluyor da şöyle oluyor, olması gerektiğini göstermiyor. Olmaması gerekiyor aslında.
1: Hı hı.
2: Yani düzelmesi gereken bir konu kesinlikle. Yani daha fazla çalışıyorsunuz, daha düşük maaş alıyorsunuz. Bu da sürekli hale geliyor. Niye eleştiriyoruz biz? Ya maaşları dengeleyelim. Neden insanlar daha fazla prim ödüyor, aynı maaş alıyor? Şimdi bunu yaparken bir taraftan buna sebep oluyorsak bu doğru olmaz. Bunu düzeltmek gerekir. Yani her gün buna sebep olmak kötü her yıl.
1: Hmm.
2: Şimdi ona geleceğiz. Bu sefer biraz daha detay vereceğiz. Yani diyeceğiz ki TÜFE şu olursa şöyle emekli olun. Tahminimiz şu olacak gibi.
1: Tamam.
2: Yani bu sefer Eylül'de belli olduğu için hani Eylül'ü bekleyelim demiştik.
1: Tamam.
2: Ona gireceğiz.
1: Tamam.
2: Şimdi Eylül'de TÜFE 1.84 gerçekleşti. 1.78, 1.84, 1.84 son 3 ayda. 5.57'yi buldu.
1: Peki.
2: Totalde. Önce şeye bakalım, maaşlar ne olacağı bakalım. 5.57'yi buldu. Tabii 3 ay daha var. 3 ayda ne olacaksa o olacak. Tabii 3 ayda çok bir şey değişir mi? Şöyle bakıyoruz. 3 ayda işte Merkez Bankası'nın bir tahmini vardı. %28'lik bir tahmini vardı.
1: Yıl sonu enflasyon,
2: yıl sonu enflasyon TÜFE tahmini. Eğer o gerçekleşirse ne oluyor? %8.7 artıyor. SSK, Bağkur aylıkları. %8.7.
1: Emekli aylıkları.
2: Emekli aylıkları. Eğer şey gerçekleşirse çok mu? Değil.
1: Hiç değil.
2: Yani iki haneli bir rakamı bulmuyor yani.
1: Hmm.
2: Şey olursa da onun 2 puan azı yaklaşık. Yani memurlar için de farklı bir biliyorsunuz hesaplama yöntemi var. Orada bir toplu sözleşme var. Önden alıyor, sonradan düşürüyor, mahsup ediyor falan. Orada da %6.7'leri buluyor, 6.6'ları buluyor. Tabii enflasyon o hesapla gerçekleşmez de orta vadeli programa göre gerçekleşirse orada ne diyorduk? Orta vadeli programda neydi? 28. 4'tü hatırladım. Orada da 9.04'ü buluyor. Yani
1: bir çok puan, bir fark yok zaten.
2: Çok, orada da 2 puan düşüyor. Yine %7'leri buluyor memur emeklisi olarak. Peki daha yüksek ne var elimizde? %29.6 var. O da piyasa katılımcıları Merkez Bankası anketine göre olursa da orada onu buluyor. 10.06. SSK Bağkur emeklisi. Ondan 2 puan yaklaşık düşük de emekli sandığı ve memur emeklisi oluyor. Tabii 2 puan düşük diyoruz. Ya böyle hesaplama olur mu diyoruz. Yani bunların bir refah payıyla falan bu insanların da aynı oranlara getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hepsi emekli, hepsi memur. Aynı kamudan aylık alıyor. Bunların da tek bir ücret artışıyla muhatap olması gerektiği en mantıklı olanı. Böyle olursa işte ne oluyor? İlki gibi olsa 25.601 oluyor en düşük. Yani %8 artırırsak en düşük emekli maaşı. Diğeri 25.000 işte 920'lere çıkıyor. Yani 26.000 lirayı buluyor, bulmuyor eğer %10 gerçekleşirse. Yani %32 olursa yıl sonu, %29.6 olursa yıl sonu enflasyonu, SSK Bağkur emeklisine %10 geliyor. %8 de kime geliyor? Emekli sandığı ve memur emeklisine geliyor.
1: Vallahi bir araba konuştuk. Verdiğimiz
2: mutlu
1: rakamlar 8'ler 10'lar.
2: Mutlu
1: hiç mutlu
2: mi?
1: Olmadım.
2: Evet, beni de mutlu etmedi.
1: Yani. Sen mutlu oldun mu Emre?
3: Hayır
1: olmadı. Bu kadar sözün karşılığı %8 bilmem ne olmamalı yani.
2: Yani. Olmamalıydı. Çok rakam yani kendim daha çok yoruldum.
1: Yani, ben de yani çenemizi bu kadar yormaya değdi mi bilemedim yani.
2: Yani evet bu artışın karşılığı maaşımdaki bu kadar yorulmak olmamalıydı. Değil mi? Doğru.
1: Aynen.
2: Merkez Bankası öyle. Şimdi tabii ne oluyor o zaman? İşte en düşük emekli aylığı 25.600'e çıkıyor. 74.910'a çıkıyor en düşük memurun maaşı. Tabii bunlar satın alma gücü anlamında yüksek mi düşük. Yani çıkışlar böyle işte 1000 lira eksik 1000 lira düşük gibi gerçekleşiyor. Yani böyle bir kırılma olmadı. Yani enflasyon tüfe 1.84 çıktı. Eski tahminleri koruduk. Hı hı. Yani çok böyle bir değişiklik olmadı yani. Yani 0.5 falan bir değişiklik oldu. Değişiklik olmadı. Tabii beklenti burada bir refah payıyla düzelmesi. İkincisi işte seçim yok ama seçim öncesi de olsa bir değil mi, bir seyyanen zam yapmak gerekiyor. Hele ki memur, işçiler, işçi emeklileri, diğer taraftan Bağkur emeklileri 25 bin lira eksi 25 binden başlıyor. Çünkü onlar seyyanen zam almadı. Bunu hiç unutmayalım. 2022'de, 2023'te bir seyyanen zam verildi, emekli almadı onu. Orada 25 bin lira kaybımız var, evet. Şimdi diğer taraftan isterseniz şeye gelelim. 26'da mı emekli oldum, 27'de mi? Yani daha heyecanlı bir konu.
1: Evet.
2: O heyecanlı değil mi? Şöyle heyecanlı. Çünkü bunu çok dikkat ediyorum.
1: O da stresli bir konu canım. Heyecanından ziyade.
2: Ama şöyle düşün.
1: Böyle
2: bir araba,
1: endişe verici.
2: Mesela bir şey alacağınız zaman ne yapıyorsunuz? Bir araba alacaksınız ya da daha bir eşya alacaksınız yani. Diyorsunuz ki ya işte... İnceliyorsunuz yani donanımı şöyle şu böyle böyle fiyatı inceliyorsunuz, performansı inceliyorsunuz.
1: Evet.
2: Bir maaş alacaksınız ve bu maaş sizle öldükten sonra bile gidiyor. Yani kalanlar için gidiyor. Buna daha bir hassasiyetle bakması gerekiyor. Yani ne zaman emekli olayım sorusu o kadar önemli. Çünkü aynen, ömür boyu bir gelir devam ediyor. Bir daha da şey yapamıyorsunuz yani dur yanlış oldum, tekrar başa döneyim, yanlış yaptım diyemiyorsunuz. Onun için biraz dikkat çekiyoruz.
1: Çok 2000, önemli, çok önemli.
2: Onun için önemli yani. Hani çok basit görmemek gerekiyor. Ya düzelir mi? Düzelmiyor, onda karar vereceksiniz. Kimse geriye bakıp da ya bu eksik olduğu zor deniyor yani. Geçiyor.
1: Anladım.
2: O anda siz kendinizi kurtarmanız lazım. Atmanız lazım. Şimdi standartta 28 bin lira bu yıl emekli olsa 28 bin 2 lira maaş alacak birini varsayıyoruz.
1: Tamam.
2: Şu anda emekli olsam 28 bin lira alacağım 2026'da. Bu kişi 2027'de olsa beklese ne olurdu? Enflasyon %28 olursa, yalnız varsayımlarım bu. Enflasyon %28 olursa, Merkez Bankası'nın dediği gibi çıkarsa, büyüme de %3.3 olursa, büyümeyi niye öyle varsayıyoruz? Şimdi bunları hesaplarken bir hesaplayacağımız yılın bir yıl öncesi çok önemli hale geliyor. O yıldaki bir güncelleme katsayısı dediğim bir şey var. O tüfeyle oluşuyor, bir de şeyle oluşuyor, büyümenin %30'uyla oluşuyor.
1: Tamam.
2: Geçmiş yılların tüfesini de değerlendirerek yapılıyor. Eğer bu yıl emekli olacaksam ben bir önceki yıla gidiyorum. 2027'de olacaksam yine bir önceki yıla 2026'ya gidiyorum. Mesela şimdi emekli olacaksam ben 2025 tüfesinden ve büyümesine etkileniyorum. Bir taraftan bu yıldaki aylık artışlarını da alıyorum. 2027'de olursam bu yıldaki aylık artışlarını almıyorum. Onun için mesela şöyle söyleyeyim. Seyyanen zam yapılan dönemlerde, mesela seyyanen zam yapıldığı yıl alırsan aylıklar yüksek çıktı mesela o yıllarda. Mesela seyyanen zam yapıldı, hiç tüfeden bağımsız. O yıl emekli olanlar ondan yararlandı ama bir yıl sonra olan o seyyanen zam mı göremiyor hemen. Çünkü niye? O tüfeyle hesaplanıyor. Böyle farklılıklar da çok oldu. Ve sonra bir kanunla da bunları eşitleyelim demedik biz işte. Orada hata yapıyoruz. Eşitleyelim gitsin ya. Yani çünkü insanlara eşitsizlik oluşturuyoruz gitgide. Ya da yapmayacağız ya. Baştan
1: derinleşiyor işte geçen yıl.
2: Derinleşiyor işte. Bir hesaplayacağız şimdi. Bambaşka bir şey çıkacak. Şimdi %28 olursa tüfe ve 3.3 büyüme. Büyüme niye 3.3? OVP'deki varsayım. Diğer taraftan yani 3.3 onu baz alıyoruz şimdi.
1: Peki.
2: Böyle olursa 27.339'a düşüyor beklersek. 28'den. Yani 670 lira yani %2.5 falan yapıyor herhalde. %2.5 beklerse maaşı düşüyor, %28'i görürse.
1: Ve ondan sonraki zamları o temel üzerinden alacağınız için bugün %2.5 sizin için çok önemli olmayabilir ama daha uzun vadede çok büyük anlam ifade ediyor. Evet. Dikkat etmek lazım. Burada bir gerçekten kamu hizmeti yapıyor İsmail Bey. Hepimiz
2: gelecek
1: dikkat edin.
2: Yapacağım.
1: Yılbaşına kadar yapalım.
2: Ya Emrah'ın vaktini çalıyorum ama şu bitsin de ondan sonra Emrah sen şey yaparsın.
3: Hepimiz ilgilendiriyor.
2: Şunu bitir. Enflasyon %30 olursa ya biraz daha yaklaştık şeye.
1: Peki.
2: Ya tahmine yaklaştık. Bu zamanda 27.713 oluyor. Yani bir
1: yine düşüyor.
2: 400 lira falan eksik alıyor. 350 lira bir eksik alıyor. Evet düşüyor. 2-300 lira civarında maaşı düşüyor beklersen. %30 olursa. Fakat enflasyon %32 olursa, işte şartlar birden değişiyor. %32 olursa tüfe, bu sefer de 2027'yi beklemeniz gerekiyor. Maaşınız 150 lira daha fazla oluyor.
1: Ama
2: ya başa baş noktası böyle %30-31 civarı bir başa baş noktası var. Tüfe onu geçtiği zaman 27'ye kayacağız. Onu geçmezse...
1: Yıl sonunda mı karar vereceğiz buna yani?
2: Bunu işte yıl sonu en güzel karar verme zamanı ama şimdi iyi öngörüsü olan biri varsa... Yani şu anda şöyle baktığımda benim %30... Sanki bu sene emekli olmak şöyle... Yani %1-2 bir etkisi olacak gibi görünüyor.
1: Anladım.
2: Yani sadece ama şeye bakarak bu.
1: Beklentilere.
2: Beklentilere ama şu da var. SSK'lılar için bir de işte kıdem tazminatı oluyor. Hmm. Mesela bazılarının kıdem tazminatı birikmiş oluyor. Ocağı beklerse o kıdem tazminatı artılmış bir vaziyette geliyor.
1: He.
2: Mesela çok uzun yıllar bir şirkette çalışmış olan bir kişi o kıdem tazminatı farkını da değerlendirmesi lazım. Yani bir matematik hesabı yapması lazım. Buradan bu geliyor, oradan bu geliyor diye. Ama %30'un, %10'un hiçbir şekilde bu kıdem tazminatıyla kıyaslanabilir bir tarafı olmuyor genelde.
1: Tabii.
2: Uzun vadede aldığı
1: İnşallah
2: için.
1: İnşallah bir daha o kadar dramatik bir fark yaşamayız. Yani tabii bütün bunların arka planında enflasyon var. Dolayısıyla enflasyonu biz dizginlediğimiz ve beklentilere paralel bir şekilde hedef koyabildiğimiz sürece aslında bu farklar daha makul hale gelecek. Tabii ki ideal olan böyle bir fark olmaması.
2: Yine bir cümle daha söyleyeyim. Tamam. Eğer 3.3 değil de büyüme %3 olursa, çünkü biraz daha büyümeyi düşük öngörenler de var. O zaman da sadece 20 liralık, yani büyümenin 3.3 olması 2026 demekle olmak için daha büyük sebep. 3 olursa da sadece 20 lira etkiliyor. Büyüme çok etkilemeyecek. Burada tüfeyi takip edecekler.
1: Peki.
2: Tüfe dediğim gibi olsa yine konuşuruz çok yaklaşınca.
1: Yine konuşuruz ama hesap kitap yapın, boş vermeyin. Gerçekten çok önemli burası. Çok da zor bir hesabı yok aslında İsmail Bey'in anlattığı kadarıyla.
2: Gelecek hafta da şunu konuşalım diyorum ben, hesap olarak aklılarında bulunsun. Mesela 2022'de emekli olsa, 2023'te emekli olsaydım, aynı kişi 2026'da emekli olsaydı, 2023'teki maaşının şu anki durumu, onların aynı olması gerekiyor. Bütün şartlar aynı olan, aynı gün sayısı, aynı prim ödeme ücreti olan kişinin 2023'te olsaydı ve 2026'da olsaydı
1: muhtemelen
2: aradaki maaşın eşit olması gerekiyor. Mesela oradaki farkı göreceğiz ki ya eyvah biz her an mı eşitsizlik oluşturmaya
1: çalışıyor? Neyse, insanları paraya sevk etmeyelim. Evet, hesap yapacağız.
2: Doğru.
1: Ona hesabı göre yapacağız. Karar vereceğiz.
2: Belki de korkmayın. Şey olacak yani, evet, belki de yakın çıkacak, biz mahcup olacağız.
1: Ya keşke yani biz mahcup olalım yani bunda.
2: Olalım, ben de sıkıntı yok.
1: Biz kesin bir şey söylemiyoruz zaten. İnşallah öyle oluruz. Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sistemi tekrar devreye giriyormuş. Daha doğrusu ertelendi. Erteleniyormuş. Eğer ertelenmiş. Bir daha önce de ertelenmişti.
3: İkinci kez ertelendi.
1: Değil mi?
3: Evet.
1: Aralığa bu sefer ertelendi. Evet. Yani şimdi bu neden erteleniyor? Yani olacaksa niye olmuyor? Ertelendiğinde ne olacak? İşte sen buraya not düşmüşsün. Sistem için devreye entegratör sokmak gündemde diye. Evet. Bu ne işe yarayacak? Bize anlatır mısın?
3: Şimdi hani biz aslında 29 Nisan'da mevzuatı değiştirdik. 29 Nisan'da bir bu konuya ilişkin bir yönetmelik yayınladık ve dedik ki artık tapuda da aynı mesela araç alım satımlarında olduğu gibi bir güvenli ödeme sistemine geçeceğiz. Çünkü bizim eleştirdiğimiz temel konulardan birisi çok uzun zamandır zaten tapuda hala nakit işlem yapılabiliyor olmasıydı. Yani Türkiye bu açıdan hem vergisel çok büyük kayıp yaşıyor, hem kayıt dışı ekonomi, kara paranın aklanması, suç gelirlerinin aklanması alanında da birçok problem yaşadığımız alanlardan birisi bizim bu gayrimenkul alım satımlarında hala nakit işlem yapılması konusu. Dolayısıyla yapılan yönetmelik değişikliğini çok isabetli bulmuştuk. Çünkü çok önemli bir şey. Hem bu tarafı var işin, hem de işin alıcı ve satıcı açısından dolandırıcılıkla, sahtecilikle karşılaşma riskini çok azaltan bir model olduğu için de hem kamu tarafı için hem özel özel kişiler için, alım satım yapanlar için faydalı olacağını söylemiştik. 1 Temmuz'da hayatımıza girecekti. Hı hı. Ama 1 Temmuz'da gördük ki bu ertelendi. 1 Ekim'e ertelenmişti. Şimdi bir ay daha erteliyoruz. Çünkü entegratör sisteminde zaten onun için şimdi bakanlık aslında devreye sokmak istiyor. Tapuyla ödemenin yapıldığı kuruluş olan banka veya finans kuruluşu arasında öyle bir senkronizasyon kurmanız lazım ki bu işlemin milisaniyeler içerisinde olması lazım. Yani tapuda imzayı attığınız anda o paranın sizin hesabınıza düşüyor.
1: Ama niye bu
3: lazım.
1: Bir dijital altyapıyla olacak evet. iş değil mi? Evet. Madem böyle bir evet. niyetimiz vardı evet. önce bu altyapıyı kurmamız gerekmez miydi?
3: Şöyle söyleyeyim, 29 Nisan'da yönetmelik çıktı. Biz aslında bence bunu 1 Temmuz'a da yetiştirebilirdik. Yani Türkiye çünkü bu konuda çok iyi bir ülke.
1: Evet, yapay bizim zekayı kullanıyoruz diyoruz bir şeyler.
3: Yani sürekli bu konuda birçok şeyi tartışıyoruz. Türkiye bu konuda diğer ülkelerin 10 sene ötesinde diyoruz, hatta vergiyle ilgili bir şeyleri tartışan evet. diyoruz ki mükellefin bile artık önüne geçti ilk kez idare bazı konularda diyoruz. Ama bu alanda maalesef böyle bir isteksizlik de var. Hem piyasada bir isteksizlik var bu anlamda, çünkü en basit gerekçesini söyleyeyim. Alıcı ve satıcı %2, %2, toplam %4 tapu harcımız diye bir gerçeğimiz var bizim. Tapu harcı genellikle alıcıyı ödediği bir modele dönüştüğü için ülkemizde ciddi bir yük, %4'lük bir tapu harcı ödemek. Dolayısıyla bu bir kere bu mükellefler tarafındaki isteksizliği en çok yaratan şeylerden birisi bu. Diğeri nakit işlem yapmak aslında insanların bu anlamda başka sahiplerle de bu sistemi kullanmasına sebep oluyor. Biraz önce bahsettiğim gibi suç geliri olabilir, kara para olabilir, başka şeyler olabilir. Dolayısıyla o anlamda böyle bir tam istediğimiz performansla ilerleyemedi şu an, ama artık 1 Aralık son tarih diye tahmin ediyorum. Hmm. 1 Aralık itibariyle şu an bir entegratör atanması lazım. Entegratör de sadece Ticaret Bakanlığı yapmayacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, çünkü tapu daireleri oraya bağlı. Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir entegratör belirleyecekler. Bu entegratör ne yapacak? Aslında temelde yapacağı şey bankalarla tapu idaresi arasında, yani tapu müdürlüğü arasındaki köprüyü, dijital köprüyü kurmak. O çok kritik bir şey. İkincisi ne yapacak? Sistemin güvenliği. Bu sistemin çok güvenli bir sistem olması lazım. Gerçi dediğim gibi yapılmışı var.
1: Yani onu diyecektim zaten.
3: Araç alım satımlarında.
1: Evet, veya işte yapabiliyoruz bunu.
3: Evet,
1: bu
3: güvenli
1: model
3: ödeme
1: var
3: sistemi
1: yani.
3: Var.
1: Onu oraya uyarlayacağız aslında evet. değil mi?
3: Onun dışında bakanlıklara çok sağlıklı ve hızlı veri raporlayabilecek aslında bu entegratör. Dolayısıyla o anlamda işlem çok karmaşık olmayacak. Belki izleyicilerinizin aklında şey karışıklığı olabilir. Ya şimdi araya bir artık bir güvenli ödeme sistemi sokuyoruz. Bir de bunun için mi para vereceğiz?
1: Vallahi herkesin derdi o biliyorsun yani. Çünkü o ekstralar evet. insanı bir huzursuz ediyor. Evet. Bence yani belki günün sonunda hayatımızı kolaylaştıracak, işte kayıptır, kaçaktır, bunları engelleyecek, daha iyi bir toplum olmamıza yardımcı olacak, ama o kadar çok gider var ki
3: maalesef.
1: Onun üzerine bir gider daha eklenme ihtimali insanları konudan soğutuyor bence.
3: Kesinlikle.
1: Çok haksız da değiller. Ama bu tip uygulamaları yaparken belki en azından alışma sürecinde onları daha minimize etmek, bilmiyorum böyle seçenekler olabilir mi acaba?
3: Bunun örneği zaten var. Araç alım satımlarındaki sistemde o kadar büyük bir paydan bahsetmiyoruz. Yani 200 liralardan, 300 liralardan, 500 liralardan.
1: 200 lira bile insanın canı sıkıyor bazen.
3: Evet, ama şöyle bir şey düşün Hande. Yani o işlemin, siz tapuda size bir nakit para veriliyor. Diyelim döviz olarak size verdiler bu parayı.
1: Peki.
3: Sahte olup olmadığını bile bilmiyorsunuz. Sayma şansınız yok. Veya ne bileyim, siz o anda parayı veriyorsunuz, devir işleminde...

0: bir problem çıkıyor. Parayı aldınız almanız banka adamın bankasına göndermiş olabilirsiniz evet. Satıcının.
1: De getirme getirmek istese fiziki değil mi? Çuvalla getirse.
0: Ya zaten TL ile zaten hani diyelim 10 Doğru. milyona bir ev almaya kalksanız Doğru. en büyük şu an küpürlü banknotumuz 100 TL. Güvenlik de bunun taşınması da bir güvenlik. Paranın saate çıkması da bir risk.
2: Tabii tabii ya her türlü zaten çok bakmıyor. Ben sadece sesi düşünüyorum yani doğru, herhalde katılıyorum. Bu insanları şey yapıyor. Yani ben bunu taşırım ya. Yüzlü bazen öyle oluyor ya yani 100 lira vermemek için aslında bir sürü ben, gereksiz iş yaptığımız oluyor yani.
0: Ben en büyük motivasyonun maalesef tapu harcı olduğunu görüyorum. Hani onu söyleyeyim %4 çok ciddi bir rakam.
2: İşte devletimiz bu güzel uygulamayı hayata geçirirken desin ki mesela almayayım ben onu desin. Olabiliyor mu?
0: %4'ü birazcık daha mantıklı.
2: %1'e düşsün mesela.
0: Evet.
2: Yani, bence devletimiz büyük bunu yapabilir yani.
0: Yani keşke dediğim gibi hep lafer eğrisinden bazen bahsediyoruz ya optimal vergi oranını geçtiğiniz an vergi geliriniz düşüyor. Yani siz tapu harcını %4 belirlediğiniz için insanlar evlerin raiç bedellerini daha düşük göstermeye çalışıyorlar. Buna gayret ediyorlar bu sefer. Bu sistem içinde olmayacak diye bir garanti yok tabii ki. Doğru. Yani güvenli ödeme sisteminin üzerinden belli bir tutar para geçirirsiniz. Diğer parayı da ne bileyim başka yollarla almaya çalışırsınız. Tapu harcı hala önemli bir problem. Eğer biz tapu harcını diyelim ki %2 yapsak ben eminim ki tapu harcı tahsilatımız artacak halde bizim. Çünkü birçok insan aslında normal değerini göstermek istiyor. Çünkü satarken de 5 yıldan önce satarsanız o ilk bedel başınıza bela oluyor sizin. Çünkü eğer sizden almak isteyen gerçek değeriyle tapuya görülsün istiyorsa siz bir değer artış kazancı ödemek zorundasınız. İlk bazınız çok düşük. Onu ne kadar endekslerseniz endeksleyin büyük bir marş kalıyor olabilir. Dolayısıyla böyle bir zincirleme etkisi var. Adımlar çok doğru. İnşallah 1 Aralık itibariyle hayatımıza girer. Çünkü hayatımızdaki en büyük nakit akışının olduğu yer şu an gayrimenkul piyasası maalesef yani.
2: Evet. Peki. Şimdi o zaman bir reklam arasına gidelim. Kısa bir reklamımız var. Sonra dönelim, gelelim kaldığımız yerden. Keyifli sohbetimize devam edelim.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Şimdi başlarken uzun yaşamdan falan konuştuk. Aslında doğru. Bugün gündemimizde var, bu var konu. Evet, çünkü nüfus yaşlanıyor. Türkiye'de yaşanıyor. De nüfus yaşlanıyor. Evet. Ve hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Yani belki rakamlar hala böyle çok dramatik değil ama hızına baktığınız zaman gerçekten hızlı bir yaşlanma bizde de artık var. Biz şimdi ülke olarak genç nüfusumuzla değil mi övünen, dünyada bu anlamda rekabetçi olduğumuzu söyleyen bir ülkeydik ama insan ömrü sınırlı ve işte yaşlanıyoruz hep birlikte. Şimdi acaba bunun SGK üzerindeki etkisi nedir? Buna doğru. Bakmak da lazım. Çalışan ve emekli oranlarında neredeyiz? Bazen konuşuyoruz bunları. Doğru. Yani vallahi yani emekliler mi bize bakıyor, biz mi emeklilere bakıyoruz? Böyle de bir karışık durum var artık doğru. Baktığınız doğru, zaman. Doğru. Yani özellikle gençler ailelerin yanında daha uzun süre kalıyorlar. İşte büyükler onlara destek oluyorlar. Herkes birbirine bir destek oluyor ama günün doğru. Sonunda rakamlar bize ne söylüyor? Yani bu anekdotal konuların dışında gerçekler ne anlatıyor?
2: Doğru, bir arada konuşalım demiştik. Ben ondan dolayı onu aldım. Yani böyle bir bakalım falan demiştik. Şimdi aktif pasif oranı diye bir oran var böyle. Çalışanlar var, bir de emekliler var. Bunlar sosyal güvenlikte ne kadar oransal birbiriyle yakınlaşıyor?
1: Aktif pasif oranı mı diyoruz?
2: Evet, aktif olanlar çalışanlar, pasifler de emekliler.
1: Yani şöyle
2: oranda böyle aktif. Yani değişik işte. Böyle isimlendirmişler.
1: Tamam.
2: Şimdi burada aktif pasif oranının tabii genel kabul görür. Yani genel konuşulur şekli yani 3-4 olsun bu. Yani çalışan emeklilerin 3 katı olsun. 3 katı olsun ki böyle bir sosyal güvenlik dengede olsun. Açık vermesin. Çok çalışan olursa emekli aylıklarını öder yani transfer etmeye
1: gerek olmaz. Bu ideali bu mu yani? İdeal mi diyoruz buna biz?
2: İdeal ama bu ideal ama bu ideal demek şöyle yanlış oluyor. Bir de kurduğun sistemde aldığın prim oranları da etkiliyor yani. Şimdi sen öyle bir sistem kurarsın ki prim oranı çok yüksek prim toplarsın. Bu sefer bu oran daha düşük de götürebilir durumu. Ama ekseriyetle ortalama bir şekilde böyle bir 3-4.
1: Tamam.
2: Yani bu gelişmiş ülkeler, çok çalışan ülkeler, genç nüfuslu ülkeler böyle sosyal güvenlik sistemini ayakta tutmak istiyorsa, hiç de dışarıdan para almak istemiyorsa 3 katı olacak en az. 3-4 katı olacak çalışan sayısıyla. Bizde rakamlar şimdi tabii buna göre korkunç ya.
1: Yapmayın ya.
2: Ama eskiden beri kötü.
1: Hiç iyileşme olmamış mı bunca yılda?
2: Bir ara iyileşme olmuş yani böyle istihdam artarak. İyileşme derken ikilere gelmiş yani.
1: Ne zaman?
2: 2.2. Mesela diyelim ki 2014, 15, 16 yani oralarda falan biraz daha iyi. Sonradan tabii EYT'nin etkisi var ama sadece EYT değil. İstihdamda yani EYT'nin biraz etkisiyle biraz kırılmış aşağıya doğru azıcık. Ama son dönemde biraz daha kırılmış. Yani EYT etkisinden bağımsız. Yani çalışan sayısında daha bir istihdamda bir azalma var. Emekli sayısı doğru artıyor ama o hafif artmış. Ama çalışan sayısı daha sert bir düşüş olmuş. Yani bu da neye sebep olmuş? Aktif pasif oranı ne olmuş mesela? Son rakamları SGK'nın en son rakamı. Temmuz ayında 16 milyon 335 bin emeklim var diyor. 25 milyon 816 da çalışanım var diyor. Benim aktif pasif oranım 1.58 diyor. Bir önceki ay 1.62. Bayağı düşmüş yani. 1.5 bakın.
1: 3-4 yani kat diyorsunuz. 1 kat
2: biz
1: oldu.
2: Biz ikilerdeydik. İkilerden 1.5, 1.58'e gelmiş. Bizim yani Türkiye olarak 1.52'lerde falandık o.
1: Bizim böyle yani en iyi zaman... 3-4
2: hiç olmadık biz. 3-4 ne zaman? 1950'de 60'da çok iyidir. Hiç emekli olmadığı için... yani oralarda 70'te falan iyi yani. Oralarda mecburi. Çünkü emekli yeni emekli insanlar
1: oluyor. Doğru.
2: Yani ama birden emekli olmaya başladıktan sonra biz hızımızı alamadığımız için yani.
1: Mesela bunu bizim gibi gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmak lazım belki. Yani şimdi Avrupa'da bir ülkenin geçmişine bak, 1000 yıl. Biz şurada hani 100 yıllık bir ülkeyiz yani 50'lerden itibaren.

0: Benzeyen yok ya.
1: Nasıl yok ya? Yok. Mesela o istediği karşılaştırması falan
0: ya
1: var mı?
0: Ya yani şöyle benzeyen yok derken bizim bu geçmişteki emeklilik, hızlı emeklilik sistemine çok hızlı geçmişiz. Siyasi bugünün kararı olduğunu söylemiyorum ama belli dönemlerde siyasi kararlarla erken emekli yapılmış. Sonra ne olmuş? İşte borçlanma yasaları çıkmış mesela. Ya bunlara gir ama şimdi vatandaş haliyle diyor ki ya tamam o zaman oldu ben de olayım diyor yani. Hani bir taraftan da geçmişteki gördüğü her şey, babasında dedesinde gördüğü her şey, iş yerinde daha dün gördüğü şey EYT'de haliyle oldu ama yani onlar da vatandaş tabii sürekli
1: size
0: talep ediyor.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Benim annem 35 yaşında emekli oldu.
0: İşte siz
1: öyle bir şey olabilir mi yani?
0: Olamaz. 38'de emekli olan çok kişi oldu bu şeyde. Az kişi yoktu yani mesela bu. Vallahi EYT'de
1: ya.
0: De yoktu.
1: Sonra çalıştı üstüne falan ama yani çok genç bir
0: çok
1: yaş.
0: Çok gençti. Çok genç yani bu hani 38 evet yani hani çok genç.
1: İşte 35 demeyeyim 38 yani, demek ki şimdi, o zaten 60... bilemiyorum ama öyle bir şey 40 yaşında değildi yani
2: evet,
1: emekli
2: 38,
1: olduğunda.
2: 38.
1: Demek ki öyleydi.
0: Şimdi 4 ağlılarda SSK'lılar içinde 1.75'den 70'e düşmüş. Esas oraya bakıyoruz zorunlu sigortalı. Yani bu ay çok düşmüş hiç ben görmemiştim 20 senedir bakıyorum.
1: Bu ay dediğiniz Temmuz rakamlarından bahsediyoruz.
0: Temmuz, SGK Temmuz. Tamam. Yani biraz daha düşmüş. Yani bunu bir okumak lazım. Yani genel ekonomi çevrelerinin buna bir bakması lazım. Ne oluyoruz falan biraz daha düştü diye. Tabii bir taraftan gelir gider dengesine de baktığımızda yani burada gelir gidere baktığımızda da gelir gider de şöyle kendi içinde kötü değil. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor yani hem düşüyor hem nasıl iyi oluyor. Burada da şunu anlıyoruz yani aslında primleri fena toplamıyoruz.
1: Becerebiliyoruz fena, yapmayı ki.
0: Fena prim toplamıyoruz yani. Çalışanlardan demek ki biraz güzel prim topluyoruz aslında. Emekli aylıklarına göre biraz daha iyi prim topladığımı söyleyebilirim.
1: O zaman her
0: karşılama oranı %100.
1: Neredeyse yani. Her bir çalışan bir emekliye bakıyor gibi bir şey
0: gibi.
1: Söylesem yanlış olur mu?
0: 1,5. Yani şöyle,
1: tamam 1,5 diyelim hadi.
0: Yani 1,5 çalışan neredeyse bir emekliye bakıyor. Açık var sistemde. Daha çok açık olması lazım ama o kadar açık yok. Sebebi de belki şeyden kaynaklanıyor. Yani emekli maaşlarının hani diyoruz ya artması gerekiyordu biraz evet. Da artsın falan diyoruz ya. O artmadığı için de daha dengeli duruyor. Hmm. Yani o rakamlar tam artmadı derken şu yani hani bizim istediğimiz gönlümüzden geçtiği kadar artsa belki bu rakama yakınlaşacak. Burada bu var. Evet. Tabii bir taraftan da doğum hızı diyoruz ya dediniz siz. Doğum hızları da çok düşmüş. Hani gerçekten evet. Yani doğum hızı inanılmaz düşmüş. Mesela doğurganlık hızı 2.98 2021 2025'te 1.42'ye düşüyor. Bir de kaba doğum hızı diye bir şey var. Yani 1000 kişi başına düşen doğum sayısı. 1955'te falan bu kaçmış biliyor musunuz? Mesela 55-56'da 1000'de 50 yani 1000 kişi 50 doğum düşüyormuş. Şimdi 1000 kişi 10 doğum düşüyor.
1: Evet.
0: Yani bayağı şey.
1: Yani nüfusun yaşlanmasının da önemli şeylerinden bir tanesi bu. Neyse ben de lafa dalıyorum. Emrah'ın vaktinden çalıyorum.
0: Sonra konuşalım.
2: Çok 65, önemli konu ama.
0: 65 yaş üstünde olan nüfusun sayısı da %11. Bu da yaşlı bir ülke olduğumuzu gösteriyormuş.
1: Oo.
0: Birleşmiş Milletler verisine göre. Yani biz genç ülke diyoruz ya aslında yaşlı bir ülkeyiz. Yaşlı büyüyüz yani. Genç.
1: Ama yani, artık insan ömrü uzadı. 65 çok yaşlı.
0: Belki
1: değil.
0: O verileri
1: bence
0: değiştirecek
1: o
0: diyorsunuz.
1: Bence o veriler değişebilir.
0: Onlar değişmeli diyorsunuz. Ama yine de o fırsat penceresini kaçırmayalım. Yani gençlerimizi muhakkak İslam'a katmamız lazım. Bir de bu doğum şimdi yardımlarımız siz... falan yeterli olmuyor yani.
1: Evet. Daha
0: onlara biraz üzerine bir bakmamız lazım. Çünkü yeterince doğum hızımız çok düştü.
1: Valla yani. Çinliler bile artık koşulları gevşetmeye başlamışlar yani. Orada bile ki dünya nüfusunun
0: ne, kadar
1: ne kadarı.
0: Kesin bir şey hesapladılar ve bir süre sonra baktılar ki azalacağız.
1: İşte bence bugünden gördüler belki de 30 evet. Sene sonrasını neyse. Peki evet, şu döviz dönüşüm desteği çok önemli Emrah. Konuşup duruyoruz ama bakıyorum evet. Geçen Bader'le de konuştuk. Yani hiç memnun olan yok gibi. Acaba bir memnuniyeti artıracak bir şey gelir mi? Kim nasıl faydalanacak? Hakikaten nerede sorun var? Neden genel bir memnuniyetsizlik var? Biraz anlatır mısın?
2: Bir kere keşke böyle şeylere ihtiyacımız kalmasa. Yani ihracatçımız daha evet. Rekabetçi bir kurla, daha rekabetçi şartlarla, daha uygun maliyetlerle üretim yapsa ve dünyanın çeşitli ülkelerine rahatça satsa, biz de böyle destekler vermek zorunda kalmasak. Şimdi döviz denişim desteğinde biz radikal değişiklikler yaptık Hande. 1 Ekim itibariyle de hayatımıza girdi. Aslında bu değişiklikler ilk çıktığı zaman piyasada şöyle bir algı oluştu. Aslında döviz dönüşüm desteğinin kullanım şartları daha rahatlaştı. Firmalar daha rahat kullanacaklar gibi bir felsefi yaklaşım içerisine girdi firmalar. Ancak uygulama başladıktan sonra görüyoruz ki aslında birazcık o kadar da kolay olmuyor bazı şeyler. Şimdi birazcık ondan bahsedelim. Bir kere şeyi de söyleyelim. Merkez Bankası'nın verilerine göre, Eylül ayı verilerine göre 44 bin firma bugüne kadar bundan yararlanmış. Bu firmaların toplam ihracatçıları oranında %34.34. Yani çok büyük bir firma grubu bundan yararlanıyor. İhracatçıların neredeyse %35'i bu destekten yararlanmış. Döviz dönüşüm desteğini ondan birazcık bahsedelim. İzleyicilerimiz belki dikkat etmemişlerdir veya dikkatlerinden kaçmıştır. Siz getiriyorsunuz Merkez Bankası'na, dövizlerinizi bozduruyorsunuz. Onun TL karşılığının %2'si kadar ilgili mevzuata göre, ki biz bunu %3 yaptık. Gelecek yılın başına kadar, 2027 başına kadar %3, ama mevzuattaki oranı %2. %3'ü kadar size bir destek veriyor Merkez Bankası. Aslında çok güzel. O döviz marjından kaybettiğiniz, dövizin olması gerektiği yerde olmadığı dolayısıyla pazar kaybettiğinizi iddia ettiğiniz şeylerin bir kısmını aslında devlet bir şekilde finanse ediyor. Yani 44 bin firma da, ki bu hayatımıza 2023'te girdi Hande. Yani böyle geçmiş 5 yıldan 10 yıldan falan bahsetmiyoruz. 44 bin firmanın yararlanıyor olması muazzam bir rakam. Peki ne değişti? Birazcık ondan bahsedelim. Değiştirdiğimiz şeylerden birisi, önceden bir döviz almama taahhüdü vardı Hande. Yani sen bu desteği alıyorsan o ay içerisinde bir döviz almama taahhüdünde bulunuyordun. Şimdi ihracatçı açısından, özellikle üretim ve ihracat açısından bizim ithalat yapma zorunluluğumuz olduğu için birçok sektörde maalesef, bu döviz almama taahhüdü birazcık problem yaratan bir şeydi. Bu birincisi. Dolayısıyla aslında artık bundan sonra bir döviz alma taahhüdü yok. Ama onun yerine Merkez Bankamız ne getirdi Hande? Onun yerine bir döviz pozisyon oranı diye bir şey getirdi. Döviz pozisyon oranı dediğimiz şey ne? Orada da baktığımız iki tane rakam var. Bir, firmanın hazır döviz değerleri, yani likit ne kadar dövizi var firmanın. Diğeri de firmanın aktif büyüklüğü. Bunlardan hangisi büyükse onun %10'unu geçmeyecek olması lazım sizin döviz pozisyon oranınızın. Şimdi firmalarımızın dinamik bilanço yapılarının içerisine düşürdüğümüz zaman sizin likit döviz varlıklarınız ve aktif büyüklüğünüz eğer problemli bir noktadaysa yararlanabileceğiniz destek ciddi şekilde düşüyor. Bir kere birçok firma bundan bir rahatsızlık hissetti. Yani bilançonuz çok kuvvetli değilse, özellikle öz varlıklar açısından, aktif büyüklüğü açısından ve firmanızda çok da fazla bir likit döviz varlığınız yoksa, zaten şu %10 dolayısıyla yararlanabileceğiniz döviz şeyinden birazcık feragat etmiş oluyorsunuz. Birinci nokta bu. İkincisi de artık ihracatçının satabileceği dövize de bir katma değer şartı getirdi Merkez Bankası. Yani sen götürüp de 100 milyon dolar, 500 milyon dolar öyle kolay kolay artık orada bozdurup onun karşılığında %3'ünü alıp kenara çekilemiyorsun. Orada da bir katma değer şartı getirdi. Katma değeri nasıl hesaplıyoruz? Onun da bir formülü var. Faaliyet karına firma iş gücü maliyetini ekliyor. Bu katma değer anlamına geliyor. Yani bu da bozabileceğiniz dövizin sınırı. Firma zarardaysa ne kalıyor elinizde Hande? Sadece iş gücü maliyeti kalıyor elinizde. Dolayısıyla orada da birazcık bir sıkıntı var. Yıllık destek için bir tavan var. 100 milyon TL'lik bir destek tavanı var. Az bir tavan değil tabii. Bu yıl için belirlenen tavan 25 milyon TL. Zaten bu yılın son çeyreğinde hayatımıza girdi. Ama gelecek sene 100 milyon TL olacak. Bu boyutlarıyla baktığımız zaman firmaların çoğu, özellikle faaliyet karı olmayan zarar içerisindeki firmalar açısından bu ihracat bedeli satış tutarının sınırlanması, döviz pozisyon oranının hem likit değerlere hem firmanın aktif toplamına uyarlanması konusu çok ciddi kafa karıştırıyor. Başka kafa karışıklıkları da var Hande. Döviz varlıklarını firmalar her gün hesaplamıyorlar sonuçta. Her gün bilanço çıkarmıyorsun. Evet. Her gün gelir tablosu yapmıyorsun. Orada da bir kafa karışıklığı var. Yani ben bunun için ne gün şey belirleyeceğim? İşte o döviz kurunun belirleneceği tarih arasında nasıl bir ilişki olması lazım? Bunlar bir tarafı. Gelelim eski sistemle ilgili eleştiriler halinde. Eski sistemde, bu arada tabii siz bu bilgileri veriyorsunuz ve bu destekten yararlanıyorsunuz. Eğer ihlal ederseniz bir kere Merkez Bankası sizden o kur farkını alıyor halinde. 2 kanuni bir faiz uyguluyor size. 3 grup şirketlerine kredi yasağı uygulamaya başlıyor Merkez Bankası. Yani bu alanda sahtecilik yapmanızın da çok büyük sonuç problemleri var. Ve gerek görürse suç duyurusunda da bulunuyor. Hatta şunu söyleyelim. Eski dönemdeki sistem dolayısıyla şu an Vergi Denetim Kurulu Türkiye'nin çeşitli illerinde çok büyük incelemeler yapıyor savcılıklarla ve Merkez Bankası ile koordine halinde. Çünkü bunu da bir meslek haline getirmiş maalesef bir kesim oluşturmuşuz. Çünkü orada %3'lük destek, bozduğunuz %3'lük destek ciddi bir gelir kaynağı gibi görünmüş ki bazı kesimlerde. Vergi Denetim Kurulu şu an Türkiye'nin çeşitli illerinde dediğim gibi hem savcılıklarla hem Merkez Bankası ile koordineli halde bu konunun üzerine eğiliyor. Hı. Ben en başta söylediğim şeyi bir kez daha söyleyeyim. Keşke hayatımızda böyle desteklere ihtiyacımız olmasa. Hı. İnsanlar da bunlara tenezzül etmek zorunda kalmasalar. Yani hem Vergi Denetim Kurulu bu işlerin peşinde koşturmaya çalışıyor. Hem Merkez Bankası bu işi takip etmek zorunda. Bu arada bankaların ciddi sorumlulukları var. Bankalar bu konuda çok ciddi sıkıntı içindeler. Maliyet yaratıyor bankalar içinde. Ama işte dediğim gibi ekonomideki domino etkisi her yere bir şekilde yansıyor. Ama yeni dönemde kurallar daha net, daha kesin. Ama firmaların kafasını karıştıracak boyutta. Evet. Ve benim anladığım kadarıyla evet 44 bin tane firma bugüne kadar yararlandı dedik. Evet, evet. Bundan sonra yararlanacak firma sayısının birazcık daha azalacağını düşünüyorum. Ama benim öngörüm şu, bence Merkez Bankası da onu yapmış. Daha kaliteli bir bilanço yapısına sahip, daha ciddi ihracatçıların değerlendirebileceği, kullanabileceği bir teşviğe dönüştürmüşler.
1: Evet, belli başlı sektörlerde özellikle çok memnuniyetsizlik var. Evet. İşte tekstil, hazır giyim özellikle onlar tarafında epey bir orası sıkıntılı. Bu katma değer sınırı, yıllık limitler vesairesi. Bir de tabii genel olarak o desteğin düşük olduğunu böyle bir ortamda söylüyorlar. Hani 3 değil 5 olması mesela daha iyi olurdu filan diye.
2: Ama zaten mevzuattaki oranı %2 bu arada. Biz zaten bir puan promosyonunu uyguluyoruz
1: evet,
2: şu an.
1: Evet bu arada yani. Evet. Hani hiç olmasaydı filan diye de böyle sitem edenler var ama yani herkese göre farklı. Emrah'ın da söylediği gibi daha katma değerli, daha ihracatta palazlanmış diyelim tırnak içinde. O tarafa bir miktar daha fazla destek olacak gibi. Yani dediğin gibi keşke hiç böyle bir düzenleme ihtiyacımız olmasa. Rusya Kasım ayında 500 bin ton dizel arzı daha sağlayacak demiş. Trump bu aralar Putin'le kaynaşıyor. Bakalım hayırlısı. Çok teşekkür ediyorum beyler. Ağzınıza sağlık. Yine çok güzel bir yayın oldu. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda her zaman olduğu gibi doçent doktor Derya Hekim ve Abdurrahman Yıldırım'la haftayı kapatacağız.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelerde kesinlikle kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Güler, teklifin genel veya sürekli bir tasfiye rejimi oluşturmadığını da belirtti. Sanayi üretimi Ağustos ayında da gerilemeye devam etti. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi yıllık bazda %1,9 azalarak düşüşünü 4. aya taşırken aylık bazda %1 geriledi. İhtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı tarihi zirvesine ulaştı. BDDK verilerine göre oran 2 Ekim itibariyle %6,75'e yükselerek 2016-2017 döneminde kaydedilen %6,66'lık önceki rekoru geride bıraktı. Otel doluluk oranları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranı %72,67 olarak gerçekleşti. Ancak bu oran 2023 ve 2024 yıllarındaki seviyelerin altında kaldı. Küresel yatırımcıların para piyasası fonlarına yönelimi hız kazandı. Bank of America stratejisti Michael Harnett'a göre 7 Ekim'de sona eren haftada para piyasası fonlarına 166,4 milyar dolarlık giriş gerçekleşerek Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Tekrar iyi akşamlar, küresel piyasalara hoş geldiniz. Öne çıkan başlıklara baktık, şimdi de bugünkü fiyatlamaları görelim. Haftanın son işlem gününde borsada kapanış pozitif bölgede oldu. %0,43'lük bir primle BIST 100 endeksi günü 12.265 puandan tamamladı. Dolar TL'de %0,16 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafı ise yatay pozitif. Euro dolar çaprazında ise %0,08 kadar yine yatay negatif diyebileceğimiz bir seyir var. 1.12.02'den geçiyor işlemler. Avrupa borsaları da günü primli tamamladı. Kapanış itibariyle Londra FTSE %1,06, Paris CAC 40'da %0,95, Frankfurt DAX'da %1,13 ve İtalya FTSE MIB tarafında %0,91 kadar yukarı yönlü hareketler gördük. ABD borsaları da alıcılı. Dow Jones'ta bugün %1,01 an itibariyle prim var. S&P 500 tarafı %0,66, Nasdaq tarafı ise %0,66 yine primli. ABD tahvil getirilerinde ise yön yukarıda. 10 yıllıklarda 5,24 seviyesindeyiz. 30 yıllık tahvilin getirisi 5,60'larda. Artık daha uzun vadeye de bakıyoruz tabelada. 5 yıllık tahvilde ise %5,02 seviyesini görüyoruz. Emtia tarafına baktığımızda ise altın, gümüş ve bitcoin'de yönün yukarıda olduğu görülüyor. Dünkü kaybın ardından gümüş kayıplarını telafi etti. Hatta onun üzerine çıktı. An itibariyle %3,03'lük bir primi var gümüşün. $60.95'ten geçiyor işlemler. Altında ise 4200 dolar 69 sent seviyesine geldik. Orada da %1,65'lik bir prim var. Bitcoin'de %0,79'luk bir primle 82.400'den geçiyor işlemler. Brent tarafına baktığımda yön aşağıda, %0,51 kadar, $103.75 seviyesindeyiz. Ve NYMEX tarafına baktığımda ise %0,42'lik bir geri çekilme görüyorum. Orası da $91.11'den geçiyor. Evet, rakamlar böyle, piyasalardaki fiyatlamalar böyle. Bu akşam her cuma akşamı olduğu gibi çok kıymetli doçent doktor Derya Hekim ve sevgili Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz. Gördüğünüz üzere Abdurrahman Yıldırım yine gezmelerde, tozmalarda yok stüdyoda. Hoş geldiniz Abdurrahman Beyciğim. Yine nerelerdesiniz?
2: Nerelerdesiniz? Alışkanlık edindik artık Rize gastro günlerinde.
1: Maşallah.
2: Yemek olunca artık duramıyoruz.
1: Fark ettim. Ama yeni bir kural geliştirdim. Stüdyoya gelmeyenler her gelmediği gün için Tema Vakfı'na 10 tane ağaç dikiyor. Nasıl?
2: Olur, dikeriz yani, ağaca bir itirazımız yok.
1: Değil mi? Ben de böyle düşündüm. Bir izleyicimiz önermiş, gelmeyenlere söylemiş ama ben stüdyoya gelmeyenleri de kattım. Hepsini kattım. Mesela Haluk'un bir ormanı olacak yakında ya da Mete'nin bir ormanı olacak yakında. Tufancım Londra'da ama o da Londra'da bir orman kurar, olmadı. Böyle böyle bir durumlar yani. Yıl sonu, sezon sonu ekonomik görünüm, küresel piyasalar hatıra ormanımız olabilir.
2: Anladım. Biz gazeteciler ve öğretim üyeleri için 10 tane ağaç olsun ama piyasadakiler daha fazla kazandıkları için onlara belki 20 ağaç demek lazım.
1: Çok iyi, çok adaletli oldu bu. Tamam, tamam, kabul ettim. Kabul ettim. İyi fikir, iyi fikir. Şaka bir yana, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pazartesi günü anlatırsınız yediğinizi, içtiğinizi, gördüğünüzü, gezdiğinizi, beklerim yani. Dinlerim hepsini de. Şimdi arkadaşımız Trump yine bir işler peşinde. Akşam son dakikalara baktığımda Putin'le bir takım görüşmeler yaptığını duydum. Tam olarak şöyle diyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'le son derece başarılı bir görüşmeyi az önce tamamladım. Görüşmede Rusya'nın Amerika ve küresel piyasalara derhal 300 bin tonun üzerinde dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Buna ek olarak Kasım ayı boyunca 500 bin ton, hemen ardından da 1 milyon ton dizel yakıt daha

0: sağlayacak. Ayrıca Rusya dizel yakıt rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa bir süre içerisinde 3 milyon ton daha dizel yakıt teslim edecek. Şimdi güzel, yani nasıl ikna etmiş Putin'i, ne alışveriş olmuş onları bilmiyoruz ama piyasaya böyle bir gerçekten dizel girişi olur ise, ki önümüzde bir dizel krizinden söz ediyorduk, iyi haber olarak okunabilir diye düşünüyorum. Ama derseniz ki Trump'a güven olmaz, belli olmaz, onu bilemem. Ne diyorsunuz Abdurrahman Beyciğim?
1: Valla daha önce yine bu programda konuşmuştuk. Ben 3 Kasım seçimlerine kadar Trump'a güveniyorum demiştim. Yani Trump'ın siyasi hedeflerine ulaşması için işte piyasaları hoş tutacağını, petrol fiyatlarını baskı altında tutacağını, işte savaşta gerektiğinde frene basacağını, gerektiğinde hareket edeceğini söylemiştim. Hakikaten aynen devam ediyor. Bir bakıyorsunuz işte yeniden başladık diyor savaşa. Petrol fiyatları yukarı gidiyor. Ondan sonra yok ya diyor, biz anlaşmaya çok yakınız. İyi görüşmeler yaptık. İşte en son açıkladığı şey de 3 Kasım'a kadar, yani seçimlere kadar İran'la olan savaşı durdurdum. Savaşmayacağım diyor. Tabii bu etkili oldu. Çünkü 3 Kasım'a nereden bakarsanız 1,5 ay var. Dolayısıyla bir kısa vadede rahat nefes alınabilir. Sonrasına bakarız. Ya da tarih yaklaştıkça fiyatlanır. Dolayısıyla son attığı adım da yine dizel krizini çözmeye, dizelde fiyatların yükselişini önlemeye yönelik kısa vadeli bir adım. İki liderin de neredeyse kanka olduklarını söylemek mümkün. Dolayısıyla rica etmiştir ya da bazı ödünler vermiştir. O da karşılığında, yani kendi ülkesinde dahi dizel sıkıntısı yaşanırken rezervlerinden vesaire böyle bir şeyi karşılamıştır, olabilir. Bu gelip geçici bir şey ama işte seçime kadar idare etmek, hem dizel fiyatlarını hem petrol fiyatlarını baskılamak, enflasyonu baskılamak, bu yolla beklentileri yine o kadar kötüleşmesini önlemek. Ondan sonra da işte faiz oranları konusunda başarılı olamadı, bir artırım yaptı ama İkinci artırımı herhalde seçim öncesinde yapmayacak. Son yapılan açıklamalara göre ne diyeyim, şeyi erteledi. Yani faiz artırım kararı Aralık ayına kaldı, ikinci artırım. Dolayısıyla yani buradan baktığımız zaman, evet, seçimlere kadar hem piyasaları pozitif yönde etkilemek konusunda Trump başarısız sayılmaz. Hatta başarılı diyebiliriz. Çünkü hem enflasyonu ve faizleri baskı altında tutabiliyor ya da sınırlı artış yapıyor ve çok rayından çıkacak olduğu zaman onu aşağıya çekmesini biliyor. İşte tipik olarak bu hafta yaşadık. 10 yıl vadeli tahvil faizi %5,36'ya kadar gitmişken, işte yapmış olduğu açıklamalarla 5,25'e düştü. 11 bas puan geriledi. 30 yıllıklarda öyle. Dolayısıyla bu konuda başarılı. Piyasalarda baktığımız zaman, yani küresel piyasalar yükseldi. Yani böyle bir haftada dahi borsalar yükseldi. Gerçi bu yükselmede 500 demeyelim, Amerikan şirketlerinin bilanço açıklama dönemine gelmesi ve 500 büyük şirketin, yani S&P 500'ün ortalama kar artışının %25'i bulacak olması geçen yıla göre, bu sürükleyici bir şey. Ayrıca yine piyasaları sürükleyen yapay zeka şirketlerinin karlılıkları konusunda ortaya çıkan işte olumsuz haberler piyasaları olumsuz etkiledi ama arkasından gelen düzeltme ile yeniden yükselişe döndü. Dolayısıyla borsalar rekor düzeylerine çok yakın seviyede şeylerini sürdürüyorlar ve bu sırada S&P'de yeni bir rekor daha kırdı. Böyle bir haftayı geride bırakıyoruz.

0: Yani seçime kadar piyasalarda galiba dış dünyadan çok ciddi büyük bir majör etki, negatif etki görmeyeceğiz. Eğer bu konuda Trump'a güveniyorum. Çünkü yani Trump'ın siyasi kariyerini tamamen bitirebilecek bir gelişme olur. Ama bunu yaparken de tam bir testere ağzı piyasası oluşturuyor. Sadece piyasa değil, ekonomi, jeopolitik, beklentiler, yani reel ekonomi bile çok fazla etkileniyor Trump'ın açıklamalarından. Yani biz bunu piyasalarda günlük, anlık fiyatlarda, saatlik fiyatlarda görüyoruz. Ama petrole bağlı diğer ürünlerde, işte plastikte, gübrede, yan ürünlerde vesaire, sigorta şeylerinde de aynı şeyi görüyoruz. Dolayısıyla petrol krizi yanında mesela bir krizimiz daha oluştu. Taşıma krizi, tanker krizi. Çünkü işte artık kimse ne çalışmak istiyor, ne gemisini oraya yollamak istiyor. Sigortacılar sigorta yapmıyor. Her şeyin fiyatı, maliyeti yükseldi. Sonuçta da navlunlar yükseldi. Bunun da önümüzdeki dönemde yine enflasyona bir etkisi olacak. Böyle bir süreçte piyasaların iyi olmasını ben Trump'ın çapalarına bağlıyorum ve Trump'ın yine piyasalarda varlığına bağlıyorum. Yani kendi kişisel varlığı var ve bu konuda da işte çok sık işlem yaptığı konusunda haberler de yer alıyor Amerikan medyasında. Bunu da görüyoruz. Dolayısıyla hem kişisel olarak kendisi yatırım yapmış durumda ve zarar etmek istemiyor. Hem de siyasi geleceği de yine piyasalara bağlı olduğu için bu konudaki performansı iyi. Ama diğer konuları bilemem tabii. Dolayısıyla 3 Kasım'a kadar önümüz biraz aydınlandı. Yani Trump'a olan bu şey, güven diyelim, sürebilir. Bu
1: Peki.
0: yönden fena değil. İçeride de işte fon şeyini toparlıyoruz gibi görünüyor.
1: Ona
0: Yani orada.
1: ayrıca gelelim Abdurrahman Bey. Bugün de gelişmeler var, size sormak istiyorum elbette. Ama şu petrolle ilgili Derya da Trump'a güveniyor muymuş? Bir sonrasın var yani. Ne diyorsun?
2: Bizim duruşumuz belli diyorum, hiç güvenmiyorum. Şöyle, şimdi Trump bunu söylüyor, tabii seçim öncesinde söylüyor Hande'cim. Yani
1: Tabii.
2: bence seçim öncesi yapılmış bir açıklama. Bugün beklentiler geldi. Kısa vadeli enflasyon beklentileri 4.6'dan 4.7'ye yükseldi.
1: Ama şunun altını çizelim. Abdurrahman Bey de Kasım'a
2: Evet,
1: kadar güveniyor. Sonrası muallak yani.
2: Şöyle diyeyim, çünkü şimdi bunu biz daha Putin'in ağzından birincisi duymadık. Putin'in böyle bir söz verecek durumu yok. Çünkü içeride rafinerileri vuruluyor. Yani hani evet, belki Putin böyle bir şey, Trump'ı oyalamak için böyle bir şey demiştir. Trump da bunun açıklamasını yapıyordur ama bu gerçeğe dönüşecek mi, bunu göreceğiz. Ben çok zannetmiyorum. Çünkü buradaki rafineri problemi, bizim problemimiz zaten Rusya'nın çok fazla stok biriktirip de onları salmaması değil ki.
1: Doğru.
2: Yani en önemli problemlerden bir tanesi Rusya'da zarar gören rafineriler. Zaten dizel fiyatı Rusya'da zarar gören rafineriler yüzünden bu kadar yükseldi. İçeride ihracat yasağı var. Mesela Rusya'nın dışında, yani Moskova'nın dışında petrol ve dizel bulmak çok zorlaşmış. Ancak Moskova'da belki biraz bulabiliyormuşsunuz. Yani böyle Rusya'nın kendi içinde de sıkıntılar var. Böyle bir sıkıntılı bir durumdayken kalkıp da Trump'ın seçim kazanması için ben işte bütün şeyi göndereyim der mi? Bilmiyorum açıkçası, benim için, benim kafamda bu soru işareti. İkincisi, çok daha önemli bir nokta var şu anda. Şimdi de Meksika Körfezi'nde bir şey var. Orada bir tufan gibi bir şey oldu. Ve oradaki rafineriler de biraz üretimi durdurmak zorunda kalabilirler. Yani bu da ikinci bir baskı yaratıyor aslına bakarsan. Dolayısıyla dizel konusu, petrol konusu sıkıntılı. Aynı zamanda şunu da mesela altını çizelim. Burada petrol akışı artık sağlanıyor gibi. Neredeyse %95'e falan çıkmış durumda Hürmüz'den. Ama hala oradan petrol geçirmek çok pahalı. Mesela şöyle bir hesaplama yapmışlar. Bugün Bloomberg haberiydi. Çok da enteresan karşılaştırma açısından. Amerika'dan Çin'e bir tankerin gitmesi 80 milyon dolar oluyormuş. Roket atmaktan pahalı. Yani şu anda deniyor ki, yani bir tanker göndermek roket atmaktan pahalı. Orada mürettebatlar çok ciddi şeyler alıyorlar. Aylık kaptanlar 100 bin dolar alıyorlarmış Hande.
1: Oo,
2: Oradaki,
1: tabii yani
2: evet,
1: adamların canı
2: canı
1: tehlikede.
2: tehlikede. Çünkü bir sürü mürettebat, 93 gemi vuruldu, 24 denizci orada hayatını kaybetti. Dolayısıyla oradan geçmek hakikaten sıkıntılı oldu.
1: Kaç para dedin? 80?
2: 80 milyon dolar. Günlük
1: petrol fiyatları yükseliyor.
2: Günlük 1.3 milyon dolar. Bu şey öncesi, savaş öncesinde 20 bin, 50 bin dolar civarında günlük bir şey ücret varken bugün çok daha yükseldi. Hı hı. Şimdi bu aşağı yukarı varil başına 41 dolara mal oluyor. Yani biz ne kadar hani oradan petrol geçişleri sağlansa da oradaki çatışma bitmeden, Kızıldeniz'de de Husiler var. Hı hı. Oradaki çatışma bitmeden biz bu fiyatların geri geldiğini göremeyiz. Öbür taraftan sigorta maliyeti var. Bunların hepsini hesaba kattığımızda petrol bir miktar daha yüksek kalacak gibi görünüyor. Tabii burada Trump'ın yaptığı hep şöyle bir durum. Seçim öncesinde merak etmeyin, işte düşecek, işte şöyle dizel gelecek. Bu bekleyişlere oynamak, işte zaten şu anda tüketicinin güveni düşmüş durumda. Ya inan öyle bir duruma gelmiş ki Trump seçim öncesinde. Çoğu cumhuriyetçi eyalet artık burada harcama yapmayı, yani seçim harcaması yapmayı bırakmış. Çünkü kaybedeceklerini anlamışlar çoğu cumhuriyet, yani eyaletlerin birçoğunda cumhuriyetçiler diyeyim. Yani o yüzden sıkıntılı bir durumda. Bunları da böyle tamam deyip işte aslında çok büyük haberlermiş gibi duyuruyor. Hatta şuradan şu örneği de vereyim. Burada karşı taraflara da çok güvenmemek lazım. Herkes Trump'ın ne olduğunu anladı bence biraz uluslararası arenada baktığımızda. Tamam deyip söz veriyorlar ama sonrasında kimse çok da fazla bir yatırım da yapmadı mesela. Güney Kore bu konuda çok tartışılıyordu. Hatta Trump bir ara kızı biliyorsun Güney Kore'ye.
1: Evet.
2: Çünkü verdiği yatırım taahhütlerinin hiçbirini tutmadı. Japonya'da çok daha başlarda, Avrupa'da tutmadı. Evet, herkes böyle bir taahhüt veriyor Trump'la arasını kötü yapmamak için. Ama nihayetinde baktığımızda, bunların gerçekleşmesine baktığımızda bunlar çok geride kalıyor. O yüzden ben hani burada dizel, evet, bunu kullanacaktır. Tabii ki bunun bir, onun için siyasi değeri vardır. Siyasi bir söylemdir aslında, kullanacaktır ama bizi genel anlamda rahatlatacak bir şey olduğunu düşünmüyorum dizel konusunda. Ki bu bizi de etkiliyor, yani Türkiye'yi de etkiliyor. Ne yazık ki dizel fiyatları Türkiye'de de bu yüzden arttı. Bu da kısa vadede çözülecek gibi durmuyor. Ha, bizim şey açısından çok yükselecek bir tarafı da yok. Çünkü yani petrol akışı devam ediyor ama maliyetler yükseldi. Dolayısıyla maliyetler daha yüksek olduğu için bir müddet daha da yüksek fiyatlarla karşı karşıyayız diye düşünüyorum.
1: Peki, iki farklı görüş. En azından Kasım'a kadar olan süreçte belki Trump çabalarını kuvvetlendirecek ama sonrası Allah kerim. Müsaadenizle bir küçük reklam arasına gidelim, sonra dönelim, gelelim kaldığımız yerden devam edelim.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Stüdyoda doçent doktor Derya Hekim ve bize Rize'den bağlanan bir Abdurrahman Yıldırım var bu akşam. Şimdi Abdurrahman Beyciğim, fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifi meclise geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu. Bir kere kesinlikle ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak vurgusunu yineledi. Aynı zamanda bu teklifin de genel veya sürekli bir tasfiye rejimi oluşturmadığını söyledi. Sayın Bakan Şimşek de en son yaptığı konuşmada bu işi önemli ölçüde topladık minvalinde açıklamalar yaptı ama hala soru işaretleri var mı? Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyoruz? Bundan sonraki süreçle ilgili atılması gereken adımların ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ve tabii en önemlisi herhalde burada yatırımcıların mağduriyeti ve işte işin hukuki boyutu. Bunlar hakkında değerlendirmelerinizi almak isterim. Zira bu haftanın da hala çok önemli bir gündemi olarak karşımızda.
2: Evet, yani bugün AK Parti grubu tarafından açıklandı bu taslak, hı hı. Ya da tasarı diyelim. Meclise gelecek, kanunlaşacak. Ama açıklamalarda en önemli şey işte herhangi bir kamu fonunun kullanılmayacağı ifadesi bence muğlaklığı, belirsizliği artırıcı yönde. O belirsizliğin yine açıklamalarla giderilmesinde büyük fayda var. Yani piyasanın etkilenmemesi açısından. Çünkü hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacak denmesi piyasa aklınca şöyle değerlendiriliyor. O zaman kim kaybedecek ve paralar nereden karşılanacak? Bu karşılanacak işte ödemeler karşılanamayacak ya da çok eksik karşılanacak. Dolayısıyla yatırımcılara ödemeleri çok eksik olacak. Bu da piyasa üzerinde satış yönünde baskı oluşturacak. Yani bugün itibariyle bu açıklamayla normalde piyasaların daha da iyi olması gerekirdi. Yani bugün hani borsa o kadar kötü değil. Ama iyi olamamasının sebebi herhangi bir kamu kaynağının kullanılmayacağını vurgulanması. Bu aslında yani kamu yönetimi açısından, bütçe açısından pozitif. Ama piyasa gerçekleri itibariyle negatif. Dolayısıyla karşılanmadan, yani kamu kaynağı kullanılmadan ödemelerin nasıl yapılacağına açıklık getirilmesi lazım. Yani bu iade işte fahiş kar elde edenlerin bu karı iade etmesi olayının iyi anlatılması gerekir. Burada işte bakan, Adalet Bakanı devreye girmiş. Bizzat işte 100'den fazla kişiyi aramış. İşte 180 küsur milyar liraya varan kar elde etmiş olan kişileri aramış. İade edin demiş. Şimdi böyle bir şey karşısında ne kadar ödeme olacak? Yani ödeme olacağı, geri ödeme yapılacağı bence kesin. Yapıldı da, yapılmaya devam da edilecek. Ama bunun miktarı da önemli. Çünkü arayan Adalet Bakanı, yani kanun da meclise sunuluyor. Tam bu sırada ek maddelerde konabilir. Dolayısıyla fahiş kar elde edenleri kara günler de bekliyor olabilir. Dolayısıyla bu bir barış anlamına da gelir. Yani sen elde ettiğin karı yatır kendi gönüllülüğünle, biz de sana ceza kesmeyelim. Yoksa bak, kanunda tam meclise sunuldu, istenildiği şekilde buraya madde eklenebilir ve siz cezalı duruma düşebilirsiniz. Yani işte bu olaydan önce çıkış yapsanız da paranızı

0: almış olsanız da o parayı yine sizin elinizden alırız gibisinden böyle bir şey de söz konusu. Dolayısıyla yani o gönüllü ödemenin, geri ödemenin ödeme konusunda yani Cumhurbaşkanı hakikaten büyük kararlılık gösteriyor. O kararlılığın nasıl, ne kadar bir sonuç yaratacağı, ne kadar etkili olacağı, işte mal varlıklarına gidildiği takdirde ki işte TMSF'ye devrediliyor. TMSF'ye devredilmek demek mal varlıklarının tümüyle gidilmesi anlamına gelir. Yani buradan elde edilecek gelirle karşılanacaksa bunun net bir şekilde açıklanması lazım. Denmesi lazım ki o zaman yani kamu kaynağı kullanmaya gerek kalmadan şu şeylerle beraber biz bu tasfiyeyi yapabilecek durumdayız. Dolayısıyla kamu kaynağı kullanmayacağız. Bu inandırıcı gelirse piyasaya tamam. O zaman bence piyasanın üzerindeki büyük baskı kalkar. Ama bir şey daha var. Şimdi bir geçiş süreci dediğimiz işte bu varlıkların paraya çevrilmesi ya da fahiş karların gönüllü bir şekilde geri ödenmesi sürecinde bir zaman, 3 ay mı bu 6 ay mı işte tasfiye süreci sürebilir hakikaten. SPK 6 ay gibi öngördü. 3 ay önce öngördü. Sonra 6 aya çıkarttı. Yani bu sırada da yine piyasanın, borsanın negatif etkilenmesini önlemek için satış baskısını bertaraf etmek gerekiyor. Yani satışı piyasada, borsada yaparsanız, yapacaksanız bu piyasa üzerinde baskıyı yaratır. Negatif düşünceler olanlar, işte buna spekülatif hareket edenler, hatta manipülatif hareket edenler de eklenebilir. Dolayısıyla satışların arkası alınmayabilir. Bunu gören zaten biraz uzak durur. Yani daha iyi fiyatlardan ben alım yaparım der. Dolayısıyla bunu ortadan kaldıracak şekilde belki de kamu devreye girmeden özel sektör ya da başka bir şeyle yine kamunun yönlendirmesiyle özel bir fon kurulur. Ve bu özel fona bu varlıklar satılabilir. Tasfiye edilecek varlıklar toptan satılabilir. Yani toptan bu fona satarsınız. Bu fonda belli bir süre, 5-6 ay, 1 sene taşır bunu. Ve piyasanın iyi olduğu bir dönemde yine piyasaya kademeli bir şekilde bunu satar ve bu işten karlı dahi çıkabilir. Ki karlı çıkacağı da aşikar. Yani ben çünkü önümüzdeki yıl borsanın yükseleceğini tahmin ediyorum. Bu olayı da atlattıktan sonra zaten üzerinde herhangi bir küfe de kalmayacak. Daha bir rahatlamış olacak ve daha hızlı koşacak. Dolayısıyla bu hisseleri piyasa fiyatından ama yani kendi gerçek değerli üzerinden. Piyasa demeyeyim çünkü piyasası suni bir şekilde oluşturulmuş çoğu varlığın diyelim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla gerçek varlığını bilen varlık yönetim şirketleri gibi çalışabilecek bir kurum oluşturulup ona devredilmesinde büyük yarar var. Yani toptan satılması çok daha yararlı. Piyasa üzerinde perakende satışlar işte sürekli böyle Demokrasinin kılıcı gibi fiyatların üzerinde durur. Bundan kurtulunmuş olur. Yani bunu yani kanuna koymak gerekiyorsa konulabilir de hakikaten çok da yararlı olur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla piyasa kendini çok hızlı toparlayabilir bile.
1: Peki. Şimdi bu hafta yani çok uzun zamandır zaten gündemimizde tahvil getirileri var. Ama konu Amerika'nın ötesine taştı. Özellikle Fransa geçen hafta da birazcık değinmiştik. Orada enteresan bir yere geldi. Bugün Lagarde'ın da konuşması varmış. Hani piyasayı o endişe var çünkü orada.
2: Evet.
1: İş nereye doğru evrilecek bilinmiyor. Ve aynı zamanda Euro dolar üzerinde de bir baskısından bahsediyoruz. Dolar tarafı hala domine etse de pariteyi yine de Fransa başta olmak üzere oradaki bu tahvil getirilerindeki yükseliş, siyasi gerginlikler ve de tabii aynı zamanda bu bütçe meseleleri Avrupa'yı Fransa özelinde değil genelinde bir endişeli hale, daha doğrusu oradan endişe edeceğimiz bir hale getirdi. Toparlamayamadım soruyu, sen anladın. Biraz
2: Kedin olarak.
1: Fransa'yı konuşalım. Özetle ez cümle.
2: Şimdi şöyle, evet, Fransa'da böyle bir durum var. Tabii herkesin aklına Fransa...
1: Durumu

0: ağzına. Ben anlatamamış olabilirim. Sen bir anlat.
1: Anlatayım. Şimdi Fransa'nın tahvilleri satış yiyor. Yani bütün aslında tahviller satış yiyor ama Fransa'da ekstra bir durum var. Şimdi çok enteresan. Eskiden çok bakardık, hatırlarsın, 2010'larda spreadlere. Evet. Yani Alman mutlarıyla arasındaki spreadlere. Şimdi aradaki spread 1,5 puana kadar çıktı. Bu hemen akıllara o 2010'ların, 2011'lerin borç krizi dönemlerini getirdi. Acaba tekrar yine bir borç krizine giriyor mu? İşte euro'nun euro tehlikede mi falan gibi bir takım söylemler ortaya atılmaya başlandı. Tabii Hande, bunların bir huyu var borç krizlerinin: bulaşıcılar. Yani böyle olunca burada başlayan, Fransa'da başlayan, acaba hani İtalya'da yansır mı? Çünkü orada da yükseldi. Bir puan kadar İtalya'nın da Haziran'dan beri tahvil faizlerinde yükseliş var. Oraya da sıçrar mı? Diğer ülkelere de sıçrar mı? Gerçi Almanya'da bile bir tahvil artışı, tahvil faiz artışı var. Tüm dünyadan etkilendiği üzere. Ama Fransa'nın ayrı da bir durumu var. Ve enteresan bir şekilde kolay çözülecek bir durum gibi de görünmüyor. Şimdi içeride çünkü ciddi bir şey var, harcama var. Yaklaşık gayri safi yurt içi hasılanın %57'si kadar bir hükümet harcaması var Fransa'da. Ama buna rağmen işte okullar eskimiş, işte orada öğrenciler isyan ediyorlar, harcama istiyorlar, kesinti yapacak, kesinti yapamıyor, kesinti için isyan ediyorlar falan. Böyle içeride de bir karışıklık söz konusu. Öbür tarafta da tahvil, bu vigilante dediklerimiz var ya, hani oradaki tahvil bekçileri dediğimiz. Onlar da bir taraftan harcama kesintisi istiyorlar. Bu ikisi arasında kalmış bir Fransa görüyoruz. Şimdi enteresan zihni sinir şeyler de oluyor. Mesela Mélenchon'du galiba.
0: Evet.
1: Ciddi bir, orada bir sosyalist. Dedi ki bu işe müdahale etsin Merkez Bankası, Fransa Merkez Bankası. Sanki Fransa Merkez Bankası'nın öyle bir yetkisi varmış gibi. Yani euro sistem içerisinde değilmiş gibi. Ve bu tahvil sorununu çözsün dedi. Öbür taraftan Le Pen çıkıyor, diyor ki ben çözerim, işte bütçede kısıntıya giderim diyor. Ve Nisan'da da sanırım Fransa'da seçimler var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla buraya kadar maalesef böyle çok hareketli bir şey piyasası, tahvil piyasası Avrupa tarafında göreceğiz gibi görünüyor. Tabii bizim için önemli, çünkü bizim yakından izlememiz gerekiyor. Fransa önemli bir ticaret partnerimiz. İkincisi, BofA'nın bir analizi var. Bu analize göre 10 bas puanlık bu Alman buntuyla Fransa tahvilleri arasındaki 10 bas puanlık bir artış euro dolar paritesini %0,4 düşürüyor. Yani o yüzden burada bir tabii euro üzerinde bir satış baskısı, euro tarafında da bir satış baskısı olmuş oluyor böylelikle. Ve euro dolar paritesi bizim aleyhimize olacak şekilde düşüyor. Dolayısıyla burada olan bir ne yazık ki durum bizi de etkileyecek. Çözülür mü? Avrupa Merkez Bankası devreye girer mi gibi söylemler de var. Ben pek sanmıyorum. Bazı enstrümanlar var. Ama onlar da böyle hani çok enteresan bir durum olursa, İşte aslında piyasa dinamikleriyle açıklanamayacak oynaklıklarda müdahale etme enstrümanı.
0: Zaten dedim ya, Lagarde'ın konuşması da ona istinaden herhalde. Diyor ki Avrupa Merkez Bankası'nın müdahale araçları var.
1: Var.
0: Ama bunların kullanılmasının belirli uygunluk kriterlerine bağlı olduğunu biliyoruz diyor.
1: Yani evet,
0: öyle
1: ama
0: kafasına göre
1: olmuyor. Yani çünkü Fransa'da nedeni belli. Yani burada hani nedeni açıklanamayan bir şey değil. TPU diye bir enstrümanları var. Nedeni açıklanamayan bir durumda müdahale edebileceği bir durum. Ama burada
0: bu Brexit olur mu ya? Brexit konuşuluyor şimdi de.
1: Ya bu Brexit başladı. Evet, yani ben sanmıyorum. Bu olayı çözerler diye düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünelim, aynı bizim gibi. Şimdi 2010-2011'de onlar borç krizi yaşadılar ama bankacılık sistemiyle borç krizi bir araya girmişti. Yani orada bir böyle bir çıkmaz oluşmuştu. Bankalar artık şey yapamıyordu, solvency'sini kaybetmişti. O durumda devlet tahvilleri bu sefer işin içine girmişti. Ve bunlar birbirini besleyen süreç olmuştu. Bu sefer bankacılık sistemi, bankacılık birliği var orada, bankalar birliği kuruldu. Daha sağlam. Dolayısıyla bu işin bankalara yansıyacak bir tarafı yok gibi görünüyor. O yüzden daha tahvil piyasasında kalacak ama yine de tabii ki gözler orada olacak. Tehlikeli bir durum. Yani bizim açımızdan, yani hem bu Fransa'nın eninde sonunda bir mali konsolidasyon yapmak zorunda kalması, bir iç karışıklığa gitmesi, ufak da olsa böyle bir krize doğru sürüklenme ihtimali var. Yayılmaması için Avrupa Merkez Bankası elinden geleni yapar ama bu bizi mutlaka bir şekilde etkiler.
0: Draghi ne diyordu Abdurrahman Bey? Ne gerekirse yaparız euro'yu savunmak için. Yapacaklar mı acaba?
2: Galiba yapacaklar ama Fransa daha farklı bir

o gelişme. Şöyle ki yani Fransa'da da hakikaten borç sonuna kadar kullanılmış borçlanma alanı daha fazla ileri gidecek, daha fazla bütçe

0: işte aşırı sağın lideri, ki bu hafta bir açıklama yaptı. Ben dedi mali sıkılaştırmaya giderim. Bu borç sorununu çözmek için ya da tahvil krizini çözmek için. Bununla beraber Fransa'daki faizler hakikaten 5-10 bas puan geri geldi. O Almanya ile olan spredde 150'den 140'lara doğru indi. Ve olay kısmen böyle yatışır gibi oldu. Çünkü yani bu etki bize şunu da gösterdi ki Le Pen'in iktidara gelebileceğine piyasalar en azından %50 ihtimal veriyor. Ve Le Pen'in iktidara gelmesinden dolayı da piyasalarda büyük bir ürküntü yok. Büyük bir çalkantı olmayacak. Hatta piyasalar pozitif karşılayacak. Böyle bir net sonuç ortaya çıktı bu haftaki piyasa fiyatlamalarda. Bir de ayrıca ikinci kadın diyeceğim, o da şu anda işte Avrupa Merkez Bankası'nın başında. Muhtemelen o görevden ayrılacak. Daha önce de seninle yine konuşmuştuk. Fransa siyasetinde aday olacak başkanlığa. Hazırlandı. Eğer bunu da işaretlerini veriyor. Uluslararası büyük destek gelecek kendisine. Almanya'dan da, Avrupa'dan da. İşte Le Pen kazanmasın da işte bu kazansın diye. Dolayısıyla böyle bir destekle o da kampanyaya katılacak ve 2027 yılında seçim olacak. Seçim kampanyası boyunca eğer Le Pen bu açıkladığı düşüncesinin arkasında durursa, bence Fransa bu olayı, tahvilden kaynaklanan böyle büyük tehlikeyi seçime kadar yönetebilir. Seçim sonrasında başka bir tablo, yani hangi tarafın kazanacağına bağlı olarak. Ama bu arada Avrupa Merkez Bankası Başkanlığından henüz ayrılmamış olan, böyle birkaç hafta erken ayrılabilirim diyen Lagarde yani Fransa'ya destek atabilir. Ve buna yani o kuralları biraz esneterek de yapabilir. Eğer başkanlığa aday olacak ise insanlar tabii ki bunu Fransa'daki seçmen bekler ya da en azından kampanyaya çıktığı zaman seçmenlere söyleyecek bir sözü olur. Yani ben bu ülkeyi seviyorum bunun için yani demesine de gerek yok. Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı'nda böyle bir destek attım. Eğer atmamış olur ise zaten yani senin elinde yetki varken memlekete yararlı olmadın. Şimdi yetki versek yine ne yapacaksın? Bir şey yapmayacaksın. Evet. Denebilir. Dolayısıyla iki kadın arasında bence yarış olacak.
1: Hadi bakalım göreceğiz. Çok da heyecanlı baktığınız zaman ama dünyayı kadınlar kurtaracak bana kalırsa. Bunu da söylemem lazım.
0: Fransa'yı kurtarsın da bize yeter. Yani o olumsuz etkisini de önemli ölçüde törpülemiş oluruz.
1: Bilmiyorum, kadın var kadın var, o da tartışılır. Hadi bir reklama daha gidelim.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kelimeyi bulamadık ama Trump'ın yaptığı açıklama, anlamsız açıklamaları anlamlandırmak anlamına gelen bir İngilizce terim yaratmışlar. Haftaya bakalım da bulalım onu konuşalım. Çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Bey, sevgili Derya. Ağzınıza sağlık. Pazartesi günü Abdurrahman Bey'le görüşeceğiz. Haftaya Cuma'da beraberiz Derya'cığım. Şimdi bitirirken birçok şey var sizlerle paylaşmak istediğim. Ekran başından ayrılmayın. En önemlisi Bloomberg Business Week Türkiye'nin 151. sayısı yayında. Reel sektörün likidite ile sınavı diyor kapak. Sevgili Alara Akgün yazdı haberi. Finansal piyasalarda artan likidite ihtiyacı reel sektörde tahsilat süreleri, işletme sermayesi ve finansmana erişim üzerinden yeni bir baskı yaratıyor. Şirketlerin likit varlıklarının önemli bölümünün yatırım fonlarında tutulması, son haftalardaki gelişmelerle birlikte bilançoyla kasa arasındaki bağı yeniden gündeme taşıdı. Çok önemli bir konu. Çok da güzel, detaylı bir araştırma. Herkese okumasını tavsiye ediyorum. Bloomberg Business Week'in yeni sayısında. Şimdi gidelim araştırma masasına. Kısaca sevgili Çağlar Kızlıklıoğlu'nun notlarını da alalım.
2: Evet, bizim dergimizin de yeni sayısı sizlerle buluştu. Biz de tahvil faizlerine dikkat çekmeye çalıştık. Ben Deniz'de özellikle Brezilya, İsrail ve ABD ara seçimleri ekseninde politik hinterland'ın piyasalardaki etkisine de değinerek özellikle tahvil tarafında buna dikkat çekmeye çalıştım. Ama The Economist'in de bu haftaki kapağında özellikle yukarı yöndeki bu seyir nereye kadar sürerin sorgulandığı, içeride de dosyanın işlendiğini görüyoruz. İlginç şekilde söyleyelim, tabii bizde de aslında şirketler ve Türkiye'nin gösterge tahvil faizlerini bu noktada son zamanlarda, son yıllarda konuşmaya oldukça müsait şeyler yaşıyoruz ama Fransa'da şu an şirketler daha az faiz ödeyerek daha kolay borçlanabiliyor Fransız hükümetine oranla. Ki son küresel piyasalar notlarında da biraz bu sokaktaki hareketliliğe, seçimlerdeki seçmenin kafasındakine dönük şeyler söylemeye çalışıyoruz, yazıyoruz da. Özet itibariyle çok fazla uzun tutmayacağım bugün küresel piyasalar notunu. Ekim'e ciddi belirsizliklerle girildi ve hükümetler zorlanıyor. Kendi iç gündemleri ve uluslararası meselelerle. Petrol bazen gevşiyor gibi olsa da Trump'ı bile biz ara seçimlere kadar İran'ı vurmayacağız şeklinde açıklamalar yapmaya iten bir süreç. Ama kafada da ajanda ve o ajandada yapılacaklar var. Bu haftayı, Ekim'in bu ilk tam haftasını bu belirsizlik ve seçimlere an ve an yaklaştığımız tahvil faizlerine yine yükselişin başladığı zamanlarla noktalıyoruz. Bakalım önümüzdeki haftaya nasıl başlayacağız?
1: Evet, önümüzdeki hafta yine yoğun bir gündem bizi bekliyor. Önce gelin bir rakamlara bakalım. ABD'de alıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Dow Jones'ta %0,94, S&P 500'de %0,61 ve Nasdaq'ta an itibariyle yine %0,61 kadar yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Biz de içeride akşam seansında negatif bölgedeyiz. %0,31'lik bir geri çekilmesi var an itibariyle VIP 30 endeksinin. İşlemlerin geçtiği seviye 15.412. Evet, pazartesiden başlayalım. İçeride ciro endeksleri var. Fransa'nın da 12 aylık tahvil ihalesini takip edeceğiz. Salı günü Almanya'dan enflasyon verisi gelecek. Biz de içeride cari denge rakamlarına bakacağız. Çarşamba gününe geldiğimizde Çin'in enflasyon verisini alacağız. Biz de içeride tarım üfeyi takip edeceğiz. Amerika'dansa enflasyon, Eylül enflasyon verisi ve Fed 5 kitabı takip edeceğiz. Perşembe günü takvim çok yoğun. İçeride ücretli çalışan istatistikleri, İnşaat üretim endeksi, hizmet üretim endeksi, bütçe dengesi, rezerv menkul kıymet istatistikleri gelecek. ABD'den perakende satışlar verisini ve üfe verisini alacağız. Haftaya bugüne geldiğimizde ise içeride hane halkı tüketim harcamalarına bakacağız. Konut fiyat endeksini takip edeceğiz. Piyasa katılımcıları anketi gelecek. Amerika'da da sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı verilerini alıyor olacağız. Evet, bu yoğun haftaya girmeden önce herkese güzel, keyifli, bol dinlenmeli bir hafta.

0: sonu diliyorum. Yurt genelinde sıcaklıklar fena değil. Keyfini çıkarın. Ve bitirirken de yine her zaman olduğu gibi güzel bir röportajla veda edeyim size. Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Eren, Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Kurulu'nda Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Herkese iyi geceler.
1: Erdal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Bugün Avrupa Müteahhitler Birliği Genel Kurulu toplantısını düzenliyorsunuz. Burada neler konuşulacak?
2: Şimdi Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği, Avrupa'nın tüm ülkelerinin hem büyük dev inşaat firmalarının hem bizim gibi müteahhitler birliklerinin üye oldukları bir kuruluş. Biz de 2000'li yılların başından beri Avrupa Müteahhitler Birliği'nin, EIC'nin değişmez üyelerinden bir tanesiyiz. Ve başkan yardımcılarımızdan bir tanesi de her dönem yönetim kurulunda görev alıyor. Bu dönemde başarılı oldu Bey o görevde. Biz Avrupa ile şu ara özellikle devam etmekte olan Gümrük Birliği Anlaşması'nın yenilenmesi, Avrupa'da üçüncü ülkelerin Avrupa yatırımlarına dahil edilmemesi, ithalatın yapılması türündeki tartışmaların içinde bu genel kurulun İstanbul'da yapılmasını önemsedik. Kendilerini davet ettik. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Şimdi her Avrupa ülkesinden hem uluslararasındaki söz sahibi firma temsilcileri burada hem de müteahhitler birliklerinin tamamı burada. Vermek istediğim mesaj şuydu. Türkiye Çin gibi veya Hindistan gibi bir başka üçüncü ülke değildir. Türkiye 2004 yılından beri Avrupa Birliği'nin aday ülke statüsündedir. Gümrük Birliği Anlaşması var. Ve biz yıllardır Avrupalı meslektaşlarımızla beraber hem dünyanın üçüncü ülkelerinde hem ülkemizdeki önemli altyapı projelerinde ve son yıllarda da gelişen bir şekilde Avrupa ülkelerinde kendi sektörümüzle ilgili çalışmalarda işbirliği yapıyoruz. Dolayısıyla şimdiden sonrasında da bu işbirliğimizin devam etmesi, Türk müteahhitlerinin Avrupa'nın yaşlanmış olan altyapısının yenilenmesi gibi çok dev bir ihtiyaçta görev almalarının önünün kapatılmaması konusundaki mesajımızı iletmek istemiştik. Ve onların da zaten bizlerle hep her yerde ortaklıklar kurmaları, bizimle beraber iş yapma alışkanlıklarından dolayı zaten 2000'li yılların başından beri bizlerin Avrupalı firmalardan hiçbir farkımız olmadığını, kendileriyle işbirliği içinde olduğumuzu bugünkü toplantıda da beyan edecekler onlar da aynı şekilde. Bu konu çok önemliydi bizim için hakikaten. Çünkü son yıllarda ülkemizdeki ekonomik bir miktar daralma nedeniyle kendi iç pazarımız bizim uluslararası boyuta gelmiş olan inşaat sektörümüze biraz daha az imkan vermiyordu. Böyle zamanlarda biz hem kendi çalıştırdığımız personelimize istihdamı devam ettirmek, hem Türk inşaat malzemesi üretiminin ihracatını destekleyebilmek açısından yurt dışı pazarımızı da daha aktif olmaya çabalıyoruz. Şu gün itibariyle Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bolat Bey'e de çok teşekkürim. Bu önemli toplantıda gelip Avrupalı meslektaşlarımıza bu mesajları hükümetimiz, devletimiz adına da vermek şeklinde bir destek sağladılar bize, sağ olsunlar. Onun da bugün Avrupalı meslektaşlarımıza anlattığı şekilde biz şu an itibariyle 570 milyar dolarlık dünyanın 139 ülkesinde iş yapmış durumdayız. Dolayısıyla pazarımızın devamı, sürekliliği bizler açısından da çok önemli hakikaten. Hem Türkiye ekonomisine yaptığımız işin tamamı, çalıştırdığımız personelin ücretleri bile başka ülkelerin bütçelerinden ödendiği için %100'ü ihracat olan bir iş yapıyoruz uluslararası. Kendimizle beraber benzer tutarlarda milyarlarca dolarlık inşaat malzemesi ihracatını da yükseltmeye çabalıyoruz. Son yıllarda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ediyor olması ki bizim en büyük pazarımız Rusya'dır. Yaptığımız toplam işlerin %20'sini Rusya'da yaptık şimdiye kadar. O pazarımız durmuş durumda. Ukrayna'da savaş başladığında 8 milyar dolarlık işimiz vardı, durmuş durumda. Körfez ülkelerine yönelmiştik. Son 4-5 yıldır Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerindeki büyük inşaat hamlesinde büyük projeler almaya başladık. Şimdi İran Savaşı başladı, Hürmüz Boğazı problemi başladı. Bu sefer oralardaki ülkeler de yatırımlarını kısıtlamaya başlamışlardı. Bu sefer ne yaptık biz? Avrupa'ya biraz daha yüklendik. Geçtiğimiz yıl en fazla iş yaptığımız ülke Romanya oldu, örnek veriyorum. Şimdi de biraz önce de söylediğim gibi Avrupa kıtasının mevcut 2. Dünya Savaşı'ndan sonrasında inşa edilmiş altyapısının yenilenme ihtiyacı var. Almanya dahil tüm Avrupa'da bu böyle bir şey var ve inşaat sektörü olarak kendi ülkelerindeki inşaat firmalarıyla, yani burada bulunan uluslararası firmaların tek başına altından kalkabileceği bir yük de değil bu. Onlar da bunu beyan ediyorlar ve bizim orada da daha fazla rol almamızı istiyorlar. Bugünkü toplantının asıl amacı bu biraz da. Yani Avrupa'ya daha fazla da gidebilmemiz, Avrupalı firmalarla inşaat sektöründe daha büyük işbirliği yapabilmeye devam etmek şeklinde.
1: Erdal Bey, sizin Türkiye Müteahhitler Birliği olarak aylık detaylı raporlarınız da oluyor, ülke ülke, bölge bölge. Avrupa'da ilk 9 ayda nasıl bir performans vardı?
2: Bu sene biliyorsunuz az önce söylediğim gibi bütün dünya ekonomisinde bir daralma var. Ve özellikle bizim ana pazarlarımızda işte Rusya'da, işte Orta Doğu'da, Körfez'deki daralmadan dolayı biz Avrupa Birliği'nde en fazla iş yapmaya çabaladık. Fakat her şeye rağmen tüm ülkelerin inşaat sektörlerinde ekonomik bir daralmadan geçiyoruz. Geçtiğimiz yıl biz 30 milyar dolar dünyada iş yapmıştık. Ama bu sene itibariyle maalesef şu an itibariyle henüz 12 milyar dolarlardayız. Dolayısıyla bir yıl sonuna kadar bakalım nerelere kadar çıkacağız ama geçtiğimiz senenin rakamlarına ulaşmamız mümkün değil. Dünyanın hiçbir inşaat sektörü benzer şekilde bizden farklı yaşamıyor bu krizi. Bu sene maalesef hepimizde bir daralma yaşanacak görünüyor.
1: Peki içeriden konuşalım biraz. Türkiye'de inşaat sektöründe nasıl bir görünüm var?
2: Türkiye'de bizim ekonomik sıkıntılarımızın olduğu dönemlerde özellikle devletimizin, maliye yöneticilerimizin biliyorsunuz işte son 3 yıldır bir kamu harcamalarının kısıtlanması şeklinde bir yönerge var. O çerçevede de özellikle devam etmekte olan inşaat sektörünün bütçeleri kısıtlanmış durumda çok fazla. Deprem bölgesindeki inşaat faaliyetlerimiz ilk 2 yılı hakikaten kurtardı. Fakat şimdi oradaki inşaatlar da tamamlandı. Oradaki meslektaşlarımız da bu bölgelerde iş alma çabasına girdiler. Maalesef kamu yatırımlarında devam eden projelerimizde bir daralma var. Bundan dolayı da meslektaşlarımız bir sorun da yaşıyorlar. Çünkü kendisine hiç ödenek verilmeden açık tutulan bir şantiye olağanüstü bir masraf demek. Çok büyük bir zarar kapısı demek. Veyahut da bazı projelere diyelim ki 3 yılda bitmek üzere başlamış bir projenin 7-8 yıla yayılması halinde hakikaten o projenin müteahhitinin dayanabilmesi mümkün değil. O nedenle meslektaşlarımızın özellikle son 3 yıldır dile getirdikleri bir tasfiye ihtiyacı, yani devam ettirilmeyecek veya kendisine bütçe ayrılmayacak işleri kamu idarelerimiz o meslektaşlarımıza izin versinler. O işleri tasfiye edelim. Ülkemizin kalan bütçe kaynaklarını bitişi az kalmış, bir an önce bitip de ekonomiye kazandırılacak projelerin tamamlanmasına ayıralım şeklinde bir öneriyi dile getiriyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hem ilgili yatırımcı bakanlarımıza, hem Maliye Bakanlığımıza, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar diyelim, meslektaşlarımızdan gelen bu talebi bir kez daha dile getirmek isterim.
1: Siz kamu kaynaklarının kısıtlanmasından bahsettiniz. Ben de biraz finansman tarafına değinmek istiyorum. Son 3 yıldır uygulanan politikalardan dolayı bütün sektörlerde bir baskı var. Sizde finansman tarafında nedir durum?
2: Tabii az önce bahsettiğim kamu yatırımları ile ilgiliydi. Biliyorsunuz Türkiye'nin de yerel inşaat sektörünün önemli bir bileşeni de özel sektör. Yani bizim konut ve iş merkezi bazında özel inşaat yatırımlarını yapan meslektaşlarımız var. En büyük meslektaş sayımız da onlardır. Onlarda da maalesef malzeme fiyatlarındaki artışın ve ekonomideki daralma nedeniyle faizlerin yüksekliğinden dolayı da konut alış şeklinde, isteğinde vatandaşlarımızda bir duraklama var. İnsanlar daha çok hakikaten paralarını, varsa imkanlarını gayrimenkule yatırmak yerine işte faize yatırmayı ve o şekilde paralarını değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Bu da bu sefer konut projelerine başlayacak meslektaşlarımızın bu maliyet artışları çerçevesinde projeye başlarsam ve satamazsam ne yaparım türünde bir sorun halinde. O nedenle yapsat sektörü dediğimiz özel sektör, müteahhitlik sektörümüzde de bundan dolayı sorun var. Ümit ediyorum ki enflasyonun bu düşmeye başlaması programının hemen peşinden veya paralel olarak banka faizleri, özellikle konut sektörüne yönelik konut alacak vatandaşlarımız için faizlerin bir an önce düşmesi lazım. Şu andaki faizlerle özellikle alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımızın, ki en fazla konut onların ihtiyacı var deprem bölgesi olmamızdan dolayı, bu faizlerin düşmesini bekliyoruz. İnşallah bu süreç kısa geçer.
1: Erdal Bey, sektörde nakit sıkışıklığı var mı?
2: Tabii bu bahsettiğim şeyler, sonuçta elinizdeki yaptığınız konutları satamıyorsanız işte nakit sıkıntınız var. Mecburen banka kredisine gidiyorsunuz inşaatınızı yapmak için. Faizler çok yüksek. Kamuda iş yapan meslektaşlarımız yaptıkları işlerin, hakir işlerin çok gecikmeli olarak alabiliyorlar. Onlar da bu sefer devlete yol, sulama veya baraj yapmak için banka kredisi kullanmak zorunda kalıyorlar. Sektörümüzde böyle bir sıkıntı yaşıyoruz.
1: Riskli bir durum var mı? Büyümesini bekliyor musunuz?
2: Yani işte özellikle Anadolu'daki küçük, orta boy, özellikle yapısal sektöründeki bir kısım kamu sektöründeki meslektaşlarımızın üzülerek de olsa konkordato yaptıklarını biz de basından takip ediyoruz veya biz de yazdıkları şikayet dilekçelerinden takip ediyoruz. Tabii bu üzücü bir durum. İnşaat sektörü çünkü Türkiye ekonomisinin çok önemli bir bileşeni, çok önemli bir istihdam merkezi. O nedenle ben bu enflasyonun düşürülme sürecindeki şeyin artık bir an önce bitmesini, işte banka kredilerinin daha makul seviyelere inmesini ve az önce bahsettiğim şekilde kamu sektörüne iş yapan meslektaşlarımızın tasfiye taleplerinin ele alınmasını ve çözüm bulunmasını bekliyorum gerçekten.
1: Son olarak 2027 yılından ne bekliyorsunuz? Orada nasıl bir görünüm var sizce?
2: Ya onu söylemeden önce, biraz önce söylemeyi ihmal ettiğim bir konu, uluslararası müteahhitlik sektörüyle ilgili Avrupa Birliği ilişkilerimizde hükümetimiz, meclisimiz çok önemli bir iş yaptı. Çünkü bizim Avrupa Birliği'ndeki tartışmalarda önümüze sürülen en önemli şey, biz işte Avrupa'da siz Türk firmalarını ihalelere katılmanıza imkan veriyoruz ama Türkiye'deki kamu altyapı veya kamu alımlarında Avrupalı üreticilerin veya müteahhitlerin işte %15'e kadar bir Türk müteahhitlerini koruma şeyi var şeklinde, bizim kamu ihale yasamızda böyle bir şey vardı. Bundan şikayet ediyorlardı. Biz devletimizin ilgili bilimlerine hep biz Avrupalı meslektaşlarımızın gelip Türkiye'de bizimle eşit şartlarda ihalelere girmesinden hiçbir çekincemiz yok. Keşke bizim yapabildiğimiz fiyatlarda yapabileceklerse gelseler demiştik. Sonuçta hakikaten önemli bir karar alındı ve kamu ihale yasamızda yapılan değişiklikle Temmuz ayında bu şey çekince kaldırıldı, %15'lik şey. Bugün Sayın Bakanımız da Avrupalı meslektaşlarımıza bunu açıklayarak eşitlilik ilkesinin, karşılıklı eşitlilik ilkesinin sağlandığını kendilerine resmi ağızdan da söylemiş oldu. Bu çok önemli bir adımdı bizim için. 2027 için açıkçası bu yıl sonuna kadar inşallah bazı beklentilerim, ümitlerim var. Bunlardan bir tanesi, dediğim gibi düşme eğilimine girmiş olan ve başarılı olmaya doğru giden bu enflasyonun indirilmesi politikalarının bir an önce artık biraz daha bizleri rahatlatacak faiz düşmelerine, banka faizlerinin, banka kredilerinin düşmesine yönelik olarak da tedbirlerle gelişmesini bekliyorum. Dünyada da çok önemli iki tane beklentim var. Bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşının artık bir an önce bitmesi ve Rusya'da yıllardır bekleyen ve bir an önce başlarsa bizim hemen gidip yapacağımız inşaat yatırımlarının başlamasını, Ukrayna'dan yeniden yapılandırılmasına gitmemizle ilgili beklentilerimiz var. Irak'ta kalkınma yolu dahil başlamak üzere olacak çok büyük projeler var. Yani bizim yurt dışındaki pazarlarımızdaki sorunların gitmesine yönelik, işte İran savaşı sönümlenirse, Hürmüz Boğazı açılırsa, Körfez bölgesinde beklemekte olan yatırımlar başlayacak. Dolayısıyla yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde de yine eski hacimlerimize ulaşmayı ümit ediyorum.
1: Erdal Bey, Suriye tarafına da biraz değinmek isterim. Orada da aktif rol almasını bekliyor musunuz Türk müteahhitlerinin?
2: Tabii Suriye bizim en yakın komşumuz. Yani biz dünyanın 139 ülkesine, Güney Amerikalara, işte uzak doğulara, Afrika'nın en uç noktalarına kadar gitmişken Suriye'ye koşa koşa gideriz. Nisan ayında İstanbul'da yapılan JETCO toplantısında Suriye Sanayi ve Yatırım Bakanı Eşşar benimle de görüşmek istemişti şahsen. Kendisiyle toplantı yaptığımızda da kendisine söyledim. Biz Suriye'nin yeniden inşasına, ki devletimiz de çok büyük destek veriyor, hemen hazırız. Ama halen Suriye'nin resmi kurumlarının oluşması, finans mekanizmalarının oluşması ve bekledikleri inşaat yatırımlarının projelendirilmesini, ihale edilmesini sağlayacak düzenlemelerin olmasına ihtiyaç var. Finansmana ihtiyaç var en önemlisi. İnşallah bunları kısa zaman içinde çözümlenirse tabii biz Suriye'nin yeniden inşaatında mutlaka rol alacağız.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.